diye emreder. Cebrail adamı alır, Allahü Teala'nın huzuruna getirir. Allahü Teala ona yerini nasıl buldun diye sorar. Adam yerlerin en kötüsü diye cevap verir. Allahü Teala onu yerine götürün buyurur. Adam giderken geriye döner bakar ve baka baka gider. Allahü Teala ona nereye bakıyorsun diye sorar. Adam beni cehennemden çıkardıktan sonra bir daha oraya iade etmeyeceğini umuyordum da onun için geri dönüp bakıyorum der. Allahü Teala o halde bunu cennete götürün buyurur. Böylece adamın bu ümidi cennete girmesine sebep olur. Ümit hakkında ayetler. Allahü Teala Şura suresi 5. ayetinde Allah'ın azametinden neredeyse gökler üstlerinden çatlayacaklar. Melekler hamd ile Rablerine tesbih ediyorlar ve yeryüzünde bulunan kimse için mağfiret diliyorlar. Dikkat edin, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir buyurdu. Zümer suresi 16. ayetinde o kâfirlerin üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da ateşten tabakalar var. İşte Allah böyle bir azapla kullarını korkutuyor. Ey kullarım, o halde benden korkun buyuruldu. Ali İmran suresi 131. ayetinde kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının buyuruldu. Leyl suresi 15. ve 16. ayetlerinde İşte ben size alevlendikçe alevlenen bir ateşin tehlikesini haber verdim ki ona en bedbaht olandan başkası giremez. Öyle bedbaht ki o hakkı yalanlamış, imandan yüz çevirmiştir buyuruldu. Ra'd suresi 6. ayetinin sonunda doğrusu Rabbin insanlara zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azap edişi de gerçekten çok şiddetlidir buyuruldu. Ebu Cafer Muhammed bin Ali Iraklılara hitaben siz Iraklılar Kur'an'da en büyük ümit ayetinin Zümer suresi 53. ayeti olduğunu sanırsınız ki manası şudur. De ki, ey kendilerinin aleyhinde yani günahta haddi aşanlar, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Halbuki biz Ehl-i Beyt olarak en büyük ümit ayetinin Duha suresi 5. ayeti kerimesi olduğunu biliriz. Bu ayetin manası şudur. İleride kıyamet günü Rabbin sana şefaat makamını verecek de hoşnut olacaksın. Ümit hakkında haberler. Ebu Musa'nın rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim rahmet olunmuş bir ümmettir. Ahirette onlar için azap yoktur. Allahü Teala onların cezalarını deprem ve kargaşalıklar gibi şeylerle acele olarak dünyada verir. Kıyamet günü olduğu vakit ümmetimden her birinin yerine Yahudilerden biri getirilir ve bu cehennemde senin fidyendir denir buyurmuştur. Diğer bir ifadeyle bu ümmetten her biri bir Yahudi ve Hristiyanla cehenneme gider ve işte bu cehennemden benim fidyemdir der de o cehenneme atılır buyurulmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıtma cehennemin kaynama ve sıcaklığındandır. Müminin cehennemden nasibi budur

buyurmuştur. Allahü Teala Tahrim suresi 8. ayetinin ortasında o gün Allah peygamberini ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacaktır buyurdu. İşte bu ayet-i celilenin tefsirinde rivayet edildiğine göre Allahü Teala Resulullah'a ümmetinin hesabını sana vereyim buyurdu. Bunun üzerine Resulullah yok ya Rabbi sen benden daha merhametlisin dedi. Bu söz üzerine Allahü Teala ben de ümmetin hususunda seni utandırmam buyurdu. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi ümmetimin kusurlarını başkasının duymaması için onların hesabını bana ver dedi. Allahü Teala onlar senin ümmetin ise benim de kullarımdır. Ben onlara senden daha merhametliyim. Onların hesaplarını yalnız ben göreceğim. Ne başkaları ne de sen onların kusurlarını bilmemen için hesaplarını kimseye verecek değilim buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatım da sizin için hayırlıdır, vefatım da hakkınızda hayırlıdır. Hayatımın hayırlı olması size şeriatler ve sünnetler getirmem bakımındandır. Vefatımın hayırlı olması sizin amelleriniz bana gösterilir. İyi ameller gördüğüm vakit Allah'a hamd ederim. Kusurlarınızı gördüğüm vakit sizin için Allah'tan mağfiret dilerim buyurdu. Şu hadis-i şerifler de hep ümitle ilgilidir. Kul bir günah işleyip akabinde tövbe ettiği vakit Allahü Teala meleklerine kuluma bakın, günah işledi, günahının cezasını veren ve mağfiret eden bir Rabbi olduğunu bildi ve tövbe etti. Şahit olun, onu mağfiret ettim buyurur. Eğer kulum göklerdeki bulutlara kadar yükselecek günah işlese, benden ümidini kesmeyip mağfiret diledikçe ben onu mağfiret ederim. Kulum bana yer dolusu günah ile gelse, ben ona yer dolusu mağfiret ile mülaki olurum. İnsanlar bir günah işlediği vakit 6 saatlik bir zaman melek günahı yazmadan bekler. Adam tövbe ederse onu hiç yazmaz. Tövbe etmezse bir günah olarak yazar. Adamın biri Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek yalnız Ramazan orucunu tutar ve yalnız farz olan 5 vakit namazı kılarım. Bunlara bir şey ilave etmem. Zekat, sadaka verecek ve hac edecek bir şeyim yoktur. Vefat ettiğim vakit ben nerede olurum? Diye sorar. Resulullah gülümseyerek, evet, benimle beraber olursun. Eğer kalbini 2 şeyden, güllü gış ve hasetten, dilini 2 şeyden, gıybet ve yalandan, gözünü de 2 şeyden, yabancıya bakmaktan ve Müslümana hakaretle nazar etmekten, işte bunları yerine getirirsen, benimle beraber yan yana olursun, buyurdu. Enes'in radıyallahu anh rivayet ettiği uzun bir hadis-i şerifte, Bedevi'nin biri Resulullah'a, bütün bu insanların hesabını kıyamet gününde kim takip edecek dedi. Resulullah, Allahü Teala takip edecek buyurdu. Bedevi, bizzat kendisi mi diye tekrar etti. Resulullah yine evet deyince Bedevi güldü. Resulullah ona niçin güldün buyurdu. Bedevi, kerem sahibi gücü yettiği vakit affeder. Hesap gördüğü vakitte de müsamaha eder dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedevi

İyi doğru söyledi. Allah'tan daha keremli kimse olamaz. O bütün keremlilerden keremlidir. Dedikten sonra bedevi fakih oldu buyurdu. Resulullah devamla Allahü Teala Kâbe'yi şereflendirdi ve yüceltti. Eğer bir kul taş taş Kâbe'yi yıksa, sonra da yaksa, Allahü Teala'nın velilerinden birisine hakaret edenin günahı gibi günah işlemiş olmaz buyurdu. Bedevi Allah'ın velileri kimlerdir diye sorunca Resulullah müminlerin hepsi Allah'ın velileridir. Allahü Teala'nın Bakara suresi 257. ayetinde işaret edilen Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Sözünü duymadın mı buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bugünün hangi gün olduğunu biliyor musunuz? Bugün öyle bir gündür ki, Adem aleyhisselama, kalk, soyundan cehenneme girecekleri ayır ve cehenneme sevk et denecek. Adem aleyhisselam, ne kadarını diye sorunca, her 1000 kişiden 999'unu cehenneme ve birini de cennete denilecektir buyurdu. Bunu duyan ashab-ı kiram şaşırdı. O gün iş ve güçlerinden vazgeçip ağlayıp sızlamaya başladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına giderek ne oldu size? Neden çalışmıyorsunuz? Diye sordu. Ashab, verdiğin bu haberden sonra daha kim çalışabilir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tevil veya badil, saris, mensik, yevcuc ve mevcuc gibi sayılamayacak kadar çok olan milletler nerede? Bunlara nispetle siz, siyah öküzün sırtında beyaz kıllar ve hayvanın kolundaki bir nişan gibisiniz, buyurdu. Ey insanoğlu! İyi düşün ve anla ki, önce korku kamçısı ile insanları nasıl sevk ediyor, sonra da ümit ipi ile onları Allahü Teala'ya nasıl çekiyor. Şu iki hadisi şerifle ümit mevzunu kapatalım. Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki Allahü Teala kuluna şefkatli bir annenin yavrusuna olan merhametinden çok daha şefkatli ve merhametlidir. Allahü Teala kıyamet günü kimsenin hatırına gelmeyecek şekilde büyük bir umumi af ilan edecek. Hatta şeytan bile bu aftan kendisine bir şey isabet eder mi diye ümitlenecektir. Ölüm hastasının halleri. Ölüm döşeğinde yatan hasta için sevimli olan, suratında bir ağırlık ve çirkinlik olmamak, sakin ve huzur içinde bulunmak, dilinde bolca şehadet getirmek ve kalbinden Allahü Teala'ya hüsnü zan etmektir. Suret güzelliğine gelince, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölüyü üç şeyde murakabe edin. Alnı terlediği, gözleri yaşardığı ve dudakları kuruduğu vakit. Bu kendisine inen Allahü Teala'nın bir rahmetidir. Boğazı sıkılmış gibi horlar, yüzü kızarır, dudakları kurur ve yağlanırsa, bu da Allahü Teala'dan kendisine inen bir azaptır buyurmuştur. Dilinde kelime-i şehadet getirmek hayır alametidir. Çünkü Ebu Said el-Hudri'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölülerinize şehadet kelimesini telkin edin buyurmuştur. Huzeyfe'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zira o şehadet,

Vazifesi, telkinde ısrar etmemektir. Çünkü hastanın dili dönmediği için şehadeti getiremez de bundan ağırlanır ve nihayet kötü sona sebep olmaktan korkulur. Bu kelimenin manası kalbinde Allahü Teala'dan başkası olmayarak ölmektir. Vahid-i hakikiden başka bir matlup kalbinde kalmazsa ölüm ile sevgilisine ulaşmak onun için en büyük bir nimet olmuş olur. Şayet kalbi dünyaya bağlı ve dünyalık ile meşgul olursa ona iltifat eder ve onun zevklerinden ayrıldığına üzülür ve bu üzüntü halinde dilinin ucuyla şehadet kelimesini söylerse Allahü Teala'nın kabul buyurduğu ve kendi fazlından muamele ettiği müstesna bunun faydası azdır. Hüsn-i zannına gelince bu da o zaman için müstehaptır. Allahü Teala'ya hüsn-i zannın faziletine dair pek çok haberler varid olmuştur. Vâile bin Eşka ölüm döşeğinde yatan bir hastanın ziyaretine gider. Hastaya Allahü Teala'ya karşı zannın nasıldır diye sorar. Hasta, günahlarım beni batırmış, helak olmak üzereyim. Benim tutar bir tarafım yok. Ancak Rabbimin rahmetinden ümidimi kesmem diye cevap verince vâile tekbir alır. Oradakiler de onunla beraber tekbir alırlar. Ve vâile, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala buyurur ki ben kulumun zannı üzereyim. Beni dilediği gibi düşünsün buyurduğunu işittim dedi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğinde yatan bir gencin yanına girer ve gence kendini nasıl buluyorsun diye sorar. Genç günahlarımdan korkuyor fakat Allahü Teala'dan ümidimi kesmiyorum der. Bunun üzerine Resulullah, bu korku ile ümit şu ölüm anında kimde toplanırsa Allahü Teala umduğunu ona verir ve korktuğundan onu emin kılar buyurdu. Sabit el-Bennani anlatıyor. Bir kadının mizacı hiddetli ve çok asabi bir oğlu vardı. Kadın oğluna öğüt verir ve oğlum bir gün gelecek bunlardan sorumlu olacaksın. O günü hatırla derdi. Hakikaten genç ölüm döşeğine yattı. Annesi ona işte oğlum ben seni bugün için korkutuyordum deyince genç annesine benim de kerem sahibi bir Rabbim var. Umarım ki O benim bazı kusurlarımı bağışlar, dedi. Sabit el-Bennani diyor ki, onun hüsn-i zannı sebebiyle Allahü Teala ona merhamet etti. Cabir bin Veda da şöyle anlatıyor. Azgın bir genç ölüm döşeğine yatmıştı. Başı ucundan ayrılmayan annesi ona, oğlum bir vasiyetin var mı diye sormuş. Çocuk, evet, parmağımdaki yüzüğü çıkarmayın. Orada Allah lafzayı celali yazıyor. Umarım ki bu sayede Allahü Teala bana merhamet eder, dedi. Öldükten sonra kendisini rüyada görenlere, anneme haber verin. Onun bana vasiyet et demesi ve benim de o sözüm mağfiretime sebep olmuştur, dedi. Bedevinin biri hastalanmıştı. Kendisine ölüyorsun dediklerinde bedevi beni nereye götüreceksiniz dedi. Onlar da Allah'a götüreceğiz deyince bedevi iyilikler yalnız kendisinden gelen Allahü Teala'ya gideceğime göre daha üzülecek ne var dedi. Ebu'l-Mu'temer bin Süleyman diyor ki babam ölürken oğlum, bana bir ruhsat
ve müsaadeden haber ver ki,

ben hüsn-i zan ile Allahü Teala'ya kavuşayım dedi. Hatta eskiler ölüm döşeğine yatan adamın Allahü Teala'ya hüsn-i zanını çoğalsın diye iyiliklerini sayıp dökerlerdi. Azrail aleyhisselam ile karşılaşma. Biri yüzünde, diğeri kafasında iki gözü bulunan ve adı Azrail aleyhisselam olan ölüm meleğine İbrahim aleyhisselam, öleceklerin biri doğuda, diğeri batıda olduğu, ayrıca bir yerde veba hastalığının bulunduğu ve başka bir yerde de iki ordunun birbirini kırıp geçirdiği böyle sıkışık anlarda ne yaparsın diye sorar. Azrail aleyhisselam, Allahü Teala'nın izniyle ruhları davet ederim. Onlar da parmaklarımın arasına girerler. Yeryüzü benim için bir tabak gibidir. Ondan dilediğimi alırım der. Ve İbrahim aleyhisselama Allahü Teala'nın dostu olduğunu müjdelerdi. Süleyman aleyhisselam Azrail aleyhisselama, niçin adilane bir şekilde canları almıyorsun? Şunun canını alırken bunu bırakıyorsun dedi. Azrail aleyhisselam, ben bu hususta senden fazla bir şey bilemem. İsimler sayfa halinde önüme gelir ve ben de onların ruhlarını alırım dedi. Vehb bin Münebbih anlatıyor. Hükümdarlardan birisi bir yere gitmek için beğeninceye kadar elbise ve binmek için de beğeninceye kadar at seçti. Etrafındakilerle birlikte muhteşem bir vaziyette ve böbürlenerek yola çıktı. Yolda kirli paslı adamın biri atının yularına yapıştı ve "Benim sana söyleyeceğim var." dedi. Hükümdar yine hiddetli hiddetli "Söyle bakalım." deyince adam "Ben Azrail'im. Canını almaya geldim." dedi. Hükümdar müsaade istediyse de Azrail aleyhisselam ona "Hayır, sana müsaade yok. Ailene de ulaşamayacaksın." dedi ve canını aldı. Sonra yoluna devam eden Azrail aleyhisselam mümin bir kul ile karşılaştı. Ona selam verdikten sonra "Seninle bir işim var. Bunu sana gizli söyleyeceğim." dedi ve kulağına eğilerek Azrail olduğunu söyleyince mümin kul buna sevinir ve "Hoş geldin. Kaç zamandır seni bekliyordum. Yeryüzündeki ayıplarımdan benim için senden sevgilisi yoktur." dedi. Azrail aleyhisselam "Öyleyse işini bitir." dedi. Adam "Benim en önemli işim Allahü Teala'ya ulaşmaktır." dedi. Bunun üzerine ölüm meleği "Hangi hal üzerine istersen o hal üzerine canını alayım." dedi. Adam "Buna imkan var mı?" diye sordu. Ölüm meleği "Evet, bununla emrolundum." dedi. Adam "O halde abdest alayım, namaza başlayayım ve başım secdedeyken canımı al." dedi. Hakikaten böyle oldu. Ebubekir bin Abdullah el-Müzeni anlatıyor. İsrailoğullarından birisi bol servet edindi. Nihayet ölümü yaklaşınca oğullarına "Getirin şu kazandığım serveti bir göreyim." dedi. Onlar da at, deve, koyun, köle ve benzeri çeşitli servetini gözünün önüne getirdiler. Adam bunlara hasretinden ağladı. Tam bu sırada Azrail aleyhisselam karşısına çıktı ve "Niçin ağlayıp duruyorsun? Sana bu nimetleri veren Allahü Teala hakkı için seninle bunların arasını ayırmadan, yani canını almadan evinden çıkacak değilim." dedi. Adam "Müsaade et de bir kısmını ayırayım. Şöyle edeyim, böyle edeyim." dedi. Fakat ölüm meleği "Şimdiye kadar neredeydin?" dedi ve canını aldı. Hikaye edildiğine göre adamın biri birçok servet edindi. Her çeşitten topladı ve iki kapılı bir köşk yaptırdı.
korunmak için kölelerini oraya doldurdu. Sonra bütün adamlarını toplayarak evinde bir ziyafet çekti. Ayaklarını birbiri üstüne atarak oturdu ve onları seyre başladı. Onlar yemeklerini yedikten sonra kendi kendine, "Uzun yıllar yetecek şeyleri sana aldım. İstediğin gibi yaşarsın." der demez, ölüm meleği eski elbiseye bürünmüş, boynunda azık torbası olduğu halde miskin kılığında bütün şiddetiyle kapıyı çaldı. Adam minderi üzerinde oturuyordu. Köleler kapıya giderek adama "Ne istiyorsun?" diye sordular. Adam "Efendinizi istiyorum." dedi. Onlar "Bizim efendimiz senin gibi adam için kapıya çıkar mı?" dediler. Adam "Elbette çıkar." dedi. Onlar durumu efendilerine bildirdi. Efendileri "Onu savun gitsin." deyince bu sefer ilk seferden daha şiddetli olarak kapıyı çaldı ve "Söyleyin, ben ölüm meleğiyim." dedi. Onlar bunu duyunca perişan oldular. Efendileri ona güzel ve münasip bir lisan ile "Efendinin yerine başkasını almaz mısın?" diye sorun dedi. Tabii bu sözler bir fayda sağlamadı ve Azrail aleyhisselam adamın yanına girerek "Malını ne yapacaksan yap, canını almadan çıkmayacağım." dedi. Adam bütün servetini tekrar önüne getirtti ve "Allah sana lanet etsin, beni ibadetten alıkoydun, meşgul ettin, sebep oldun da Allah'a kulluk edemedim." dedi. Allahü Teala'nın izniyle servet dile gelerek "Bana ne kızıyorsun? Sen benimle hükümdarın huzuruna girer, takva sahiplerini oradan uzaklaştırırdın. Benim sayemde kadınlarla evlenir, padişahlarla oturup kalkardın. Beni kötülük yolunda harcadın. Ben sana itiraz etmezdim. Eğer beni iyilikte harcarsan sana faydam olurdu. Ben ve Ademoğlu topraktan yaratıldık. Kimisi iyilikleriyle gider, kimisi kötülükleriyle gider," dedi. Ve Azrail aleyhisselam onun canını aldı. Yine Vehb bin Münebbih anlatıyor. Azrail aleyhisselam zamanında zulümde benzeri olmayan bir hükümdarın canını aldı ve göklere çıktı. Melekler, "Canını alırken en çok acıdığın bir kimse var mı?" diye sordular. Azrail aleyhisselam, "Evet, ıssız bir yerde yeni çocuk doğuran bir kadının canını almakla emrolundum. Hem kadına hem yeni doğan çocuğa acıdım ve bu çocuğun hali ne olacak?" dedim. Melekler, "İşte şimdi canını alıp geldiğin zalim ve cebbar adam oradaki çocuktur," dediler. Ata bin Yesar diyor, Şaban ayının 15'inde öleceklerin listesi Azrail aleyhisselama verilir. Bu arada ev yapan, su akıtıp ağaç diken ve yeni evlenen nice kimseler var ki isimleri bu listededir. Fakat onlar bunu bilmezler. Hasan-ı Basri diyor, Azrail aleyhisselam her gün bir evi 3 defa yoklar. Bunlardan rızkını tüketip ömrünü tamamlayanın canını alır. Evdekiler feryad-ü figan ederler. Azrail aleyhisselam kapıya kollarını gererek "Ne ağlıyorsunuz? Ben bu adamın rızkını ne yedim ne de ömrünü kestim. Rızkı tükendi, ömrü sona erdi. Ben de canını aldım. Boşuna ağlamayın. Ben devamlı olarak buraya gelip gidecek ve hiçbirinizi bırakmayacağım," der. Hasan-ı Basri devamla, "Eğer ev halkı Azrail aleyhisselamı görse ve dediklerini duysalar, ölüyü unutur, kendilerine ağlarlardı," dedi. Yezid-i Rakkaşi anlatıyor. İsrail oğullarından zalim ve cebbar bir adam, evinde bazı aile efradı ile otururken, kapıdan
yabancı bir adamın içeri girdiğini gördü. Hem korku hem de hiddet içinde, "Kimsin? Seni buraya kim koydu?" diye seslendi. Azrail aleyhisselam, "Beni buraya bu evin sahibi koydu. Bana gelince içeri girmek için kimseden izin almayan, kimsenin sulta ve saldırısından korkmayan, zalim cabbarlar ve muannit sultanlardan çekinmeyen bir kimseyim," dedi. Bunu duyunca adam, "O halde sen Azrail'im desene," dedi. Azrail aleyhisselam, "Evet, ben oyum," dedi. Adam, "Bir vasiyetname yazmam için bana müsaade eder misin?" deyince, Azrail, "Hayır, müddet tamam, nefeslerin bitti, saatlerin doldu. Bir saniye tehirine imkan yoktur," dedi. Bunun üzerine adam, "Beni nereye götüreceksin?" diye sordu. Azrail aleyhisselam, "Takdim ettiğin ameline ve döşediğin evine götüreceğim," dedi. Adam, "Benim ne takdim edilmiş bir amelim ne de güzel döşenmiş bir evim vardır," deyince, Azrail aleyhisselam, "O halde eza cehennemine gidersin," diyerek canını aldı ve etrafındakiler de ağlamaya başladı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hamid olan sen, kullarının şükrüne yine sonsuz şükür vesilesi nimetler gönderirsin.
2: Ya Hamid.
1: Kullarının hamdine yine hamd edilesi bereketler indirirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacak da birbirine dolaştı mı, o gün sevk yalnız Rabbinin huzurunadır. Sadakallahülazim.
1: Ölüm soğuk bir kelime. Bir ömrün tükenişi. Dönüşü olmayan eşik. Sıfır noktası. Dünyaya son bir bakış. İlişik kesme anı. Fanilikten ebediliğe göçüş. Ödünç alınan nimetin sahibine teslimi.
2: Eskilerin tabiriyle sırası gelenin gittiği, bilinmezler diyarının eşiği. Ne hoş demiş Yunus.
1: İş bu sözle hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi.
2: Her şey ama her şey son. Her şey doğup gelişip ölüyor. Sanki görünmez bir el fişi çekiyor da hayat böylece duruyor.
1: Öyle yaşıyoruz ki ömrümüzü, öyle harcıyoruz ki, mutlaka uyanacakmışız gibi yatıyor, hiç ölmeyecekmişiz gibi büyük bir hırsla güne başlıyoruz. Gelecek ümidiyle bugünü yaşıyor, bir gün diye diye yılları, ayları, günleri, nihayet koskoca bir ömrü geride bırakıyoruz. Kimimiz erişemeyeceğini bile bile hayallerinin, rüyalarının peşinde hayat boyu sürüklenirken, kimimiz vur patlasın, çal oynasın nidalarıyla hayatı peşinden sürüklüyor.
2: Kimimiz de öyle bir hırsla sarılıyoruz ki hayata, sanki dünyayı avucumuzun içine alıp suyunu çıkaracakmışız gibi. Mal, mevki, şan, şöhret derken deli rüzgarlar gibi savrulup gidiyoruz.
1: Ne gariptir ki insanın yaşı ilerledikçe zaman daha bir süratle akıyor. Dünyalığını çoğalttıkça zamanı azalıyor. Peşinde koştuğu, uğruna ömrünü adadığı değerlerin esas değerini anladığında geri sayma başlıyor. Çarklar tersine dönmeye, kalan bir avuç ömrü hızla öğütmeye başlıyor. Netice, bütün yollar ölüme çıkıyor. Ve gerçek, İnsan ölümü unutsa da ölüm insanı unutmuyor. Yüce Rabbimiz Kehf suresi 45. ve Ankebut suresi 64. ayetinde şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Onlara dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat. Gökten indirdiğimiz suyla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı çerçöpe döner. Allah her şeyin üzerinde bir kudrete sahiptir. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Bilselerdi. Sadakallahülazim.
1: İlk çığlık, ilk ağlamayla başlayan hayat yolculuğu, son çığlık ve son ağlamalarda nokta koyuyor yolculuğuna. Canlılarda bütün yaşam süreçlerinin geriye dönüşü olmayacak bir biçimde durması. Tıp böyle tanımlıyor ölümü. Çevrel damarlarda nabzın durması, kalp atışı ve solunumun kesilmesi, gözde kornea refleksinin kaybolması, derinin solması ve kasların gevşemesi. Böylece başlıyor dönüşü olmayan yolculuk. Buraya kadar geliyor insanoğlu ve onun ilahı bilim. Bu noktada kapılar yüzlerine çarpılıyor her ikisinin ve ölüm tüm sırlarıyla o derinliklere yine gömülüyor. Çünkü yüce yaratan, andolsun her can ölümü tadacaktır buyuruyor.
2: Evet. Her dem tazeliğini koruyacak ölüm ve sırları. Nisa suresi 78. ayetinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Nerede olursanız olun, velev ki sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size yetişecektir. Evet, bu gerçek her an karşımıza dikiliyor. Ölüme her yer aynı uzaklıkta. Kainat, güneş sistemi, dünya, canlı hayat ve insan. Ne güzel anlatıyor kainattaki nizamı şu mısralarda Yunus. Yerden göğe küp dizseler, birbirine bend etseler, aradan birini çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü.
1: Dünya, bilindiği kadarıyla güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegen. Güneşe yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta. Çevresi 40 bin kilometre, yüzey alanı 510 milyon kilometre kare. Güneş etrafında yaklaşık 365 günde, kendi etrafında 24 saatte dönen, gecesiyle gündüzüyle, dört mevsimiyle, rüzgarı, yağmuru, bulutuyla, toprağıyla, toprağındaki çeşit çeşit elementleriyle, üzerinde yaşayan canlılarıyla, kendini sürekli yenilemesi ve aksamayan mükemmel dengesiyle bir muamma.
2: Ya insan? Erkeği dişisiyle, eliyle, gözüyle, kulağıyla, beyniyle, beyniyle mükemmel bir uyum içinde çalışan iç organlarıyla, konuşması, okuması, yazmasıyla, düşünmesi, üretmesiyle, neslini sürdürmesiyle, kendi kendini tamir etmesiyle, sevinci, kederi, ruhuyla, dünyadan hiç aşağı kalmayan bir başka muamma. Burada insan ve kainat mucizesini anlatmak değil gayemiz. Bütün bunlar baktığını gören her kişi için göze görülür, elle tutulur olaylar zaten. Gören göze, hisseden kalbe anlatmaya ne hacet?
1: Ancak hepimizin bakıp görmediğimiz, duyup dinlemediğimiz nice olaylar geçmiştir başımız. O anda önemsemediğimiz bu olayları sonradan tahlil ettiğimizde olur kimi zaman. Bu kadar basit mi diye içimizden geçiriveririz bir an. İşte bu da öyle bir şey. Uzay, güneş sistemi, dünya, yeryüzünde yaşayan binlerce yaratık ve insan. Bu kadar masraf, bu süper maliyet, bu mükemmel denge, bunca şey, bu kadar basit mi? Bu koskoca

0: beden ve hayat gibi çok yüksek maliyetli bir nimetin de bir bedeli mutlak olmalı. Yüce Rabbimiz Mü'minun Suresi 115 ve Sad Suresi 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bunun boşuna olduğu inkar edenlerin zannıdır. Ateşe uğrayacak inkarcıların vay haline. Sadakallahü'l-Azim.
0: Kainat, dünya ve dünya üzerinde insan. Tek başına düşündüğünde bir zerre sanki. Milyonlarca sene evveli, belki bir o kadar da kendinden sonrası var her canın, her bedenin. Ancak ne geçmişe dahli var ne de geleceğe. Şu zaman dediğimiz girdabın içerisinde her kişinin bir ömrü boyunca işgal ettiği zaman dilimi neredeyse yok denecek kadar az.
2: Zaman ölümlülerin sermayesi. Kimine harcamayla bitmez gibi gelen, kimine ise hiç yetmeyen. Yaşını almış her insan şöyle bir oturup anılarını hafızasında derlemeye kalksa, hatırladığı şeyler dünya günüyle bir günü doldurmaz. Sorsanız kendisine, yap şu ömrün tarifini deseniz, bir kapıdan girdim, diğerinin de eşiğindeyim der hüzünlü bir tebessümle. Hakikaten su misali, rüzgar misali ömür. Gelip geçiveriyor işte. Üstelik insana hayallerini tattırmadan, rüyalarını yaşatmadan. Bir zamanlar onlar da gençti, güzeldi, diriydi, can doluydu, kan doluydu hepsi. Ancak anlayamadılar nasıl geçti, nasıl bitti. Sırası gelen dönülmez akşamın ufkuna yelken açtı, gitti.
0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Şaban ayının 15. gecesi yani Berat gecesi, Melekul Mevt'in yani ölüm meleğinin eline bir defter verilir. O sene içerisinde ölecek olanların isimleri orada yazılmıştır. Kimi ibadet etmekte, kimi evlenmekte, kimi kavga etmektedir. Halbuki isimleri ölüler defterine geçmiştir. Evet, gerçekten de öyle değil mi? Acaba içinde bulunduğumuz şu senede kaç insanoğlunun daha ismi ölüm listesine geçti?
2: Mezarlıkları, cenazeleri uzaktan seyrederiz de sanırız ki hep böyle seyredeceğiz. Hiç düşünmeyiz ki bir gün gelecek, başkaları da bizi böyle seyredecek. Hiç sevmeyiz ölümü düşünmeyi. Hiç yakıştıramayız kendimizi. Bir gün bir cenaze sırasında ashabına şöyle buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Söyleyin, bizim üzerimize de ölümü yazmadılar. Söyleyin, götürülen bu cenazeler hemen dönecek olan misafir midirler? Onları toprağa gömeriz, miraslarını yeriz. Bir gün kendimizin de onlar gibi olacağını aklımıza bile getirmeyiz. İmam-ı Gazali Kimya-i Saadet'te ölüm bahsinde Rey şehrinden bir yaşlı zatın bir dostuna yazdığı kısacık mektubu hayat, ölüm, ahiret üçlüsünün bir özeti olarak vermiş. Şöyle diyor yaşlı zat mektubunda. Dünya rüyadır, ahiret uyanıklıktır, arada ölüm vardır. Bizim içinde bulunduğumuz hal dağınık, boş rüyalardır. Esselam.
0: Dinimiz yeni bir hayatın başlangıcı olarak müjdeliyor ölümü. Ölümü asıl hayatın geçiş kapısı olarak nitelendiriyor. Ölüm olayı her ne kadar fiziksel olarak bazı belirtilerle kendini gösterse de, işin gerisinde yatan, bizim göremediğimiz boyutta gelişen bir de öte yüzü var. Göremediğimiz boyutta diyoruz.

0: Eğer orada gelişenleri insanoğlu dünya gözüyle görseydi, secdeden başını kaldırmazdı. Yüce Rabbimiz, kendi dilediği şeyler müstesna, dünyada her şeyi bir sebebe bağlamış.
1: Evet, artık zamanımızda bizim göremediğimiz, bizden farklı boyutlar olduğu gün gibi aşikar. İnsanoğlu cisim olarak ancak üç boyutlu, yani eni, boyu ve yüksekliği olan şeyleri görebiliyor. Bu boyutların birine sahip olmayan veya bilemediğimiz başka bir boyutta olan herhangi bir şeyi göremiyor.
0: Ölüm olayının öte yüzü işte bu göremediğimiz alemde gelişiyor. Rabbimizin bizden farklı boyutta yarattığı, dünya gözüyle görme imkanına sahip olamadığımız melekler, dünya hayatımız boyunca bize emanet olarak verilen canı, teslim tarihi geldiğinde teslim almak için geliyorlar. Azrail aleyhisselamın emrinde görev yapan nice melek, her gün nerede olursa olsun, hakkında ölüm fermanı yazılmış olan her kişinin saati geldiğinde ruhunu almaya koşuyorlar.
1: Ölüm, Allah'ın dilemesi müstesna, yılı, günü, saati, dakikası, hatta saniyesi belirlenmiş bir süreç. Allah'ın dilemesi müstesna, ne bir an ileri ne de bir an geri gidebiliyor.
0: Kişi ya hastalanıp ölümü bekliyor ya da ölüm ona ansızın geliyor. Ya elim bir trafik kazası ya da ani bir kalp krizi deniyor. Neticede an geldiğinde kişi bir daha dönmemek üzere hayata veda ediyor. Ölüm anı geldiğinde ölümle pençeleşen kişiyi kurtarabilmek için sevenleri her türlü çareye başvuruyorlar. Bir ümitle etrafında pervane oluyorlar. Ama can çekişen kişi onların bu çırpınışlarının boşuna olduğunu biliyor. Çünkü o anda bugüne kadar görmediği başka bir alemden yaratıklarla ölüm melekleriyle yüz yüze geliyor.
1: Evet, bu anı Kur'an-ı Kerim Vaka Suresi 83-85, Secde Suresi 11, Kaf Suresi 19, En'am Suresi 61-62, Cuma Suresi 8, Sebe Suresi 30 ve Ali İmran Suresi 145. ayetlerinde şöyle ifade ediyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kişinin canı boğazına dayanınca ve siz o zaman bakıp dururken biz o kişiye sizden daha yakınızdır. Ama siz göremezsiniz. Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Allah kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu melekler gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra gerçek mevlalarına döndürülürler. Haberiniz olsun. Hüküm O'nundur. O, hesap görenlerin en süratlisidir. Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O, size işlediklerinize haber verecektir. Size bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet. Evet.

0: can alıcı meleklerin gelmesiyle ölüm öncesi perdesi kapanıyor ve bütün haşmetiyle ölüm sonrası perdesi açılıyor. Bu noktada filmi durduralım ve başa saralım. Niye başlamıştı? Nasıl başlamıştı bunca şey? Neden gelmiştik bu noktaya? Biraz düşünelim, biraz sorgulayalım. Niye yapıldı bunca yolculuk? Niye kazanıldı onca mal, mevki, çoluk çocuk, ev, bark? Kaybedilecek, geride bırakılacak bu şeyler için miydi bunca çaba? Ölmek için mi yaşamıştık bunca zaman? Kaybetmek için mi kazanmıştık? Bir avuç gübre olmak için mi bir ömür sürmüştük?
1: O zaman?
0: O zaman ne? Düşünüyorum, öyleyse varım demiş
1: Descartes.
0: Ardından öyleyse niye varım diye de eklemeliydi.
1: Niye varım? Niçin yaşıyorum? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neden ölüyorum? Ne olacağım?
0: Düşünen her insanın sorduğu sorular bunlar. Ya cevabı? Cevabını Kur'an veriyor. Zariyat suresi 56, Yunus suresi 30, Hud suresi 7, Enbiya suresi 35, Mülk suresi 2 ve Enam suresi 162. ayetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülür. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel işler yapacağını ortaya koymak için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda bize dönersiniz. Hanginizin daha iyi işler yaptığını belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Sadakallahül azim.
3: Zamanı içinde bulunduğumuz 20. asrın sonuna yaklaştığımız şu yıllarda, yani 2000'li yıllara biraz kala kısa bir zaman için durdurduğumuzu varsayalım. Ve zamanı günümüzün tüm sosyolojik ve teknolojik şartları içerisinde bugünden başlatalım. Ve bir an için kendimizi dinin, ilahi kitapların henüz inmediği bir dünyada varsayalım. Ve bu ortamda günümüzün dünyasında varoluşuna tatminkar çözümler bulabilmek için kafa yoran bir insanı ele alalım.
0: Bu insan kendince, aklının yettiği, dilinin döndüğünce öz benliğine, çevresindeki hayata dair olayları açıklayacak, açıklamaya çalışacaktır. Yani kendi başına hemen hemen her sorunun cevabını verebilecektir. Ancak bir konu hariç. Her şeyin ne zaman ve nasıl başladığı, hayata neden geldiği, neden var olduğu, bu varoluşun kendine ne gibi sorumluluklar yüklediği.
3: Bunu kendi başına açıklama, tatminkar bir cevap getirebilme imkanı olmayacaktır. Bunu bilimle açıklama imkanı da olmayacaktır. Çünkü elinde veriler yoktur. Veriler olma imkanı da yoktur. Çünkü kendinden evveli kendisi için meçhuldür. Bazı şeyleri yakalayabilse bile her şeyi net olarak açıklayabilme imkanı olmayacaktır.
0: Kendi başına en kolay kavrayabileceği, yakalayabileceği nokta bir yaratıcının varlığıdır. Ki bu beynini fazla yormadan, fazla uğraşmadan varabileceği bir noktadır. Ama iş asıl bu noktada düğümlenmektedir.
3: Yaratıcı, gerek

0: bir insan olarak kendini, gerekse de çevresindeki bunca şeyi neden yaratmıştır?
1: Neden herhangi bir insanın gözüne bugüne kadar gözükmemiştir?
0: Öyle ya, bunca şeyi yaratmıştır da kendi halini mi bırakıvermiştir? Madem yaratmıştır, o halde bugüne kadar insanların gözüne görünüp sizi ben yarattım, dünyayı da şu sebeple yarattım, yapmanız gereken şu demesi gerekli değil midir?
1: Evet, yeni inanan ve elinde herhangi bir veri bulunmayan insan bu soruları, hatta çok daha fazlasını tekrar tekrar soracak ve cevaplayamayacaktır. Bir yaratıcıyı kendi kendine kavrayabilse bile, yaratıcının kendisini hangi sebeple yarattığını ve kendisinin yaratana karşı ne gibi sorumluluklar üstlendiğini cevaplayamayacaktır.
0: İşte burada, bu noktada dışarıdan müdahaleye ihtiyaç vardır. Yani tabiri caizse kişi için ekstra bilgilere ihtiyaç vardır.
1: Evet, bu noktada din ve Yüce Allah'ın mübarek elçileri devreye giriyor. Her şeyin çözümsüzmüş gibi göründüğü anda Yüce Yaratan'ın rahmeti imdadına yetişiyor kişinin. Çünkü göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi Yüce Allah, İsra Suresi 15. ayetinde ve Fatır Suresi 18 ile 24 arası ayetlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Günahkar kimse diğerinin günahını çekmez. Günah yükü ağır olan kimse onun taşınmasını istese, yakını olsa bile yükünden bir şey taşınmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerinden korkanları, namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören karanlıklarla ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değildir. Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu Allah dilediği kimseye işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahül azim.
1: Var olmanın, kulluğun, abidliğin rehberi, din ve peygamberler. İşte dinin ve peygamberlerin gerekliliği. Büyükten küçüğe, çiçekten böceğe yaratılan bunca şeyin ve hele hele insanın yaratılmasının yegane gayesinin, insanoğlunun imtihanı olduğu noktasından meseleye bakıldığında, burada dinin ve peygamberlerin ne derece önemli bir yer tuttuğu apaçık ortadadır.
0: Yüce Allah, kendini görmeksizin kimin daha güzel amelde bulunacağını sınamak için yarattı bunca şeyi, imtihan için.
1: İnsanoğlunun ömür dediğimiz serüven içerisinde karşı karşıya bulunduğu en önemli olaydır ahiret imtihanı. İnsanın dünyaya getiriliş sebebi. İnsan sadece bunun için yaratılmıştır.
0: Neden Allah'ı görmeksizin bir imtihan?
1: Çünkü eğer Yüce Allah kendini insanlara gösterseydi, insanların hemen hepsi secdeye gelir, bir tek ümmet olurlardı. Ve o zaman da insanoğlunun imtihanına gerek olmazdı. İnsanın, dünyanın, kainatın yaratılmasına da gerek kalmazdı.
0: İmtihan sorularının cevaplarını imtihana girmeden evvel öğrencilere verip de ondan sonra imtihan yapan bir öğretmenin yaptığına imtihan denebilir mi? Bu takdirde ne gerek var böylesi bir imtihana? Çalışan çalışmayan herkese bir mezuniyet diploması verilecekse, mezun edene kadar binlerce insanı kıran kırana imtihandan geçirmeye ne hacet var?
1: İmtihan, Yüce Allah'ın öğretileri içerisinde eski çağlardan günümüze kadar insanoğlunun keşfedip de vazgeçemediği en işe yarayan ayraç. İyinin, kötünün, daha iyinin, en iyinin belli olduğu eşik. Herkesin bütün hünerini ortaya koyduğu, çalışmanın, azmin, sebatın, gayretin semeresini verdiği er meydan.
0: İmtihan en güzel kıstas. Çalışanla çalışmayanı, gayretliyle gayretsizi, iyi ile kötüyü ayırt etmek için. Çalışmanın, sabretmenin, gayretin mihenk taşı, vazgeçilmez bir gereklilik imtihan.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Genel hayat akışı toplumları öylesine etkilemiş ki insanlar bazı kalıpları hiç eleştirmeden aldıkları gibi devretmekteler. Maalesef dini inançlar da böyle. Toplumlar dini inançları söz konusu olduğunda tamamen duyarsızlaşıyorlar. Sakın zannetmeyin ki günümüz Hristiyan, Yahudi ve diğer dini toplumları dinlerini bilerek yaşıyor. Adeta futbol takımı taraftarları gibi insanlar akıl mantık kullanmadan her türlü zemin ve ortamda doğru zannettikleri dinlerini körü körüne savunuyorlar. Müslümanlar içinse durum biraz daha farklı olmalı. Müslüman, teslim olmuş anlamına gelir. Tüm dinlerin özü olan İslamiyet'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim, insanlar arasında ayrım yapmaksızın onu okuyan herkese Yüce Allah'ın öğütlerini öğretmekte ve yol göstermektedir. İlginçtir ki dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar yüzyıllardır Kur'an-ı Kerim'i sadece orijinal metni olan Arapçadan okumaktadırlar. Halbuki 1,4 milyar dünya Müslüman nüfusunun sadece 246 milyonu yani %17'si Arapçayı ana dili olarak kullanmaktadır. Bu da bize Müslümanların %83'ünün anlamadığı bir lisan olan Arapçayı kullanarak Rabbisiyle iletişim kurma çabasında olduğunu göstermektedir. Hatta nasıl ki biz Türkler 300-400 sene önceki Türkçeyi sadeleştirmeden anlayamıyorsak, günümüz Arapları da aynı şekilde 1400 sene önce inen Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını sadeleştirmeden anlayamıyorlar. Peki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i sadece az bir grup kulları anlasın ve diğerlerine anlatsın, diğerleri de anlamasa da Arapça öz metninden bir ömür okusun, sevap kazansın diye mi indirdi? Böyle bir varsayım, Yüce Allah'ın El-Al yani gerçek adalet sahibi ismine katiyen uygun düşmüyor. Kulları arasında adil olan Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'ini de aynen dondurucuda uzun yıllar bozulmadan durabilen gıdalar gibi Arapça olarak muhafaza etmektedir. Kim hangi asırda, hangi lisan üzere alıp Kur'an-ı Kerim'i işler, meal ederse, işte o zaman Kur'an-ı Kerim gerçek kullanım

şeklini almaktadır. Nasıl ki karnı aç olan bir kimse dondurucudaki gıdaları çözdürmeden ve pişirmeden yiyemezse, Kur'an-ı Kerim'i de anlamadığımız bir lisanda sürekli okuyarak ihtiyacımız olan kılavuzlanmaya kavuşmamız mümkün değildir. Adl olan Yüce Allah, kullarının eğitimine o kadar önem vermektedir ki, sosyal rolü ve eğitim seviyesi ne olursa olsun, her kuluyla tek tek muhatap olmak istediği için kitabını bizlere lütfetmiştir. Kur'an-ı Kerim'in meal edilemeyeceği veya edilse bile herkes tarafından anlaşılamayacağı veya falanca zamanlarda okunmaması ve benzeri birçok söylemler tamamen Yüce Allah'ın bizlere olan rahmetine aykırı ve maalesef şeytanın icat edip yüzyıllardır Kur'an-ı Kerim'in ilminden uzak yaşayan Müslümanlara kolaylıkla kabul ettirdiği batıl kanunlarıdır. Furkan Suresi 30. Ayet. O gün Peygamber, "Ya Rabbi, halkım bu Kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştılar," der. Ne kadar ilginçtir ki, ümmetim, ümmetim diye bizlere her konuda merhametle yaklaşan Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, az önce bahsi geçen ayette bizi resmen Yüce Rabbimize şikayet etmekte ve Kur'an-ı Kerim'den ne kadar uzaklaşma tehlikesinde olduğumuzu bu ayet bize göstermektedir. Sakın unutmayalım ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve çevresindekiler bulundukları mertebeye Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumakla eriştiler. Bizler de bu geçici hayatı rahat yaşamak ve ahiretimizi de güzel kılmak istiyorsak, Kur'an-ı Kerim'i her zaman anlayarak okumalı ve okutmalıyız.

Rum Suresi 30. Ayet. O halde sen batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü hak din olan İslam'a yönelt ki insanları bu din üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. Dost doğru sabit din O'dur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yüce Allah bizleri ruhen ve bedenen bulunduğumuz bu mükemmel din üzere yarattığını ayette de açıkça beyan etmektedir. Bu önemli neden üzere bizlerin ilk etapta anlayamasak da dinimizin kurallarını sıkı bir bağlılıkla icra etmemiz gerekmektedir. Rabbimiz bizlerin temel beden ve ruh ihtiyaçları olan namaz, oruç, hac gibi fiiliyatların ciddiyetini kavrayıp gereği gibi sahip çıkamayacağımızı bildiği için bunları nafile ibadet olarak keyfiyetimize bırakmamış, üzerimize farz kılmıştır. Küçük bir benzetmeyle evlatlarımıza bizlerin sobadan uzak durmaları, ödevlerini yapmaları, yemeklerini bitirmeleri, dişlerini fırçalamaları, erken yatmaları ve benzeri temel ihtiyaçlarını kimi zaman cezalandırma tehdidiyle de olsa onlara zorunlu kılmamız gibi. Sadece namazın doktorlar ve psikologlar tarafından kabul edilmiş faydalarından bazıları şunlardır. Artan enerji ve canlılık, daha derin sükunet ve iç huzur, daha iyi çalışan bir sindirim sistemi, düşünce berraklığı ve dikkatini yoğunlaştırma yeteneği, daha gevşek kaslar, daha iyi bir duruş, baş ağrısı dahil acı ve ağrılardan kurtulmak, bağışıklık sisteminin gelişmesi ve hastalıklardan kurtulmak, daha derin ve tatmin edici uyku, İlişkileri idare etme becerisinde artış, stres ve sorunlar

0: sorunlarla baş etme yeteneğinde artış. Daha gelişmiş bir sezgi ve yaratıcılık düzeyi. Tüm belirtilen bu faydaları olmasaydı bile biz Müslümanlar Yüce Allah'ın emri olduğu için namaz kılmaktayız. Gani yani zenginliğinin hududu ölçüsü olmayan Yüce Allah kendi ihtiyacı olduğundan değil bizim ihtiyacımız olduğundan namazı bize farz kılmıştır. Kulluğumuzun en güzel sembolü olan namazlarımızda kullandığımız Arapça ifadelerin manasını da ezberleyerek namaz içerisinde kaybolmaktan kurtulabiliriz. Namazımızın özü Arapça olmak kaydıyla namaz esnasında her kullandığımız Arapça ifadenin mealini de aynı anda aklımıza getirmek bizi namazda gereksiz ve yersiz düşüncelerden kurtaracak tek fiiliyattır. Böylelikle namaz, küçük günahlarımızı mahvedip bizleri arındıran, bizdeki kulluk şuurunu daima taze ve diri tutan, hayasızlıktan ve kötülükten bizleri alıkoyan büyük bir ikrama dönüşecektir. Daha verimli ve şuurlu bir namazı arzu edenlerimize mutlaka namazda kullandığımız Arapça ifadelerin Türkçe manalarını da ezberlemelerini tavsiye ederiz.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 4. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 4. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: En büyük nimet aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, onun alemlere rahmet kaynağı olarak gönderdiği iki cihan serveri Efendimiz'e salat ve selam, o Nebi'nin mübarek ellerinde yetişen ve bize hayatın her alanında rehberlik yapan bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam, ashab-ı kiram efendilerimizden aziz İslam sancağını alıp bugünlere kadar getiren tüm alimlerimize, abidlerimize, ariflerimize, sadıklarımıza, şehitlerimize selam. Şu güzel topraklarda müminleri bir araya getirmek için gayret gösterip böyle güzel müesseseler kuran bütün büyüklerimize selam. Ve siz Belçika'nın muhtelif yerlerinden bugün bu güzel salonu bu kadar güzel bir biçimde dolduran mümin ve müminelere de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim,

0: Ben bugün size aileyle alakalı bazı şeyleri konuşmak için huzurlarınıza geldim. Aslında konuşacak çok dertlerimiz var. Ama bu aciz kardeşiniz bu dertlerin en büyüklerinden bir tanesini aile olarak görüyor. Avrupa'ya da çok sık gidip gelen birisiyim. Burada da dertlerin en büyüğünün bu olduğunu gözlemliyorum ne yazık ki. Türkiye'de de böyle. Eğer biz aile meselesinde biraz olsun bazı şeyleri tam anlamıyla Allah'ın bizden istediği şekliyle konumlandıramazsak, Allah'ın yasaları belli, gemi su almaya başlayacağı andan itibaren de o geminin sahili selamete varamayacağını hepimiz takdir ederiz. Dolayısıyla biz şu anda tuğyanı, tufanı çok bir zamanda yaşıyoruz. Allah'a isyanın, inkarın çok ağır ağır bir biçimde yürüdüğü bir dünyada, bir zeminde yaşıyoruz ne yazık ki. Her türlü ahlaksızlığın, adaletsizliğin, fıskın, günahın sokaklardan oluk oluk aktığına hepimiz şahidiz. Ne yapalım? Biz seçmedik zamanımızı, mekanımızı, yaşımızı, cinsiyetimizi. Bunlar Allah'ın takdiriyle olan şeyler. Bize düşen 21. asırda Belçika'da yaşamak oldu. Yapacak bir şey yok. Neyse artık durumumuz, halimiz, bizim karanlıktan şikayet edip yanlışlar üzerine ağıt yakıp ortalığı başka türlü velveleye vermeye hakkımız yok. Yapmamız gereken şey belli. Önce kendimizi kurtarmak, kendimizi muhafaza etmek, sonra bize emanet edilen şeylere sahip çıkmak, sonra da imandan mahrum olan insanlara imanın mutluluğunu taşıma adına bir gayret içerisinde bulunmak. İşte bunun için aile meselesi çok önemli. Aile der demez şunları hemen hatırlamak durumundayız. Aile dediğimiz anda en büyük nimeti konuşuyoruz aslında. En büyük emanetten aslında bahis açıyoruz. En ağır yükü konuşmuş oluyoruz. En büyük sorumluluğumuzu dile getirmiş oluyoruz. Ve dünyadaki cennetimizi konuşmuş oluyoruz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama şurada yazılan 5 şeyi söyledim ben. Aile bu. Başka şeyler de söylenebilir. Ama önemli olan şeyler, biraz da mesaj bunların üzerinden verileceği için ben bunlara dikkatlerinizi çekmek istedim. Aile dediğim zaman en büyük nimetten bahsediyoruz. Nimetse eğer külfeti var, nimetse eğer şükür ister. Peki aile nimetinin ben şu anda şükrünü Allah'ın benden istediği kadar yerine getirebiliyor muyum? Şimdi ben şu anda karşımda bulunan bu aziz cemaatin ne kadarı evli, ne kadarı bekar bilmiyorum. Ne kadarı genç, ne kadarı yaşlı, ben şu anda yüzleri de göremediğim için seçemiyorum. Ama ben şu anda aile meselesini konuşunca sadece evlilere konuşmuyorum. Sadece bekarlara da konuşmuyorum. Evlilik yaşı gelmiş delikanlılara, genç kızlara da konuşmuyorum. Bu mesele hepimizle alakadar olan bir mesele. Çünkü netice itibariyle bekar da olsak bir ailenin mensubuyuz. Annemiz var, babamız var, kardeşlerimiz var, akrabalarımız var. Biz aile dediğimiz zaman bütün bunların hepsini kastetmiş oluyoruz. Eğer Allah biriyle hayatımızı birleştirmişse eşimiz var, çocuklarımız var, onlara karşı sorumluluklarımız var. Dolayısıyla aile dediğimiz zaman nimet çerçevesinde bütün bu tarafları etraflıca ele alarak meseleyi konuşmak durumundayız. En büyük emanet aile. Emanet ise eğer sadakat ister. Bugün ben, sen, bir başkası bu sadakati ne kadar ortaya koyuyor? Konuşulması gereken meselelerden bir tanesi de bu. Aileyi konuşacaksak eğer ağır bir yükü konuşuyoruz. İnsan yükü, ki yüklerin en ağırı. Eğer Allah biriyle benim hayatımı kesiştirmişse, ben Allah adına bir kadını nikahımın altına aldığım andan itibaren Kur'an'ın ifadesiyle çok ağır bir misakın altına imza atmış oluyorum. Ha dünyayı taşımışım, ha bir nikahı taşımışım. Ama bu ağır yükün tam anlamıyla değer ve kıymetini bilmediğim için ne yazık ki her şeyi itibarsızlaştırdığımız gibi aileyi de itibarsızlaştırdık. En büyük sorumluluğu konuşmuş oluyoruz aile deyince ve dünyadaki cenneti konuşmuş oluyoruz. Mümine dünyada cennet yok. Mümin dünyaya imtihan için geldi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle. Dünya müminin zindanı ama biz cennetin kokusunu alacağımız yerler biliyoruz. Yine onun kutlu beyanlarıyla varsak Arafat'a, bizim için oradan cennetin kokusu gelir. Kabe'nin önünde cennetin kokusu gelir. Hacerül Esved'e el sürebilirsek oradan cennetin kokusunu hissederiz. Vardık Uhud'a, Uhud cennet dağlarından bir dağdır. Oradan ve o dağın arkasından cennetin kokusu gelir. Allah Resulü'nün yine kutlu beyanıyla evi ile minberi arasındaki o Ravza-i Mutahhara cennet bahçelerinden bir bahçe, orada cennetin kokusu gelir. Eğer ben bana emanet edilen evi Allah'ın istediği gibi tanzim edersem benim evimden de cennetin kokusu gelir. Ama böyle olduğu için bırakmıyorlar. Yeryüzünde gücü ve iktidarı ele geçiren zalimler iki şeyi yıkmaya ahd ettiler. Ekinleri ve nesilleri ifsad etme noktasında bir planları var onların. Yediklerimizi, içtiklerimizi bozacaklar ki hayatlarımız alt üst olsun ki yapıyorlar. Nesillerimizi bozacaklar ki biz ayakta duramayalım, hayatta nefes alamayalım ve şu anda yapılan o. Ama ne olursa olsun biz buraya imtihan için geldikse aile meselesinde çok ciddi bir biçimde meseleyi her boyutuyla ele almalı ve gerekli şey ne ise onu ortaya koyma adına gayret içerisinde olmalıyız. Benim aziz kardeşlerim, bu sene biliyorsunuz 1441 Hicri yılı, biz de bu yılı aile yılı olarak ilan ettik. Ben birçok yerde aileyi konuştum. Bu seneki konuşmalarımı 5 ana başlıkta yapıyorum. Ailenin kurulmasını, ailenin korunmasını, ailenin kuşatılmasını, ailenin kırılmasını ve ailenin kaliteleşmesini konuşuyorum. Ailenin kurulmasını konuştum. Korunmasını da konuştum. En son Berlin'deydim. Berlin'de de ailenin kuşatılmasını konuştum. Bugün sizin nasibiniz ailenin kırılması. Önemli bir konu. Bu konuyu da burada konuşmak nasip oldu. Dolayısıyla bazı şeyleri eksik bırakırsam, mesela kürsüden indiğim zaman yakama yapışıp hocam niye işte İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmedin, niye işte biraz kaynanalara vurmadın, niye gelinleri hizaya çekmedin falan demeyin bana. Yaptım, onları yaptım. Onlar eski derslerde kaldı. Önceki konularda bunlara benzer konuların birçokları o konu başlığı altındaydı. Orada işledim. Ama bugün ben ailenin kırılması meselesini konuşacağım. O kırılması meselesini de konuşurken belki bazı göndermeler yapacağım. En son Berlin'de ailenin kuşatılmasını konuşurken ailenin 5 şeyle kuşatıldığını söyledim. Nefislerimiz şu anda aileyi kuşatıyor. Eğer biz nefislerimizi Allah'ın ve Resulünün istediği gibi dizginlemesek, terbiye etmesek, azgınlaşan nefislerimiz aile dediğimiz o müesseseleri yıkacak. Aileler, eşlerin birbirlerinin aileleri, ister erkek tarafının ister hanım tarafının fark etmez, olması gereken yerde konumlandırılmasa o da aileyi kuşatan ve aileyi yıkan bir şeye sebebiyet veriyor. Arkadaşlar, yine erkek hanım fark etmez, bizi hayra çağıran arkadaşlar değil de şerre çağıran,
1: bize iyiliği emretmeyip kötülükten nehyetmeyen arkadaşlarımız.

0: arkadaşlar değil de dünyayı, kötülükleri, iyiliklerin yerine yanlış şeyleri telkin eden arkadaşlar varsa o da aileleri kuşatıyor. Aidiyetler eğer dizginlenemezse ne yazık ki öyle ve dış etkenler ki üzerinde ciddi ciddi durulması gereken şeyler ama durduğum için orada burada söylemeyeceğim. Sadece burada şunu söyleyeceğim. Sağlıklı bir aile için lazım olan bize 5 tane şey var. Bir ailenin sağlıklı, selim olabilmesi için saygıya ihtiyaç var, sevgiye ihtiyaç var, sadakata ihtiyaç var, salihata ihtiyaç var, sabra ihtiyaç var. Ama aile biraz önce size gösterdiğim şeylerle kuşatıldığı için üzülerek söyleyelim ki saygı zedeleniyor, sevgi azalıyor, sadakat bitiyor, salihat kalmıyor, sabır tükeniyor. Böyle olduğu için de aileler kırılıyor. Aile kırılmasından kastımız nedir? Aile yaralanıyor. Ya dostlar pazarda görsün diye işte devam ediyor. Ya da üzülerek söyleyelim ki talakla, boşanma ile neticeleniyor. Hele hele ortada çocuklar varsa o çocukların yaşadığı perişanlıklar, o çocukların yaşadığı travmalar, o çocukların toplumda oluşturduğu zedeler ailelerin kırılmasının üzerinden ne yazık ki toplumu da kırıyor. Buradan ben iki cümleyi sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Soruların cevaplarını ben vereceğim ama istiyorum ki bu sorular, bu cümleler aklınızda iyi yer edinsin. Bugün insanlık bozuldu. Her tarafta, dünyanın her tarafında şu anda bir kriz yaşanıyor. Bizim cevaplamamız gereken soru şu. İnsanlık bozulduğu için mi ümmeti Muhammed bozuldu? Ümmeti Muhammed bozulduğu için mi insanlık bozuldu? Bizim cevabını bulmamız gereken bir şey. Ve cevabını düşündüğümüz anda hemen bulacağız. Ona buna suçu atmaya gerek yok. Küresel güçler böyle, dış güçler böyle, Avrupa şöyle, ötekisi böyle. Ya bunlardan artık vazgeçelim. Zaten hangi birimiz, hangi akıllı mümin kafirden merhamet dilenir? Onlarla bizim hukukumuz belli zaten. O ayrı bir mesele. Onlar kendilerine yakışanı yapacaklar. Ama Allah bu ümmeti, ümmeti Muhammed'i şahit ümmet olarak belirledi. Yapıyor mu bugün ümmeti Muhammed şahitliğini? Yapmıyor. İşte yapmadığı için insanlık bozuldu. Onun için kimseye suç atmayalım burada. İnsanlık bozulduğu için ümmeti Muhammed bozulmuş değil, ümmeti Muhammed bozulduğu için insanlık bozuldu. Peki ikinci soruyu da soralım. Ümmeti Muhammed bozulduğu için mi aileler bozuldu? Aileler bozulduğu için mi ümmeti Muhammed bozuldu? Eğer kalkıp ya işte okullar böyle, camiler böyle, teşkilatlar böyle, vakıflar böyle, dernekler böyle, cemaatler böyle, üniversiteler böyle, onun için bozuldu bizim çoluk çocuk diyorsak yine aslında kendimizden sorumluluğu atmış oluyoruz. Dünyanın her tarafı Firavun'un zulmüyle inlese Kur'an bize bir yol gösteriyor. Sizin evleriniz kıblegah evler olsun, Firavun'un zulmü size ne yazar? Benim evim kıblegah ev olsun. Ben Darul Erkam gibi bir ev kurayım. Suffa'nın şubesi olacak bir ev kurayım. Varsın her tarafta sıkıntı olsun. Benim evim Allah'ın izniyle, Allah'ın istediği gibi şeriatine uygun bir biçimde bir ev olacak. O ev yeşertecek. Eğer o ev gerçek manada ev olursa başka evlere de sirayet edecek. Dolayısıyla bunları kaybettiğimiz için bunlar oluştu ve ne yazık ki aileler de kırılmış oldu. Şimdi biz bu kırılmayı biraz daha iyi anlamak durumundayız. Şöyle bir ağaç resmi göstereceğim size. Görünüyor değil mi buradan da? Ne güzel, elmaları olan, mevsime de uygun böyle bir ağaç gösterdim ki biraz ağzınız da sulansın. Şimdi bu ağaç bu meyveleri vermişse Bir şey biliriz biz. Demek ki bu ağaç istenilen oranda bakıma tabi tutulmuş. Zamanı gelince budanmış. İstenildiği ve ihtiyaç duyduğu kadar su verilmiş. İlaçlaması yapılmış. Mahallenin haylaz çocuklarından da korunmuş. Çünkü gelir gider çalarlar çocuklar o meyveleri. Onlara karşı da tedbir alınmış. Bütün bunlar yapıldığı için ağaç böyle güzel bir biçimde meyvesini vermiş. Eğer bu ağaçta biraz önce benim söylediğim şeyler olmasaydı ağaç buna dönecekti. Su olmasaydı mesela, ilaçlaması yapılmasaydı mesela, bakılmasaydı mesela, yeri ve zamanı geldiğinde budaması yapılmasaydı bu güzelim ağaç buna dönüşecekti. Buna dönüşen bu ağaç da kesilecekti, artık oduna dönüşmüş olacaktı. Vallahi benim güzel kardeşlerim, evliliklerimiz de böyledir. Evlilik dediğiniz şey bakım ister. Eğer yeri ve zamanı geldiğinizde budamazsanız, sulamazsanız, ilaçlamazsanız, dışarıdan gelen saldırılara karşı koruyamazsanız, şöyle olması gereken eviniz, üzülerek söyleyeyim ki şöyle olur. İşte böyle olmaması için, yani kurumaması için, kırılmaması için, yok olmaması için evliliğimizi, ailemizi Allah'ın bize emanet ettiği değer olarak fark edip o değere uygun bir biçimde de korumak durumundayız. Elimizden geldiğince o değere sahip çıkmak durumundayız ki olması gereken olmuş olsun. Şimdi ben size birkaç tane daha resim göstermek istiyorum. İstiyorum ki iyice anlaşılsın. Şurada bakın bir giysi var. Şöyle bir giysiyi gördüğünüzde mevsimin hangi mevsim olduğunu anlarsınız. Kış, çok güzel. Şöyle giyse bu delikanlı, kollar kısa, ince bir şey, yaz. Bu da yaz kıyafeti. Eğer biraz böyle ikisinin ortasındaysa anlarız ki mevsim nedir? Sonbahardır. Biraz daha böyle rahat bir giysi ise, gömlek giymişse mesela anlarız ki nedir mevsim? İlkbahardır. Yazı gösterdim. Dört tane mevsimi şimdi gösterdim. Şimdi benim size söylemek istediğim, sormak istediğim şey şu. Şu anda da bu mevsimi yaşıyoruz. Dışarıya çıktığımız zaman hangimiz şöyle bir kıyafetle çıkar? Biz bunu normalde ilkbaharda giyecektik. Bunu giyerek çıkarsak dışarıya başımıza ne geleceği belli. Ya da diyelim ki kış yine ama biz yazdaki gibi giyinsek, şöyle giyinsek çıksak yine başımıza gelecek olan belli. Her mevsimin kendine özgüdür kıyafeti, giysisi, tedbiri. Bizim de yapmamız gereken mevsimlere göre giyinmektir. Bizim şu anda evliliğin kırılması meselesini de mevsimler üzerinden anlama gibi bir sorumluluğumuz var. İnsan sabahından akşamına kadar bir gün içerisinde de dört mevsimi yaşayabilir. Mesela dönün sabahınızdan şu ana kadarki zamanınızı bir gözden geçirin. İlkbaharda yaşamışsınızdır, sonbaharda yaşamışsınızdır. Duygularınız açısından söylüyorum. Yazda yaşamışsınızdır, kışta yaşamışsınızdır. Aynen ömrümüz de böyledir. Ömür de aslında yazı olan, kışı olan, baharı olan, sonbaharı olan bir çizgi şeklindedir. Eğer biz her mevsime uygun bir biçimde tedbir almazsak sonuç belli. O tedbir almazsak ne olur? Hastalanırız, kınanırız, dalga geçiririz. Hepiniz ebeveynler özellikle sabahleyin çoluk çocuğunuz evden çıktıkları zaman eğer o gün kışsa ince bir şeyler giymişlerse ne yapıyorsunuz? Uyarıyorsunuz onları. Aman diyorsun oğlum kızım bak hava soğuk hasta olursun, şöyle tedbirli ol, böyle ol diyerek onu uyararak gönderiyorsunuz. Aynı şekilde evliliklerimiz de böyle. Eğer biz evliliğimizin yaz dönemini yaşıyorken, kış gibi davranırsak, ilkbaharını yaşıyorken yaz gibi davranırsak, yazını yaşarken sonbahar gibi davranırsak yürütemeyiz bu işi. Ve yürütemediğimiz zaman da kırılmalar, yaralamalar, sıkıntılar, dertler cennet bahçesi olması gereken evi cehennem bahçelerinden, cehennem çukurlarından bir çukura dönüştürmüş oluruz ve cinnet geçirmeye başlarız. Şu anda toplumun bunu duyması gereken evlerden o kokuyu almamalarından kaynaklanıyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim, olayın vehametini anlayabilmemiz için benim bazı rakamları size vermem lazım. Bakın elimde tuttuğum tablo 2008'den 2017'ye kadar Türkiye evlilik ve boşanma rakamları. Tek tek okumaya gerek yok ama bakalım sadece 2008'e evlilik oranı adedi 641.973, boşanma 99.663. Sonuna gelin 2017'ye, evlilik düştü bakın 596.459 ama boşanma arttı 128.411. Toplamını vereyim mi size, biraz moralleriniz bozulacak ama son 10 yılda sizin o hasretini çektiğiniz, özlemini çektiğiniz ana vatanınız, o doğup büyüdüğünüz topraklardaki evlilik sayısı toplam 6 milyon, boşanma oranı 1 milyon. 6 insandan bir tanesi boşanıyor. Evlenen 6 insandan bir tanesi boşanıyor. Şimdi ben biraz bu meselelerle ilgilendiğim için şunun için şükrederdim. Sadece bununla kalsaydı. Nasıl? Diyelim ki 6 milyon insan evlendi, 1 milyonu boşandı ama 5 milyonun evi saadetle dolu. Yine bununla şükrederdik ve sevinirdik. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz, ben de iyi biliyorum ki o 5 milyon da birbirlerini yiyen insanların sayısı oldukça fazla.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
5: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için

0: için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Radyo Hedef.
4: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Ya Muksit.
6: Muksitsin sen. Muksitsin ki hak senin yanında. Haddimi hakla tayin eden sensin. Payıma düşene razı eyle beni. Haddimi aşmaktan koru beni. Senin ve Resulünün önüne geçenlerden eyleme beni.
3: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Neden? Sebepleri ne? Sebepleri konusunda birçok şey söylenir. Ben şimdi bazı şeyleri söyleyeceğim. Daha acı bir şey, bakın son 2 yılda evlilik süresine göre boşanma rakamları bunlar. 2017-2018, ben 2018'in üzerinden bir değerlendirmeyi vereyim size. 1 yıldan az. Evlenmiş 6 ay sonra boşanıyor. Evlenmiş 3 ay sonra boşanıyor. Daha 1. ayda boşananlar var. Onların toplamı 2018'de %3. 1 ile 5 yıl arasında %34.6. 6 ile 10 yıl 20.4. 11 ile 15 %15. 16 ile 20 %11.2. 21 ile 25 yıl. Bir insan 25 yıllık evliliğini nasıl sollandırır? Onun oranı da bakın 7.4. 26'dan da fazlası 8.3. Şu rakamları gördüğünüz zaman meseleyi daha iyi anlayabiliyoruz. Ve çok ciddi bir meseleden aslında şu anda bahsediyoruz. Peki nedir sorunlar? Sorunlar içinde yapılmış bir çalışma var. Ben yine oradan size hızlıca okuyacağım. Mesela diyorlar ki eşler, sorumsuz ve ilgisiz davrandığı için boşandım. Evin geçimini sağlayamadığı için boşandım. Oranlar burada bakın. %50'si sorumsuz ve ilgisiz davrandığı için, %30.2'si evin geçimini sağlayamadığı için, eşin ailesine saygısız davrandığı için %24.3, eşin ailesinin aile içine karışması 22.7, aldatma 20.4, dayak kötü muamele 19.5, terk etme edilme 14.8, içki 13.2. Bu da sebepleri. Başka sebepler de elbette ki var. Benim güzel kardeşlerim, bir İslam toplumunda sözü ve yeri geldiği zaman %99'u Müslüman olan bir ülke deyip yuvarlak bir şeyle konuştuğumuz bu memlekette bu olmamalıydı. Ama yine sizin moralinizi bozacağım belki bu söylediğim cümleyle. İnanın, eğer tedbir almazsak ve ben diyelim ki 2023'te 2025'te yine bir program için bu güzel memlekete ve sizin huzurlarınıza gelsem, konu yine aile olsa, emin olun böyle istatistik

size sunduğumda şu andaki rakamları arayar olacağız. Çünkü gidişat şu anda ona doğru gidiyor. Onun için ben de diyorum ki arkadaşlar, Müslümanlar, ey ümmeti Muhammed, bir yangın var ya, yangın var. Bu yangını gelin en azından el birliğiyle ne kadarını yapabilirsek söndürmeye çalışalım. Kendi evlerimizi, kendi yuvalarımızı, Allah'ın bize emanet ettiği o evleri en azından iyileştirelim, kaliteli bir hale getirelim. Biz kendi evlerimizi ve kendi çocuklarımızı Allah'ın istediği gibi eğer yetiştirebilirsek, bizim evlerimiz başkalarının evlerinin mayalanmasına vesile olur. En azından bu yangını söndürme adına yarın Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman söyleyecek iki cümlemiz olur. Onun için bu mesele bizim için önemli. Şimdi ben evliliği mevsimlere benzettim ya, o mevsimler üzerinden bazı mesajları sizlerle paylaşmak istiyorum. Evliliğin dört mevsimi: evliliğin ilkbaharı, evliliğin yazı, evliliğin sonbaharı ve evliliğin kışı. Ömür nasıl ki mevsimlere benzer, evlilik de böyle. Bir cümle kullandım, bilmiyorum dikkat ettiniz mi? İnsan bir günde dört mevsimi de yaşayabilir. Evlilik için de böyle. Ama ben böyle yapmayacağım bugün. Bugün istiyorum ki bazı şeyleri biraz somutlaştıralım. Daha açık konuşalım. Daha dertlerimizi ortaya koyalım ki sorunlarımızı çözme adına bu salondan giderken bir şeyleri tamir etmeye, bir şeyleri onarmaya, eğer hasta bir şeyler varsa o hasta şeyleri şifaya kavuşturma adına gayret içerisine girmeye, yani bir anlamda ameli noktada bir şeyleri yapmak için seferberliğe iş dönüşmüş olsun. Onun için ben evliliğin dört mevsimini, o evliliğin böyle uzun sürecinin aslında yıllara yayılmış hali olarak anlıyorum. Ben evliliğin ilk baharı dediğim zaman gençlerimizin birbirleriyle tanışıp ailelerin arkasından tanışmalarını, aileler münasip gördükten sonra da isteme işinin gerçekleşmesi, sonra söz, sonra nişan, sonra düğün, sonra da evliliğin birinci yılı olarak anlıyorum. Evliliğin ilk baharı dediğim zaman benim aklıma bunlar geliyor. Ve bu ilk baharda üzülerek söyleyelim ki şeytan hayırlı işin düşmanı olduğu için aileleri yıkacak işleri o zaman yapıyor. Aslında evliliğin ilk baharı, nasıl giyinmemiz gereken belli. Şimdi ben ilk baharda biraz önce size gösterdiğim gibi kış gibi giyinirsem, sarmışım atkıyı, işte almışım eldivenleri, korumak adına bir şeyler yapıyorum mesela. Aşırı bir korumacılıkla bazı şeyleri yaparsam sağlıklı bir adım atmamış oluyorum. İlkbahar tutuyorum ben mesela, farklı bir şey giyiniyorum. Daha yaz gibi giyiniyorum. Yine hastalanma ihtimali oluyor. Biz o dönemi çok iyi geçirmek durumundayız. Ne yazık ki benim güzel kardeşlerim, bu nişan düğün meseleleri, biliyorsunuz geleneklerimizi, göreneklerimizi, özellikle de ağırlaştırılan şartlar, birbirimizden aşırı beklentiler içerisinde bulunmamız, imkanlarımızı gözetmeden aman falanca kınamasın, filanca yapmasın, sanki bir defa bir başka zaman mı olacak, ömrümüzde bir defa evleniyoruz, şu da olmalı bu da olmalı deyip ölçüsüz davranmalardan kaynaklanan yükler, bütün bunlar o ilkbaharda, ilkbahar mevsimine göre davranmama gibi bir şeyi oluşturuyor ve sonrasında da başlıyor sıkıntılar. Şimdi ben dinliyorum aileleri, 4 yıl olmuş, 5 yıl olmuş gençlerimiz evleneli, işte neredeyse aile kırılma noktasına gelmiş. Nedir arkadaşlar sizin derdiniz? Ne oldu da huzursuz oldunuz diye soruyorum. Kızımız başlıyor. Hocam diyor, bunun annesi var ya, nişanlılıkta ta başladı. Bir taktı kafayı nişanlılıkta bana, ondan sonra da sonu gelmedi. Çıktık alışveriş etmeye,
şunu alma, bunu alma, bunu

Al bunu et, oradan başlamış zedelenmeler. Düğünde onun babası şunu yaptı, benim halam şunu yaptı, ötekinin akrabası bunu yaptı. Bütün onlar birikiyor üst üste, nişanlılıkta, sözde, düğünde yaşananlar ailenin ne yazık ki kırılmasının sebebi oluyor. Ne yaşanmışsa yaşanmış. Keşke o yaşananları bir bırakabilsek geride. Ama bırakmıyor. Ne nefislerimiz bırakıyor, ne de o nefislerimizi aile denilen o cennet ortamını cehenneme çevirmeye kendini adamış olan şeytan ve şeytanın adamları bırakıyor. Yıkacak, yıkmayı karara vermiş, sağdan soldan önden arkadan dolaştırarak o evi yıkma adına elinden geleni yapıyor. Şimdi gelin evliliğin yazına. Yazı ben ne zaman anlıyorum biliyor musunuz? Evliliğin ikinci yılından yedinci yılına kadar olan beş yıllık dönemi. Ve evliliklerin en zor dönemidir. Zor dönem olduğu için o zor dönem yaz gibi geçmeli. Nasıl yaz? Niye yaz diyorum? Hepiniz biliyorsunuz. Mesela siz de genelde Türkiye'ye ziyaretlerinizde yazın geliyorsunuz. Yazın biraz daha işler gevşer. Mevsim sıcak olduğu için insan biraz daha rahat davranmak ister. Gezer, tozar, eğlenir. Yaz böyle. Akrabaları ziyarete gider. Çok fazla böyle kış dönemindeki gibi yoğun olmaz. Ama ne yazık ki evliliğin yazını kışa çeviriyoruz biz. Ve genelde bu noktada yaptığımız en büyük yanlış nedir biliyor musunuz? Eşler kendi nefislerini değiştireceği yerde birbirlerini değiştirmeye zorluyorlar. Erkeğin aklında bir şeyler var. Benim hanım kesinlikle böyle olacak diyor. Hanımın da aklında bir erkek profili var. Benim eşim de böyle olacak diyor. O böyle olacak diyor. O böyle olacak diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ya birbirinizi olduğunuz gibi kabul edin. Niye zorluyorsunuz? Resulullah böyle diyor ama biz inadına hayır ille de benim dediğim gibi olacak diye zorluyoruz. Zorlayınca da kırıyoruz. Ve bir daha da onarılmaz yaraların açılmasına sebebiyet veriyoruz. İşte bakın evliliğin en güzel zaman dilimleri var ya yazdır aslında. Genciz, 20'li 30'lu yaşlarımız, hayatın en güzel zamanları. Ama en güzel zamanlarını bir küslüğe kurban ediyoruz. Küsüyor eşler birbirlerine, 2 ay 3 ay konuşmuyor. İnat ediyor, o inadın üzerine başka şeyler yapıyor. Bir meseleyi ortaya atıyor, o meseleyi konuşuyor. Aileyi o saadetten uzaklaştıracak şeyler yapıyor. En güzel zamanı yazı çevirdik kışa, çevirdik zemheriye. Yazın ortasında donacak, yazın ortasında sıkıntı çekecek bir noktaya geldik. Gelelim evliliğin sonbaharına. Ben sonbaharını şöyle anlıyorum. 8. seneden 25. seneye. Ben de şu anda 25. senedeyim. Sonbaharın sonundayım. Bir sene sonra kıştayım ben. 3. devredeyim. Bu sonbahar var ya, bu sonbahar güzel bir zaman. Ama nerede güzel biliyor musunuz? Yaz güzel geçerse güzel. Ya da oldu ki yazda biz nefsimize uyduk. İstenilen gibi bazı şeyleri yürütemedik. Ya olgunlaştık da geldik 40 yaşına. Halen çocuk gibi mi davranacağız? O eskiden yaşananları bıraktık orada artık. Onlar kaldı eskide. Şimdi yepyeni bir hayat yaşama adına gayret ediyoruz. Yine sonbahar en güzel devre oluyor. Evliliğin kışı denilince de ben şunu anlıyorum. 25'ten yukarısı. Allah artık ne kadar ömür verdiyse. Kışta insana ne lazım? Soba lazım ya. Isınmak için bir şeyler lazım. İnanın ki yaz güzel olunca, ilkbahar güzel olunca, sonbahar güzel olunca evliliğin kışı öyle bir güzel oluyor ki öyle böyle değil. Ama şu 3 tanesi iyi geçmediyse var ya, kış tam zemheri oluyor, dönüyor Erzurum'un kışına, donuyorsunuz, kulaklarınız kesiliyor. Ve kışınız bile bambaşka acıların yaşanmasına sebebiyet veriyor. Bakın ben size bir örnek vereyim.
yakın

Bir zamanda bir arkadaşım dedi ki hocam, kayınbabamla kayınvalidem 40 yıldır evliler, bir türlü onları birbirleriyle kaynaştıramadık. Şu anda da öyle bir noktaya gelmişler ki boşanma noktasında. İkisi de seni çok sever, ne olur dediler, bir telefonla görüşsen de ikna etsen onları. Tamam dedim, aradım. Aradım, önce Hacı Baba'yla konuşuyorum. 67-68 yaşında Hacı Baba olmuş atom bombası. Bizim karı diyor başlıyor, durdurana aşk olsun. Baktım ki Hacı Baba'ya söz dinletemeyeceğim. Hacı anneyi dedim bir. Zavallı kadın da ağlıyor ağlıyor duruyor. O da ağlamaktan bir şey anlatamıyor. En son dedim ki Hacı anne dedim, bak 40 yıldır getirmişsin bu işi ya. Sık dişini ya, sık dişini. Biraz daha sık. Sen en azından sevapları kazanmış bir vaziyette gideceksin. Hoca oğlum diyor bana, hoca oğlum dedi. Vallahi artık görmeye tahammül edemiyorum o adamı. Adamı evde görünce nefesim kesiliyor. İnan ki nefesim kesiliyor, duramıyorum. Ya o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki. Ne iş yaşadınız ki siz birbirinizin nefesini kesecek kadar birbirinize dünyayı dar ettiniz. Ama böyleyiz. Ve inanın ki bu numuneler az değil. Ben neler nelere şahit oluyorum. Şimdi anlatıp buradan sizin morallerinizi fazlaca bozmayayım. Ama ne yazık ki bu noktada taraflardan birileri meselenin ehemmiyetine yakışır bir biçimde bazı şeyleri ortaya koymayınca dönüyor işte cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşmesi gereken o ev, o aile cehennem çukurlarından bir çukura. Biz bu dört mevsime uygun bir biçimde geçirmek zorundayız. Nasıl olduğunu şimdi söyleyeceğim. Ama öncesinde bir hakikati sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Hepimizin ve bütün insanlığın babası olan Hazreti Adem, binlerce kez ona selam olsun, Allah'tan kelimeler öğrendi. Hazreti Adem'in en önemli özelliklerinden bir tanesidir kelimeleri Allah'tan öğrenmesi. Ve biz insanlık tarihi boyunca o insanlık tarihini de bize güzel bir biçimde anlatan en önemli kaynağımız olan Kur'an'a müracaat ettiğimizde bazı kelimelerle kaderlerinin yazıldığını görüyoruz. Ben bazılarını getirdim. Bazı kelimelerin kaderi birbirleriyle yazılmış ya, biri varsa biri var. Nasıl mesela? İnsan varsa imtihan var. Hiç kendimizi başka yerlere sevk etmeyelim. İnsan mıyız? Elhamdülillah, Allah bizi insan diye var etti. O zaman imtihan olacak. Bu imtihanı yaşayacağız. Yaşarken de imtihanı kiminle yaşayacağız? Mesela biriyle aramızdaki mesafe şu kadar, onunla bu kadar yaşarız. Yaklaştık mesela, akrabayız diyelim ki, biz bu taraftayız, akrabalar bu tarafta. Yaklaştık ya akrabalarına, bu kadar yaşarız. Arkadaş olduk mesela, bu kadar yaşarız. Aynı teşkilatta beraberce hizmet ediyoruz, daha da yaklaştırdık, bu kadar yaşarız. Yeriz birbirimizi. Uzakta olsaydık yemezdik. Aynı teşkilatta, aynı davadayız. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz ama yakın olduk ya, şeytan aramıza düşmanlık ekiyor ve bizi birbirimize düşürüyor. Biraz daha yaklaştık. Aileyiz, anne baba evlat. Eşler arasındaki ilişki böyle. Allah ne dedi Kur'an'ında? Libas dedi. Birbirinizin libasısınız. Libas demek elbise demek, birbirimizin üstüne giyilecek gibiyiz. Bu kadar yakınız. Vallahi ben size söyleyeyim benim güzel kardeşlerim. Ne kadar yaklaşırsak birbirimize, birbirimizden yiyeceğimiz tokatın şiddeti o kadar artıyor. Bu. Niye biz başka şeyler düşünelim? Bu işin imtihanı, bu yasası, bu kaderi bu. İnsansak eğer, imtihan ezeli bir biçimde yazılmış onun karşısına ve biz bu dünyaya zaten imtihan için gönderildik. Bunu bilerek hareket ediyoruz. O zaman ne yapıyoruz?
Maça hazırlıklı çıktık aslında. Biz tedbirimizi almıştık zaten. Biliyorduk başımıza ne geleceğini. Onun için şok yaşamadık. Aslında imtihan dedik, sineye çektik. İmtihan dedik, dişimizi sıktık. İmtihan dedik, Rabbimize iltica ettik. İmtihan

var. Gün gelir, Allah korusun, yine biz onu istemeyiz Rabbimizden. Seni Nuh gibi Kenan'ının arkasından Allah inletir. Olursun Hazreti Nuh gibi Kenan'ının dalgalar arasında boğulmasına, günah dalgaları arasında, namazsızlıkta, imansızlıkta boğulmasında imtihan edilirsin. Ah ah diye inlersin. Ya da olur senin oğlun İbrahim, İbrahim gibi babası Azer bile olsa, put yapıcısı bile olsa, yapılan o putları birer birer kıran, bir put kıran olur, dünyaya nam salacak birisi olur. İki ihtimal de var. Ama ne yapalım? Bu nimet varsa külfeti de var. Dert varsa derdin kaderi dermanla yazılmış. Allah derdi verdiği için dermanı da vermiş zaten. Dolayısıyla bu ikisinin birbirleriyle kaderleri var. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Allah zorluğu göndermişse eğer kolaylığı da var. Unutmak, umutlanmak, bunların da kaderi bu. Unut, ne olur unut. Unut ya, bir sünnet gelin ihya edelim bugün birbirimizle. Yaşamışızdır. İşte benim gibi 25 yıldır evli olan da var, daha erken de var, daha geç de var. Belki aramızda nişanlılar da var. Ben o nişanları saymıyorum. Onlar şu anda bu dünyada yaşamadıkları için, ama inşallah üzerlerine alırlar yine söylediklerimi. Neyse, şöyle bir dönüp kendi dünyamıza bir şey soralım. Beni eşim en fazla neyde incitti? Ya demek ki Allah Resulü yapılan hataları unutmayı bir sünnet olarak bana söyledi ve bunu benden istedi. Hadi ya, birbirimizin hatırı yoksa da Resulullah'ın hatırı var ya. Allah Resulü için unutalım. Bir daha da kavga olsa, gürültü olsa, ha sen bana 10 gün önce, 15 gün önce, bir ay önce bunu yapmıştın demeyelim. Unuttun mu? Bitti zaten. Gitti. Unutmak bu. Umutlanmak ney? Ne olursa olsun benim evim bir Darul Erkam olacak. Yapacağım ya ben bunu. Nefsime inat yapacağım bunu. Günahlarıma rağmen yapacağım bunu. Şeytana inat yapacağım bunu. Bunun sözünü verip, bunun için umutlanıp, o umudun da gereğini yerine getirme adına bir gayret içerisinde olursam, olan olacak Allah'ın izniyle. Allah bir an önce bunları bizlere yaptırsın inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim, dedim ya somutlaştıracağım. Bakın, evliliğin ilk baharı için benim size şöyle bir mesajım var. Beklenti de itidalsizlik değil, itidal üzere davranmak baharı yaza çevirir. Bir daha tekrar edelim. Beklenti de itidalsizlik değil, itidal üzere davranmak baharı yaza çevirir. Şimdi ben evliliğin ilk baharındayım. İnsan üstü beklentilere girmeye gerek yok. İnsanız ve hepimizin kusurları var. Hepimizin. Noksanımız, kusurumuz başımızdan aşkın. Ben kusursuz değilim ki kusursuz bir hanım bekleyeyim. Ben kusursuz değilim ki kusursuz evlat bekleyeyim. O karşı tarafta da, hanım da kusursuz değil ki kusursuz biri beklesin. Ya biz kusurlarımızla birbirimizi seveceğiz zaten. Eğer biz kalkar da insan üstü bir şey beklersek olmuyor. Olmuyor işte. Şimdi geçenlerde bir tanesiyle yine karşılaştım. Soruyorum ben gençlerle böyle karşılaştığımda. Dedim, niye evlenmedin sen daha? Yaşı 30'u biraz geçmiş. Hocam dedi, kafama göre daha bulamadım. Ne var senin kafanda benim güzel kardeşim? Ne var? Vallahi kafasındaki cennetteki huri. O da yok. Dedim, geçmiş olsun. Eğer sen onu beklersen herhalde sen ancak onu öteki tarafta alacaksın. E şimdi kızlarımıza soruyoruz. Yaş gelmiş artık, evlilik yaşı olmuş. Niye evlenmiyorsun kızım? Aynı şey. Armudun sapı, bilmem neyin şuyu, bir sürü. Ya etmeyin, eylemeyin ya. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye söylüyor ya, Ali'ye. Diyor ki, Ali, üç şeyi geciktirme. Vakti geldiği zaman namazı, hazır olduğu zaman cenazeyi, dengini bulduğun zaman evliliği. Geciktirme ya, Allah Resulü söylüyor. Resulullah'tan daha mı iyi bilir?

biz. Peki ben dengimi nasıl bulacağım? Şimdi sen dengini, ben şunu istiyorum, bunu istiyorum, şöyle bir istiyorum, böyle bir istiyorum, şöyle olacak, böyle olacak. Bu kadar üstten açarsam perdeyi, kusura bakma, öyle bir şey yok. Ben gençlere diyorum, gençler diyorum, bak tamam yazın, kafanızdaki neyse yazın. Ama %70 tutuyorsa kaçırmayın. %70 iyi bir rakam, tuttun mu? %30 içinde sabredersin zaten, yapacak bir şey yok. Eğer de, sen desen ki %100 olmuyor. Şimdi bu beklenti meselesi çok fazlaca bir mesele. Ama bir şey daha var. Biraz önce söyledim ya, çok önemli olduğu için ona dikkat çekeyim. Özellikle bu nişan ve düğün meselelerinde çok üst düzeyden ve ne yazık ki ah o yıkılası gelenekler, o geleneklerin bize dayattığı şeyler. Amcamın kızı evlendi, böyle evlendi, ben de öyle evlendim. Sanki amcanın kızının evliliği yasaydı gibi, illa onun gibi olacak, illa şu olacak, bu olacak, illa şu bu, bizi sokuyor borcun altına. Hele bir de faize bulaştı mı, dakika bir gol, bir maça çıkmadan zaten golü yedin. Ondan sonra saadeti yakalayabilmek için çok ciddi bir gayret vermek gerekiyor. Ne olur, erkekler salih, hanımlar saliha olmalı ve şu sözü duymalılar. Ensar'ın Medine'nin sokaklarında söylediği sözü. Vallahi biz Fatıma'nın düğününden daha güzel bir düğüne şimdiye kadar icabet etmedik. Soruyor insanlar niye? O düğünde riya yoktu. Riyası olmayan düğün en güzel düğündür. Bir düğüne riya, gösteriş, hava atma, onda oldu bende de olsun, şunu yaptı ben de bunu yapayım, ben onların şöyle üstüne çıkayım, şöyle olsun böyle olsun, bir yarış girdim işin içerisine. O yarış itidalsizlikler ortaya çıkaracağı için iş başlangıçta zedelenecek. Onun için asla böyle bir şey beklemeyin. Bu itidal meselesi dedim ya, uzunca bir mesele. Meselenin bir başka boyutuna daha dikkat çekeyim. Şimdi hanımlarımız istiyor ki erkekleri, yani eşleri, kendi anne ve babalarını, yani hanımların anne ve babalarını kendi öz anne ve babaları gibi sevsin. Erkekler de istiyor aynısını. Erkekler biraz daha fazla istiyor. Çünkü erkeklerle neticede biraz daha farklı bir hukuku olacak. Olmuyor. Olmayınca da başlıyor. Başlıyor sıkıntılar, o beklentideki itidalsizlik bizi alıp bir yerlere götürüyor. Şimdi orada biraz makul davransak, ne yapalım ya, sevgi gönül işidir. Kızımız, hanım, saliha bir kadınsa şunu düşünse, ya ben eğer eşimin yanında ailesini, annesini, babasını kötülersem, eşim annesine ve babasına karşı saygısız, ihsan üzere davranması gerekirken ihsan üzere davranmazsa eşimi ben cehenneme sürüklerim, asla böyle yapmayayım dese, erkek de dese ki ya bu benim hanımımdır, ben onu seviyorsam onun ailesini de severim. Hadi diyelim bazı şeyler yaşandı, ben gidip gelmiyorum, ben onu nasıl yasaklarım, gitsin gelsin. Gittik Türkiye izine, 10 gün bizim evde kaldık, derim ki ona git 10 günde sen de babanın evinde kal. Yok, sen bir gün kalsan yeter demem. Adaletsizlik yapmam. Bu noktada bazı şeyleri korurum. Bu noktada beklentiyi makul noktada tutarsam Allah'ın izniyle ben bu gemiyi yürütürüm. Ama hep bana dersem olmaz. İşte biz ilkbaharı bu mesaj üzere yaşamadığımız zaman ancak belli şeyleri iyi konumlandırırız. Evliliğin yazı değiştirmeye değil, değişmeye odaklanmak yazın lezzetini uzatır. Ne olur buna da dikkat edelim. Değiştirmeye değil, değişmeye odaklanmak yazın lezzetini uzatır. Ya hepimizin kendine özgü huyları var. Hepimizin kendine özgü bir karakteri var.
niye zorluyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi biliyor musunuz? Biz o hadisi aldık başka yerlere götürdük. Başkaları da dedi ki hayır bu hadis mevzudur, şudur, budur. Üzerine bir sürü yalan yanlış şeyler söylediler. Hadis Buhari hadisidir. Aleyhissalatü vesselam dedi ki kadın eye kemiğindedir, kemiğinden yaratılmıştır. Onu doğrultmaya çalışırsanız kırarsınız.

Hadisin devamı nedir biliyor musunuz? Kadınlar hakkında hayır konuşun. Yani öyle kabul edin ya, öyle kabul edin. Erkekleri de kadınlar erkek olarak kabul etsin. Şimdi bir erkek kadın gibi davransa iyi bir şey mi bu? Roller değiştiğinde bir kadın da erkek gibi davransa iyi bir şey değil. Herkes kendi rolünde, kendi konumunda, kendi makamında güzel. Ama biz bu noktada birbirimize emri bil maruf ve nehy anil münker çerçevesinde bazı şeyleri yaparız. Bazen de biz düzelmeye çalışırız. Değiştirmeye kalkmadan önce kendimizi değiştirmeye kalkarız. Bir şey söyleyeyim burada. Hani dedim ya burada insan imtihan. İnsanın imtihanı nereden gelir biliyor musunuz? En hassas olduğunuz nokta neredense imtihan da oradan gelir. Mesela sen rahat bir adamsın. İstiyorsun ki evde rahat davranasın. Çorabını oraya at, elbiseni buraya at, şunu yap, bunu yap. Sana Allah verir bir kadın, titiz, deli olur zavallı kadın. Ya niye bunu yaparsın der, şöyle yap, böyle yap, bunu der. Sen mesela biraz daha rahat davranmayı seviyorsun. Hanım evde bambaşka bir halde. Neyse o imtihan, zafiyet yani imtihan oradan gelir. O öyle gelince de sen baştan kabul edeceksin. Ya ben değiştirmeyeceğim, değişeceğim. Kendimi biraz değiştireceğim. Biraz kendimi bu işe uygun bir hale getireceğim. Özveri de ben bulunacağım. Sen bir adım atacaksın, o da bir adım atacak. Bir yerde buluşacağız. Zaten böyle olduğu zaman bazı şeyler olacak. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o evine giren her biri başımızın tacı olan annelerimizi bu manada değiştirdiğini zannediyor musunuz? Yok. Allah Resulü hiç böyle bir şey yapmadı. Hazreti Ömer'in bize aktardığı bir rivayet var. Kendisi aktarıyor. Hanımıyla evde bir şey yaşamışlar. Hanımına dönmüş demiş ki sizi şimdi gidiyorum Resulullah'a şikayet etmeye. Siz geldiniz Medine'de böyle oldunuz. Mekke'deyken bizim karşımızda konuşamıyordunuz. Geldiniz Medine'de Ensar kadınlara uydunuz. Bizim karşımıza böyle bağıra çağıra konuşuyorsunuz. Şimdi gidip sizi Resulullah'a şikayet ediyorum. Allah Resulü'nün evine doğru yürüyor. Eve yaklaşınca evden sesler geliyor. Analarımız bağırıyor. Hazreti Ömer dönüp diyor ki ya diyor Resulullah'ın evi de benim evimden farklı değil. Allah Resulü'nün evi de böyle, o eve kurban olalım biz. O ev de böyle. Çünkü insan ya insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımları onlardan dünyalıklar istediler. Perde istediler, eşya istediler, şunu istediler, bunu istediler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de dedi yok. Israrlar olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vallahi kızmadı, bağırmadı, çağırmadı. Tek bir şey yaptı, bir ay küstü onlara. Ve o da Kur'an'a ayet olarak girdi zaten. Küstü sadece. Bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer bunu yaptıysa bizim başka bir şey konuşmamız artık zahit. Ayşe anamız onu bize anlatıyor. Vallahi diyor Resulullah'ı en iyi tanıyan benim diyor. Ben konuşuyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne bir hanımına ne bir çocuğuna ne de bir hizmetlisine ne elini şöyle bir kaldırdı. Ne bir fiske vurdu ne de onlara kötü bir söz söyledi. Sünnet istiyorsanız size sünnet bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bu. Ve Efendimiz onları zorlamadı. Onları terbiye etmeye çalıştı. Belli bir kıvama da getirdi. O analarımızın nasıl kıvama geldiğini de hepiniz çok daha iyi biliyorsunuz. Peki gelelim evliliğin sonbaharına. Geçmişin acı hatıralarını değil, tatlı hatıralarını anmak hayatı tatlandırır. Geçmişin acı hatıralarını değil, tatlı hatıralarını anmak hayatı tatlandırır. Yaşanır ya, her evde yaşanır. Ne olur unutun. Ne olur onları fatura etmeyin birbirinize. Ne olur onları gözünüzde büyütmeyin. Ta nişanlıkta yaşanmış. Sen gittin eşya almaya. Oğlanın babası sana şunu dedi, annesi bunu dedi. Tuttun onu kalbinde bir kin olarak. Besledin, besledin, getirdin. Şimdi bir umre sırasındayız. Kardeşlere dedim ki arkadaşlar dedim. Gelin dedim bugün şöyle bir şey yapalım. Kabe'nin karşısına geçeceğiz. Kime dua etmekte zorlanıyorsak ona

dua edelim. Çünkü dua etmekte zorlandığımız insanın kini vardır kalbimizde. Kalpte kin varsa o kirdir, insana eziyettir. O eziyetten kurtulalım ya bu umrede. Kime dua edemiyorsan, kiminle sıkıntı yaşadınsa, kiminle küssen ona dua et, bu işten kurtar. Bir tane genç hanım geldi bir gün sonra. Yahu dedi, hocam sen böyle diyorsun da ben Kabe'nin karşısına gittim. Vallahi dua edemedim kaynanaya. Elimi açtım, ağzımdan çıkmıyor cümle. Gidiyorum geliyorum, söyleyemiyorum. Vallahi edemedim diyor. Dedim ki kardeşim bak, eğer kendini zorlarsan, bunu burada yapabilirsen, göreceksin senin omuzlarından koca bir dağ kalkacak. Çünkü kim böyledir? O kin adamı var ya, öyle bir hale sokar ki insanın dünyasını karartır. Zorladı o kardeşimiz, Allah kendisinden razı olsun. Dua etti, sevinçle geliyor. Hocam vallahi doğru diye. İnanın ki böyle. Şimdi biz eğer burada geçmişteki hatıraları, acılarını yaşadık. İşte bir şeyler yaşandı. Düğünde yaşandı, şu oldu, bu oldu. Neyse, biliyorsunuz o olayları. Ya unutun, unuttuğunuz anda tatlı hatıralar da yaşandı. Onları çokça gündeme getirin, çözeceksiniz. Geçen geldi iki tane genç yine. Genç, 2-3 senelik evliler. Anlatıyorlar. Dönüp dolaşıp aynı meseleler. İkisinin eline birer tane kağıt verdim gençlerin. 4 yıllık evli. Kızımıza da oğlumuza da şunu söyledim. Dedim ki Allah aşkına, birbirinizin iyi huylarından 5 tane yazın. Birbirinizle yaşadığınız güzel anılardan 5 tane yazın. 5 tane de ne huzursuzluğunuz varsa onu yazın. Yazdılar huzursuzlukları. İkisi de 3'ten yukarıya çıkmadı. Kız biraz zorladı, bir tane 4 tane de uydurukça bir şey yazdı işte. O da zorladı yani. Ama iyi huyları daha fazla. Ya biz hep öyle görüyoruz. İşte ben şimdi bu suyu tarif etsem size, yarım bardak su diye de tarif edebilirim. Allah'ın içmem için beni ikramlandırdığı su diye de tarif edebilirim. Boşluğa dikkat çekip boşluk üzerinden de bir tanım yapabilirim. O boşluğu görmem, onu da içen bendim. Alttaki doluluğu nazara vererek tarif ederim. Nasıl bakarsan öyle görürsün. O büyük İslam aliminin dediği gibi, iyi gören iyi düşünür, iyi düşünen de hayatından lezzet ve tat alır. Nasıl bu noktada bakışlarda bir iyilik olursa, güzellik olursa, olacak olan da o. Onun için evliliğin sonbaharı meselesi bu. Ya kışı, benim için daha önemli, kış yaşayanlar da var herhalde çokça. Zorlukları tek başına değil, beraberce omuzlamak kışı bile bahara dönüştürür. Vallahi böyle, billahi böyle. Bir dua edin diye söylüyorum. Bakın, Allah nazardan saklasın. Ben 21 yaşında evlendim. Gençlere diyorum ki, şimdiki aklım olsa 19 yaşında evlenirdim. Niye ki? Ben çünkü onun ne kadar büyük bir nimet olduğunu biliyorum ve onun için teşvik ediyorum. Zaten eğer gençler var aramızda, sizin de birileri konuştuğu zaman aman evlenme, başına iş açma diye konuşuyorsa, o adam hayırlı mümin değil. Ondan uzak dur. O adam hayırlı bir mümin değil. Eğer bir adam senin yanında kadınlar saçı uzun aklı kısa diye konuşuyorsa, o adam hayırlı mümin değil. Bunu Resulullah söylüyor ya. Birbirinizin hakkında hayır konuşun diyor. Birbirimizin aleyhine sözler söylediğimiz zaman, bak ilk gün çok önemli. Böyle gözünü korkutacaksın, kediyi parçalayacaksın, bilmem ne yapacaksın. Ya bunlar cahiliye sözleri. Biz bu sözleri ne zaman ayaklarımızın altına alacağız? Böyle bir şey yok. İlk gün ikram günüdür. Allah Resulü o ilk gününde nasıl başlayacağını söyledi. Bize dedi mi vurun birbirinize tokat, birbirinizi korkutun, böyle bir şey söyledi mi? Hayır, bize bir şey söyledi. Beraberce açın ellerinizi Allah'a, evliliğinizin hayırlarla başlayıp hayırlarla devam etmesi, üzerinizde bereketin daim olması için dua edin. Sonra da namaz kılın ve birbirinizi Allah adına almanın mutluluğunu yaşayın dedi. Allah Resulü dedi, bitti. Başka birinin sözünü biz onun sözünün üzerine asla çık.

yapmayız. Allah Resulü konuştuğu bir yerde bütün bir varlık susar. Susmalı zaten. Susmazsa eğer onun yaptığı iş Resulullah'ın sözünün üzerine söz, adımının üzerine adım koymak olur. Dolayısıyla bizim ölçümüz belli. Buradakini de bir daha tekrar ediyorum. Zorlukları tek başına değil, beraberce omuzlamak kışı bile baharlara dönüştürür. Rabbimden niyazım şu: Allah bütün ehli imanın evliliklerini kışı olsun, yazı olsun, ilkbahar olsun, sonbahar olsun, hep bahar gibi yaşanmış bir biçimde bir evlilik olarak daim eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, olur belki içimizde şu anda o imtihanı yaşamış olan bazı kardeşlerimiz de vardır. Ne yaptıksa olmuyor. Olmuyor. Dokular uyuşmadı. Yürütemiyoruz biz bu evliliği. Ne yapacağız? Biz bu evliliği yürütemediğimiz zaman talak dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Talak boşanma, biliyorsunuz. Abdullah İbni Ömer'in söylediği o söz çok önemli ve hepimizin aklından çıkmaması gereken bir söz. Allah'ın sevmediği bir helal. Ama bu işin şakası yok. Bu işin şakası da ciddi, ciddisi de ciddi. Ya ben sinirlenmiştim, onun için dedim o sözü. Zaten sinirlenince diyeceksin, deli misin sevinçliyken diyeceğine. O söz sevinçliyken söylenecek bir söz değil zaten. Sana diyor ki bu din, sinirlendin, çatlayacaksın, yine deme. Çünkü dediğinde zedelersin o nikahı. O ağır bir misak, onu bir şekilde yapmayacaksın, zedelemeyeceksin. Bakın, hepimizin ödünü koparması gereken bir rivayeti okuyoruz Nesai'de. Mahmud İbni Lebit isimli sahabi efendimiz bize naklediyor. Resulullah'la oturuyorduk diyor bir mecliste. Adamın biri geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşısına geldi. Dedi ki ya Resulallah, vallahi dedi ben öyle bir iş yaptım ki. Dedi ki efendimiz ne yaptın? Sinirlendim dedi. Bir anda kanıma dedim ki boşsun, boşsun, boşsun. Bir anda diyor ki Mahmud radıyallahu anh, Allah Resulü kıpkırmızı kesildi. Kıpkırmızı. Öyle sinirlendi, öyle sinirlendi ki hadiste isim nakledilmiyor ama biz tavrın Ömer'i bir tavır olduğunu görüyoruz. Ömer çekti kılıcını, dedi ki ya Resulallah, seni bu kadar kızdıran bu adamın başını uçurayım mı? Allah Resulü dedi ki hayır, dur dedi. Niye kızdı biliyor musunuz efendimiz? Ya talak konusunda Allah sana üç tane hak vermiş. Sen deli misin üçünü bir anda kullanıyorsun? Bu iş şakaya gelmez ki. Niye bunu sen yapıyorsun? Allah'ın kitabıyla alay mı ediyorsunuz? Resulullah onu söylüyor sözün devamında. Ben sizin içinizde yaşarken siz Allah'ın kitabıyla, Allah'ın şeriatıyla alay mı ediyorsunuz? Allah Resulü'nün sözü bu. Şimdi bizim bu noktada çok daha meseleyi farklı bir biçimde anlamamız lazım. E ne oluyor, bizim halimiz ne? Oldu ki evde bir huzursuzluk yaşadık. Anında kızımız dırt telefon anaya veriyor. Anne de orada demiyor ki kızım sık dişini, rahat ol. Aman kızım bak sen ezdirme kendini. O sana bunu dedi, sen de ona bunu dedi. O sana bunu yaptı, sen de bunu yap. Ve iş çıkmaza giriyor. Ne yazık ki kırılma dediğimiz şey gerçekleşiyor. Bunun için ben 5 tane cümle söyleyeceğim size son olarak. Ne olur, aileler kırılmasın. Eğer kırılırsa iş yine şeriate uygun bir biçimde devam etsin diye buna dikkat edelim. Acele etme, istişare et. Eğer bir karar vereceksen acele etme. Aklı başında olan insanlarla istişare et. Siz olun, rüyalarınızı her gördüğünüzü anlatmayın. Siz olun, ehil olmayan insanlarla meselelerinizi istişare etmeyin. İstişare bizim dinimizin bizden istediği bir şey ama istişare herkesle yapılmaz. O işin ehliyle yapılır. Yoksa başına iş açarsın. Kendi evliliği doğru dürüst değil, gidiyorsun ona akıl danışıyorsun. Ya adamın ilacı olsaydı başına sürerdi zaten. Sen onunla ne işin var? Aklı başında bir insana git. Aklı başında. Sana yol verecek, yön gösterecek, sıkıntına yol gösterip seni o çıkmazdan kurtaracak bir insana git, akıl danış. Ama danış.

asla ben kendime yeterim deme ve asla da acele davranma. Asla bu noktada hemen bitinen taraf olma. Bu noktada sen yapan ol, yapıcı ol. Yap ki bu konudaki rahmetten en fazla sen istifade edesin. İkincisi, sorunların üstünü örtme, tedavi et. Sorun olur mu? Olur. Ya örtelim üstünü, bir şey olmaz deme. Onu tedavi et. Sende ise sorun, iyileştir kendini. Karşındaki birisinde ise eğer sorun, onun iyileşmesi için gayret et ama üstünü örtme. Bak, üstünü örttüğün her sorun koca bir yaraya dönüşür. Asla bu yanlışa kapı açma. Haddini aşma, hakkını ikame et. Oldu ki Allah korusun, boşanma gerçekleşti. Ne yapıyoruz biz biliyor musunuz? Nikahı Allah adına yapıyoruz. Talakı, belki ağır olacak söylediğim söz ama ne olur mazur görün beni, şeytanın adına yapıyoruz. Şeytanın memnun olduğu üzere boşama yapıyoruz. Allah adına nikah ettik. Allah adına olacak. Allah talakın da hükmünü koymuş ortaya. Yok, boşuyorum ya onu. Kadın erkek fark etmez, onu bir süründüreyim mahkeme kapılarında, aklı başına gelsin. Onun şöyle canını bir yakayım da öyle olsun dediğin şey haddi aşmak. Olmadı, tamam. Şeriat ne diyorsa o. Allah ne diyorsa o. Resulü ne gösteriyorsa o. Mağdur etme, vazifelerini idame et. Oldu ki talak oldu, yani aile kırıldı, mağdur etme. Sakın. O can yakma meselesi, eğer acıtırsan canını, Allah da acıtır senin canını. Hiç bundan kendini uzak tutma. Ve sonuncusu, sırları ifşa etme, muhafaza et. Ne olursa olsun bu son madde iki taraf için de geçerli, iki durum için de geçerli. Kadın erkek fark etmez, evlilik devam etsin ya da boşama olsun. Her türlü bu noktada sırrın ifşası haramdır, haram. Bu noktada eğer ailenin sırlarını taraflardan bir tanesi ifşa ediyorsa, insanlara bu sırları dedikodu malzemesine dönüştürüyorsa, yaptığı iş haramdır. O haramın vebalini omuzlamış bir vaziyette bu dünyada yaşar, ahirete de Allah korusun onu götürür. Allah bundan bizi muhafaza eylesin. Benim güzel kardeşlerim, ailede söz uzun ama takatleri fazla zorlamaya gerek yok. Sözlerimi bitiriyorum. Şöyle bir noktaya dikkatlerinizi çekerek bitiriyorum. Siz nasıl bir coğrafyada yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Sizin yaşadığınız coğrafya Siyer'de Habeşistan'a denk geliyor. Biliyorsunuz biz Siyer tarihini şöyle coğrafyalar olarak değerlendirdiğimizde, şirkin hakim olup Müslümanların azınlıkta olduğu Mekke dönemi diye bir dönem var. Habeşistan'da Hristiyanların çok olup Müslümanların azınlıkta olduğu bir dönem var. Medine'de Müslümanların azınlıkta ama Müslümanların hakem olduğu, müşriklerin ve Yahudilerin çok olduğu birinci Medine dönemi var. Bedir'den sonra Müslümanların çoğunlukta ve Müslümanların hakimlikte olduğu ikinci Medine dönemi var. Ve Allah Resulü'nün işi bitirip emaneti Ebu Bekir'e tevdi ettiği peygamberli dönemden peygambersiz döneme geçiş olan halifeler dönemi var. Sizin döneminiz Habeşistan, yaşadığınız coğrafyada öyle. Şu anda yaşadığınız bu topraklarda, bu coğrafyada böyle yaşıyorsunuz. Ama bu coğrafyada Habeşistan'daki Müslümanlar gibi yaşamak durumundayız. Nasıl yaşadılar biliyor musunuz onlar? Üç şey yaptılar. Aileleriyle korundular. Aileleriyle korudular. Aileleriyle aileler kurdular. Ben de sizi buna çağırıyorum. Aileleriyle korundular. Günah, fısk, fücur, sokaklarda her şey serbest. Yapmayanı kınıyorlar. Günah ödeme yapmanın, günah işlemenin bedelinin olmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Siz bu zamanın en içinde, zemininde yaşıyorsunuz. Neyle korunacağız? Ailelerimizle. Eğer ailelerimizle korunursak,

ailelerimiz olacak bize Nuh'un gemisi. Bu tufanın ve bu tuğyanın içerisinden bizi alıp götürecek inşallah, götüreceği darusselamlara. Allah hepinize, hepimize nasip eylesin. Ailelerle korudular, aileleriyle. Kastım ne bunun? Benim güzel kardeşlerim, bakın, camilerimiz var, teşkilatlarımız var elhamdülillah. Allah eksikliklerini vermesin. Çok önemli onlar ve sahip çıkma sorumluluğumuz var bizim. Ama ne olursa olsun en baş terbiye ailede başlıyor. Bizim hepimizin öğretmeni, muallimi annelerimizdir ya. En başta biz analarımızın eliyle yetiştik ya. Öyledir. Ailenin verdiği terbiyeyi, ahlakı hiçbir cami, cemaat, vakıf veremez. Biz oralardan başka şeyler alırız. Ama tohumu aile atar. Ne olur bu noktada hassas olun. En az haftanın bir günü ailenin fertleriyle evinizde bir sufa meclisiniz olsun. Bir sohbet meclisiniz olsun. Açın Allah'ın kitabını. Evde kaç kişi var? Sen varsın, eşin var, 3 tane de çocuk var. Beraberce rahlenin, masanın başında oturun. Yarım saatinizi Allah'ın kitabıyla, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetiyle, hadisleriyle meşgul edin. O yarım saatte bir haftalık sizi şerden koruyacak melekler saracak o evinizi Allah'ın izniyle. Resulullah veriyor bu müjdeyi bize. Biz onu yapmazsak eğer, ailelerimizle korumazsak ve ailelerimizle korumazsak çoluk çocuğumuzu yapamayız. Ama bu ikisi değil sadece, bir üçüncüsü daha var. Aileleriyle aileler kurdular. Cafer bin Ebi Talip, hanımı Esma binti Ümeys bir aileydiler. Necaşi'yi imana taşıyan aile o aile oldu. Bugün Belçika'da binlerce Necaşi var ve bu binlerce Necaşi'yi imana taşıyacak olan sizsiniz. Siz başkasından bunu beklemeyin. Siz gözünüzü kulağınızı Türkiye'ye dayamışsınız. Türkiye'de bir şeyler olacak da işte şu işler rayına girecek. Vallahi boşuna umutlanıyorsunuz, ben size söyleyeyim. Ben umudumu söyleyeyim. Benim umudum güneş batıdan doğacak Allah'ın izniyle. Ben buralardan ümitliyim ve buralardan bir güneş doğacağına inanıyorum. Onun için bizim gece gündüz Nuh Aleyhisselam gibi çalışmamız, gayret etmemiz lazım. Kurtulma adına çırpılmamız lazım. Başkalarını da imanla taşıma, imanla tanıştırma adına bu noktada gayretimizi arttırmamız lazım. Eğer bu kadar insanlık, toplum yangının içindeyse biz tutup şahsi dertlerimizi, nefsi meselelerimizi ortaya koyar, birbirimizi yersek ve enerjimizi birbirimizde tüketirsek Allah'a yarın vereceğimiz hesabımız olmaz. Onun için diyorum ki gelin, madem Allah sizin kaderinizi buraya yazdı, toprağın hakkı secde, Allah o secdeleri bu topraklarda sizlerin vesilesiyle yapıyor. Siz burada olacaktınız ki bugün burada Kur'an okunsun. Kur'an okundu, bu sohbet yapıldı, başka güzellikler olacak. O halde buraları daha fazla yeşertme adına gecemizi gündüzümüze katıp çalışalım. Hiçbir bahaneye, küskünlüğe meydan vermeyelim. Allah'ın rızasını öncelleyerek bu işin öncelliğinin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirelim ki Allah da bizden razı olsun. Resulü de bizden hoşnut olsun. Müminler de bizi hayırla yad etsin. Ahirette de birbirimizin yüzüne bakacak yüzlerimiz olsun. Allah o yüzleri bizlere nasip eylesin. Evlerinizi saadetlerle doldursun. Allah sizleri muhafaza etsin. Ayaklarınızı dini üzerine sabit kılsın. Aranızdaki sevgiyi, kardeşliği daha da daimi bir hale getirsin. Nesillerinizi sizden daha da iyi etsin. Şurada bulunan ve bulunmayan ve şu anda dünyanın dört bir tarafından bizi dinleyen bütün kardeşlerimizin, bütün ehli imanın çoluk çocuğunu Allah iman yolunda daim eylesin. Özlemini çektiğimiz, hasretini çektiğimiz İslam birliğine Allah en yakın zamanda bizi kavuştursun. Yeryüzünün dört bir tarafına ezanı Muhammed'in ulaştığı günlere Allah bizleri kavuştursun. Özgür Kudüs'ümüzü biz

0: bizlere bağışlasın. Özgür Doğu Türkistan'ımızı bizlere bağışlasın. Allah milletimizi, vatanımızı, birliğimizi daim eylesin. Ülkemize, o güzel memleketimize iman selameti versin. Her türlü şerden, beladan, musibetten bizleri korusun ve bizleri en sonunda hayırları hayırlara yakışır bir biçimde tamamlanmış bir vaziyette huzuruna alsın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.00

0: Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30. Başkent Millet Bahçesi.
1: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız, ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan, beş vakit namaz kılmaktan, ibadet etmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa, işte onlar hüsrana düşenlerdir.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
11: Radyo Tiyatrosu.

Sene 1858. Yer Erzurum. Alim ve fadıl bir zat olan Seyyid Selman Sükutu Efendi'nin bir oğlu olur. İsmini Osman Bedrettin koyar. Selman Efendi oğlunun eğitimini üstüne alır. Onu kendi terbiyesi altında kıymetli bir cevher ve edep timsali olarak yetiştirir. Osman Bedrettin 9 yaşında Kur'an-ı Kerim ezberlemekle şereflenir ve hafız olarak çağrılmaya başlanır. Daha sonra Erzurum medreselerinde sarf nahiv dersleri alarak Arapça öğrenmeye başlar ve kısa zamanda akranı arasında seçkin ve sevilen bir talebe olur. Hocalarından Mehmet Tahir Efendi bir gün Hafız Osman'a ders vermeyi bırakır. Çünkü ona bütün bildiklerini öğretmiş, hatta ona öğretebilmek için kendisinin bilmediklerini bile öğrenmek mecburiyetinde kalmıştır. Tahir Efendi Osman Bedrettin'e ilmi kendisinden fazla olan bir hocanın dersine devam etmesini tavsiye eder. Bunun üzerine Osman Bedrettin Hazretleri medreseden ayrılır. İlimde daha yüksek bir müderris, daha doğrusu kendisini tasavvuf ilimlerinde yetiştirecek bir rehber aramaya başlar. Bu arayıştan çok bir bekleyiştir. Bekleyiş sessizce Osman'ı daha da bir sessizliğin içine iter.

0: Osman, oğlum, hadi yemek hazır.
1: Dertliyim, derdim derin. Derdime derman için sana geldim ya Muin.
0: Hay Allah, duymadı beni. Yine kendi derdine dalmış. Ya Rabbi, ne yapmalı bilmem ki. Ah, kaç gündür odasından dışarı çıkmadı.
2: Hayrola hatun, ne söylenip duruyorsun?
0: Ah efendi, bilmezmiş gibi konuşursun.
2: Çorbada ne güzel kokuyor. Neymiş o bildiğim Esma Hanım?
0: Osman.
2: Ne olmuş oğlumuza?
0: Aman Selman efendi, görmüyor musun? Hafız oğlumuza iyice bir hal oldu.
2: Üzülme hanım, ferah ol. Osman saadet ve selamet üzeredir. Sen şuradan bir parça ekmek ver bakalım.
0: Nasıl olur efendi? Osman'ım geceleri sabaha kadar uyumaz, sürekli ağlar. Sizse kaygısız oturup oğlumuz selamet üzere dersiniz.
2: Öyledir hatun, telaşlanma.
0: Nasıl telaşlanmam? Herkes bir türlü konuşuyor. Hafız kara sevda olmuş diyorlar. Yakında Mecnun olur dağlara çıkar diyenler bile var.
2: Osman kara sevdadan çok daha kuvvetli bir derde tutulmuştur hanım. O aşk-ı ilahiye tutulmuştur. Çaldığı dostun kapısıdır. Buna herkesin aklı ermez. Bırak üzülmeyi. Osman gibi bir evladımız olduğu için iftihar et.
1: Dertliyim, derdim derin. Derdime derman için sana geldim ya Muin.
0: İşitiyor musun efendi? Her gece böyle inleyip duruyor sabahlara kadar.
2: Osman şimdi kendisini yetiştirecek bir zatı aramakta ve arzulamaktadır. Bu feryatlar onun için.
0: Evladımın böyle geceler boyu yanıp yıkılmasını dinlemek kolay mı? Buna can mı dayanır?
2: Sus hatun. Osman'ın ayak sesleri geliyor. Böyle konuştuğumuzu duymasın.
0: Ne oldu acep? Ne zamandır dışarı çıkmıyordu?
2: Gir Osman'ım, gir.
1: Afiyet olsun.
0: Osman'ım, evladım. Ne derdin var? Böyle sabahlara kadar uykusuz.
1: Yok bir şey anneciğim, yok bir şey.
2: Sofraya otur Osman, bir tas çorba iç.
1: Sağ ol baba, aç değilim.
0: Yesene oğlum, kaç gündür çok az yemek yiyorsun. Kuvvetten düştün iyice. Gözümün önünde eriyip gidiyorsun.
1: Anne, merak etme anne, bir şeyim yok.
2: Dışarı mı çıkacaktın oğlum? Giyinmişsin.
1: Evet baba, müsaade ederseniz çarşıya dışarı çıkacağım. İçimde bir şeyler var, yerimde duramıyorum. Sanki bir şey beni kendine doğru çekiyor. Gidebilir miyim?
2: Tabii, iyi olur ya. Hem biraz hava alırsın.
1: Sağ ol. Allah'a ısmarladık.
0: Hemen mi gidiyorsun Osman'ım?
1: Evet anne.
0: Sıkı giyin.

0: Selamünaleyküm Rıza kardeş. Kolay gelsin.
1: Oo, aleykümselam Osman efendi. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin.
0: Nasılsın?
1: Elhamdülillah. Keyifler hoştur. Günde iki çarık dikse karnımız doyar. Şükrediyoruz. Bir emriniz var mı? Dikilecek çarığınız falan.
0: Sağ ol Rıza, yoktur. Geçerken bir uğrayıp halini hatırını sorayım dedim. Bu kardeşimiz kim?
1: Sizi tanıştırmayı unutmuşum. Bu yeğenim Hasan'dır. Daha bu sabah gelmiştir.
0: Hoş geldin kardeş. Nereden geliyorsunuz?
2: Bevel Kasım köyünden.
1: Siz gelmeden evvel biz de köyden konuşuyorduk. Köye yeni bir imam tutmuşlar. Hasan'ın demesine göre ta Buhara'dan kalkıp gelen bir alimmiş. Hiç olacak iş mi? Sen kalk ta Buhara'dan Hasan Kala'nın Bevel Kasım köyüne gel. Üstelik koskoca medrese hocalığını bırakıp bir cami imamlığına razı ol. Kandırmış bunları.
0: Büyüklerin işine akıl sır ermez Rıza kardeş. İş o kadar kolay değildir. Boşa emek çekmezler.
2: Vakarlı, heybetli bir zat. Bizde bir emanet var. Onu teslim etmeye geldim. Ehlini beklerim diyor.
0: Kim bilir nasiplisi kim?
1: Yok kurban yok. Kandırmış bu adam sizi.
2: Öyle deme Rıza. Allah adamlarının hali başka. Anlattıkları kalbimize tesir ediyor. Sohbeti çok hoş. İlmi derya gibi. Hatta konuşmasa da insana tesir ediyor.
0: Demek bakışları bile insana tesir ediyor. Evet, Allah adamları öyle kimselerdir ki onlar görülünce Allahü Teala hatırlanır. Hasan.
2: Buyurun efendim.
0: Köye ne zaman döneceksin?
2: Biraz sonra yola çıkacaktım.
0: İyi öyleyse birlikte gidelim.
2: Tabii buyurun.
0: Üşüdün mü Hasan? Yüzün kıpkırmızı oldu.
2: Kış yavaş yavaş geliyor ağam. İki haftaya kalmaz kar kaplar yolları.
0: Daha var mı köye Hasan?
2: Yo, az kaldı. Şu tepenin ardında.
0: Demek ismi Seyyid Ahmet Merami, öyle mi?
2: Evet.
0: Şimdi köydedir değil mi?
2: Tabii, camidedir.
0: Hadi hızlanalım öyleyse. Bir an evvel tanışmak istiyorum.
2: İşte efendim. Kürsüde vaaz eden zat Seyyid Ahmet Merami Hazretleri'dir.
0: Allah Allah.
2: Ne oldu size efendim? Birden sarardınız.
0: Yok bir şey. Hadi şuraya oturalım da biz de dinleyelim.
2: O da bize bakıyor.
3: Bir talebe ilim öğrenmek niyetiyle yola çıksa ve bu uğurda bütün malını sarf etse karlı çıkar. Tabii kolay değil. Meşakkatine, sıkıntılarına katlanmak lazım. Allahu Teala hele bir kulunu sevdiği bir kuluna mülaki ederse bu nimete şükretmemek mümkün değildir. Bu Allahu Teala'nın hususi bir ihsanıdır. Lakin istemek arzulu olmak gerekir. Merhaba Hafız Osman Bedrettin. Merhaba. Hoş geldiniz.
2: Ama efendim, o sizi tanıdı. Size hitap ediyor.
0: Oysa ilk defa görüyorum onu.
2: Ama o sizi tanıyor.
0: Yanına varıp elini öpeyim. Efendim, sohbetinizle şereflenmek, zat halinizden ders almak isteriz.
3: Elbette Hafız Osman. Buhara'dan kalkıp Bevel Kasım'a kadar geliriz de senin gibi ilim öğrenmek isteyen talebeye ders vermez olur muyuz?
4: Evet. Osman Bedrettin'in yana yana kendine rehberlik edecek bir büyük aradığı ve Allahü Teala'ya dua ettiği zamanlarda Buhara'da büyük bir alim olarak halka vaaz ve nasihat eden Seyyid Ahmet Merami Hazretleri ani olarak Buhara'dan ayrılıp Erzurum'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Manevi bir işaretle Hasan Kale'nin Bevel Kasım köyüne yerleşti. Bir emaneti vardı. Onu ehline vereceği halk arasında söylenip duruyordu. İşte şu an uzun, ince boylu, beyaz sakallı bu mübarek zat gözlerini Hafız Osman'a dikmiş, öylece bakıyordu. Osman Bedrettin, tanışmadıkları halde kendisine ismiyle hitap eden bu zatın karşısında ürpertiler ve hayretler içinde. Acaba aradığım rehber bu mu diye düşünürken, Seyyid Ahmet Merami onu elinden tutarak kendi evine götürdü. İlimde ne derecede olduğunu anlamak için sorular sordu. aldığı cevaplardan memnundu.
3: Hafız, Cenab-ı Hak yetişmende emiği geçen hocalarından razı olsun. Derecelerini âli eylesin. Şunu bilesin ki ilmin sınırı yoktur. İlmin uçsuz bucaksız yolu neticede insanı hakka kavuşturur. Hafız, yolun hayli uzaktır. Hangi günler gelip sohbetimizde bulunmak istersin?
2: Efendim, münasip görürseniz her gün gelmek istiyorum.
3: Mübarek olsun. Nasip olursa her gün görüşürüz. Allah feyzini arttırsın.
4: Bu herkesin kaldıramayacağı zor bir yüktü. Söz vermişti ama yerine getirebilecek miydi? Kolay mı? Her gün Erzurum'dan Deber Kasım köyüne gitmek, sonra tekrar geriye Erzurum'a dönmek. Ama Hafız Osman kararlıydı. Gece yarısı kalkıp yola çıkıyor, yaz kış, fırtına yağmur ve kar demeden 3 saatlik mesafedeki Alvar köyüne sabah namazına yetişiyordu. Namazdan sonra da Deber Kasım'a gidip hocasından feyiz ve ilham alıyordu. Bu hal 7 sene böylece devam etti. Yoldaki meşakkat ve zahmetlere hiç aldırmıyordu. Ama anacığının yüreği öyle mi? Osman için endişe ediyor.
5: Allah, bu işin sonu nereye varacak? Oğlumu maksadına kavuştur. Menziline selametle ulaştı.
6: Hatun, hatun korkma. İçin ferah olsun. Allahü Teala'nın rahmeti, evliya-i kiramın himmetiyle ona bir hal olmaz. 7 senedir bu yolu yaz kış demeden gider gelir. Şimdiye kadar ne oldu ki? Korkma.
5: Vakit gece yarısı, dışarısı kış, kıyamet. Fırtına nefesleri kesiyor. Yol yok, iz yok. Evladım kurda kuşa yem olmasın. Keşke bugün gitmeseydim.
6: İlk günden beri gece yarısı yollara düşmez mi? Bugün de öyle olur inşallah. Şiddetli tipi var, doğru. Fakat onun sahibi de var. Bu zahmetlere katlanırsa maksadına kavuşur.
2: Fırtına hep iyice şiddetlendi. İyice de geciktim. Hocam merakta kalmıştır. Ne bir çayını bir bulabilseydim. Nerede olduğumu da kestiremiyorum. Göz gözü görmüyorum. Ya Rabbi, sana sığındım. Sen yardım eyle. Allah'ım. Artık gücüm de kalmadı. Kar dizlerime kadar çıkıyor. Adım bile atamıyorum. Daha fazla gidemem.
4: Vaziyet dehşet vericiydi. Hafız Osman'ın adım atacak hali yoktu. Dondurucu soğuk iliklerine kadar işlemişti. Allahü Teala'ya sığınarak yere diz çöküp oturdu. Birden aklına İbrahim Hakkı Hazretleri'nin sözleri geldi. Bu tevekkül ve sabrı nakış nakış işleyen unutulmaz mısralar Hafız Osman'ın dudaklarından dökülmeye başladı.
2: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arifane seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdir ki kefilimdir, Allah ki vekilimdir, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir at sesi mi duydum?
7: Selamun aleyküm kardeş.
2: Aleyküm selam.

0: Heybede hurma dolu. Bir tane yesen kafi.
1: Maşallah bu kanaatkar haline yolcu kardeş. Çok az içtin, çok az yedin. Nasibin açık, feyzin bereketli. Sana gelen misafirler de senin gibi kanaatkar, sofran mübarek olsun. Hadi yiyin. Hocana selamımı söyle.
0: Fakat burası Bevel Kasım köyü. Hocamın kapısının önündeyim. Allah'ım neler oluyor? Onur yüzü adam nereye gitti?
2: Hafız. Şükür selametle geldin. Allah'ım sana şükürler olsun.
0: Hocam. Hocam.
2: Canım Hafız. Böyle bir günde bu fırtınada nasıl yola çıktın? Buraya kadar nasıl gelebildin?
0: Efendim, derdimin ilacı sohbetiniz buradayken ben evde nasıl oturabilirdim?
2: Elhamdülillah Hafız. Salimen vasıl oldun. Üzerinde de pek yolculuk alameti görünmüyor. Yol arkadaşın kimdi?
0: Hocam, Nebi çayına varmamıştım ki yolumu kaybettim.
2: Ya.
0: Fırtına iyice şiddetlenmişti. Hı. Adım atacak halim kalmamıştı ki. Nereden geldi, nasıl geldi bilmiyorum. Hı. Beyaz bir at üzerinde nur yüzlü bir zat göründü.
2: Allah Allah.
0: Beni atının terkisini alıp kapınızın önüne kadar getirdi. Hı. Sonra birden kaybettim onu hocam.
2: Mübarek olsun hafızım. Tebrik ederim. Sana yardıma gelen o genç Hızır aleyhisselamdı.
0: Hızır aleyhisselam mı?
2: Ya.
0: Ya Rabbi, bu mutlaka hocamın himmetiyle olmuştur.
2: Şu ateşe biraz odun atalım. Gel hafız, şöyle otur.
0: Buyurun efendim.
2: Şunu bilesin ki ilmi zahir ile ilmi batın kalbinde birleşerek ait olduğu kalpte merkezleşti. Mübarek olsun.
0: Pek bir şey anlayamadım hocam.
2: Hafızım, benim vazifem artık burada tamam oldu. Ben bundan sonrası için seni irşada memur değilim. Benim vazifem seni bir mürşidi kamile hazırlamaktı.
0: Hocam, yani bundan sonra tekrar mürşidi kamil mi arayacağım? Ya siz?
2: Öyle hafızım. Nasibin benden değil. Artık siz bir mürşidi kamil aramaya hak ve selahiyet kazandınız. Bizi de unutma.
0: Peki hocam, ne yapmalıyım? Nasıl hareket etmeliyim?
2: İlmini sarf et, arttırırsın. Hakkı zikret, bulursun. Bir insan halkı sevmekle hakka erer. Huzurla kemal bulur. Rehbersiz kemalin zevali vardır. Rehber ara, irşade er. Gazaya karış, gazi ol. Göz çapa abdesti bozmaz. Göz ağrısı hak vergisidir. Sabır kadar güzel ilaç yoktur.
0: Hocam, hakkınızı helal ediniz.
2: Helal olsun. Biraz dinlen evladım. Sonra gidersin.
0: Dualarınızı istirham ederim hocam.
2: Sana emeğim helal ve faydalı olsun oğlum. Aradığın zatı güneyde bir yerde bulacaksın. Nasihatlerimi unutma. Her işinde Allah-u Teala sana yardım eylesin evladım.
0: Amin. Hikmet dolu nasihatler. Göz çapağı abdest bozmaz buyurdular. Gazaya karış gazi ol buyurdular. Mevla görelim neyler. Büyükler boş söz konuşmaz.
3: Evet. Seyyid Ahmet Merami ta Buhara'dan getirdiği emaneti nasiplisine, ehline vermiş. Artık vazifesi de son bulmuştu. Hafız Osman'ın gözlerinden öperek Erzurum'dan ayrıldı. Osman Bedrettin Hazretleri

0: Hazretlerinin hayatında yeni ve bambaşka bir safa başlatacak olan bir mürşid-i kamil aramaya başladı. Bu arayışı sırasında içindeki aşkın şevkiyle yanıp tutuyor ve yalnız kaldıkça ağlayarak Allahu Teala'ya yalvarıyor, içli gözyaşları döküyordu. Bir yandan da Ahmet Merami Hazretlerinin son nasihatindeki göz çapağı abdesti bozmaz, gazaya karış, gazi ol sözlerinin ne manaya geldiğini düşünüyordu. Bu sırada 93 Harbi olarak tarihe geçen Osmanlı-Rus savaşları devam ediyordu. 8 Kasım 1877'de Erzurum Rusların hücumuna uğramış ve tabyalar düşmanın eline geçmişti. Erzurum ahalisi 7'den 70'e silahlanıp düşmana karşı bir müdafaa hazırlığı içine girdi. Osman Bedrettin Hazretleri, hocasının gazaya karış, gazi ol sözünden hareketle orduya katılıp imamlık yapmaya başladı. Bu durumdayken gece yarısı Erzurum mahallelerinde gümbür gümbür davullar çalınarak ahali cihat için uyarıldı.
1: Padişahımız Sultan Abdülhamid Han-ı Sani Efendimizin Erzurum halkına fermanıdır. Evlatlarım, Allahu Teala muhafaza eylesin. Ruslar gözünü Erzurum'a dikmiştir. Erzurum'a bir zarar olursa bunun devletimize açacağı yara büyük olur. Milletimizin sizlerden beklediği şerefi ispat edecek gün bugündür. Namus ve şerefimizi muhafaza edemezsek bu kıyamete kadar şerefimize sürülmüş bir leke olacaktır. Ey ahali! Ey ahali! Padişahımız Sultan Abdülhamid Han-ı Sani Efendimizin Erzurum halkına fermanıdır.
0: Henüz tan yeri ağarmamıştı. Bütün Erzurum halkı galeyana gelmişti. Yaşlısı genci, kadını erkeği, herkes eline balta, satır, kılıç ne bulmuşsa onu almış, gönüllü taburlarına girmek için can atıyordu. Erzurum'u Moskov keferesine bırakmayacaklardı. Ama yine de ne yapacağını bilemez bir halde, ellerinde silahları bir tedirginlik içindeydiler. Telaşla koşturuyorlardı. Münadilerin haykırışlarına rağmen, arzu edilen birlik tam olarak teşekkül etmiyordu. Tam bu sırada beklenmedik bir şey oldu.

0: Evet, ezan okunuyordu. Ama öyle okunuyordu ki bütün Erzurum'un dağ taşı, deresi tepesi, yamaçları, ağaçları sanki dile gelmiş bu ezanı tekrar ediyordu. Adeta dalga dalga yayılıyor, ufukları aşıyordu. Şimdi tedirginlik ve telaşın yerini şevk ve cesaret almıştı. Bütün Erzurumlular tek vücut halinde Moskov keferesine saldırdılar.
1: Eşhedü en

0: Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
1: Allah aşkına vurun. Vurun bre dadaşlar. Bre dadaşlar. Bre dadaşlar. Vurun bre dadaşlar. Ey Erzurumlular. Ey şehit evlatları. Allah'ını seven asker evladımızın yardımına koşsun. Daha ne dururuz? Hadi gazaya!
2: Hadi!

0: fecir doğmadan zafer güneşi doğsun.
1: Haydi yiğitler, haydi ağalar, analarınız sizi bugün için doğurdu. Allahu Ekber.
2: Kahraman Erzurum ahalisi kısa bir müddet sonra koskoca Rus ordusunu perişan etmiş, Azizye tabyalarını Moskov'tan geri almıştı. Ordu komutanı Gazi Ahmet Muhtarpaşa, karargâhta bir taraftan hücumu idare ediyor, bir taraftan da hücumdan önceki ezanı kimin okuduğunu düşünüyordu. Tam bu esnada cephe komutanlarından İsmail Paşa heyecanla içeriye girdi.
3: Paşam, paşam, dağılıyorlar. Düşman neye uğradığını bilemedi. Kefere asker evlatlarla gönüllü halkın arasında kaldı. Kaçıyorlar. Zafer güneşi üstümüze doğuyor.
4: Berhudar olasın kurt İsmail Paşa. Cenab-ı Hak yüzümüzü kara çıkarmadı. Şükürler olsun Moskov büyük yara aldı. Tez haber ulaştırın. Top dağından karşı ateş açılsın. Zinhar asker evlatlar ve ahali kaçan düşmanın peşine düşmeye. Tedbiri elden bırakmamak lazım.
3: Emredersiniz paşam.
4: Paşa, o sabah ezanı Muhammediyi okuyan zat kimdir? Bütün ahali asker coştu. Bu yaşa geldim böyle ezanı Muhammediyi dinlemedim. Kimdir bu el?
3: Erzurumlu Miralay Bahri Bey'in gönüllü bölüğünden genç bir hocadır paşam. Ona Hafız Osman Bedrettin derler.
4: Gönüllü ha?
3: Evet paşam. Onu muharebe esnasında da gördüm. Heybetli, vakarlı bir yiğitti. Ama bir şeye şahit oldum ki inanılacak gibi değildi.
4: Ne gördün İsmail Paşa?
3: Osman Bedrettin denilen yiğit yere eğilmeden taşlar havalanıp eline geliyor. Hangi kafire taş atsa onu cansız yere seriyor.
4: Paşa, niçin demezsin ki bu muharebede üçler, yediler, kırklar, erenler bizimle beraberdir. Elhamdülillah. Bu Rabbimizin bize bir ihsanıdır. Hafız Osman nerede şimdi?
3: Son gördüğümde şehit düşen komutanı Miralay Bahri Bey'in başındaydı efendim.
4: Tez o mübarek yiğide 3. taburun imamlığı verilsin.
3: Baş üstüne paşam.

0: Bu hadiseden sonra daha çok tanınıp sevilen Hafız Osman Bedrettin Hazretleri 28. alayın 3. taburu imamlığına tayin edildi ve artık İmam Efendi diye tanındı. Bu vazifedeyken evliyanın büyüklerinden Seyyid Tahayyi Hakkari Hazretlerinin oğlu ve halifesi Seyyid Ubeydullah'la Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden Kufrevi Şeyh Muhammed ve Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin ve Erzincanlı Terzi Baba lakabıyla meşhur Şeyh Hayyat'ın talebelerinden Hacı Fehmi Efendilerle sohbet etti. 1882'de vazifeli olduğu tabur Pavlu'ya nakledildi. Osman Bedrettin tabur imamlığına Pavlu'da devam ediyordu. Fakat hala mürşidi kamilini bulamamıştı. Arıyor, bekliyordu. Asıl rehberini mutlaka bulacaktı. Ama ne zaman ve nerede? Bunu bir türlü bilemiyordu. İmam Efendi'nin bu arayışı devam ederken, Palu'nun az ötesindeki bir dergâhta mübarek bir zat talebeler yetiştiriyordu. Bu zat Seyyid Mahmud Samini Hazretleri'ydi.
1: Maşallah, 9 yaşında hafız ve fatih olmak her kulun kârı değildir.
2: Kimi buyurdunuz efendim?
1: Fe subhanallah. İlme olan gayreti hocalarını çalışmaya mecbur ediyor.
0: Aradan bir müddet geçince onun hakkında yine şöyle buyurmuştu.
1: Hikmet-i Huda onu okutmaya Buhara'dan alim, fadıl, mutazavvuf bir hoca memur edildi. Allah Allah, bu ne saadet, bu ne bahtiyarlıktır ki Hızır Aleyhisselam'ın kırbasından şerbete, dağarcığından lokmaya kavuşmak. Moskova

0: Kafasına taşla darbe vurmak.
1: Talebeleri hayretle dinledikleri bu sözlerde kime işaret edildiğini merak ediyorlardı. Fakat açıklamıyor, sadece işaret veriyordu. Mahmud Samini Hazretleri bu işaretleriyle bir gün kendi sohbetine kavuşacak olan Hafız Osman Bedrettin Hazretleri'nin hayatını ve başından geçen önemli hadiseleri safa safa anlatıyor ve onun gelmesini bekliyordu. Bu sırada talebelerinden biri bir rüya gördü.
2: Ne muhteşem bir kalabalık. Bütün sahrayı doldurmuş. Evet, bu bir zincir. Göğe doğru uzanıyor. Ve herkes bu zincire tutunmak için çırpınıyor. Fakat tutunabilenler ne kadar az. Şu nur yüzlü ve heybetli genç de kim? Herkes saygı gösterip yol veriyor. Zincire doğru ilerleyip kalabalığa döndü.
3: Bana tutunanlar benimle beraber gelirler.
2: Zinciri tuttu. İnsanlar eteklerine yapışıyor. Göğe doğru yükseliyorlar. Ben de koşup tutunayım. Tuttum. Ben de tuttum. Yükseliyoruz. Allah'ım ne güzel. Hay Allah. Rüyaymış. Ama ne güzel bir rüya. Tabire bile gerek yok. Öyle anlaşılıyor ki himmet ve tasarrufu ziyade bir zatın teşrifine alamet ediyor. Ne de güzel siması var. Sesi hala kulaklarımda.
3: Bana tutunanlar benimle beraber gelirler.
2: Ben de tutundum elhamdülillah. Hocama anlatsam mı acaba? Neredeyse sabah ezanı okunmak üzere. En iyisi kimseye bir şey söylememek. Dışarı çıkıp abdest alayım. Hocam.
0: Sen de tuttun Hafız Mustafa. Sen de tuttun. O merak ettiğin kimsenin buraya gelmesi yakındır.
4: Oo, İmam Efendi. Siz daha uyumadınız mı?
5: Uyuyamadım Rıza kardeş. Ya sen? Sen niye bu saatte ayaktasın?
4: Efendim, koğuş nöbetçisiyim. Üste açılan arkadaş var mı diye dolaşıyordum. Şu bizim hemşeri de amma horluyor ha. Dur, şunun yastığını bir düzelteyim hele. Heh, oldu.
5: Demek dükkanını kapatıp sen de gönüllü taburuna katırdın öyle?
4: Evet efendim. Ama meslek işte. Burada da Erat'ın çizmelerinin yırtıklarını dikiyorum.
2: Sizi çok düşünceli gördüm.
5: Ah Rıza kardeşim.
4: Yoksa memleket hasreti mi?
5: Yok Rıza kardeş. Bizim hasretimiz başkadır. Sen yabancım değilsin. Sahrada izlenmeyen garip yolcu gibiyim. Ne yana baksam harap. Bir eşik arıyorum. Bir eşiğin divanesiyim.
4: Eşik mi?
5: Evet. Baş koyacak bir eşik. Kalbime nazar edecek, derdime şifa olacak bir manevi tabibin eşiğini arıyorum. Ah, sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba?
4: Eşik ha. Ben de sandım ki Palu'ya geldiniz diye memleketi özler, üzülür, bir gariplik çekersiniz.
5: Şu dünyada asıl iş zaten ya garip olmakta, ya yolcu, ya da mevta olmakta.
4: Cenab-ı Hak maksadınıza kavuştursun. Ne diyeyim, elimden başka bir şey gelmez. Bizim hemşehri gene başladı. Gidip üstünü örteyim şunun. Hadi, siz de biraz uyuyun artık. Allah rahatlık versin.
5: Sağ ol Rıza kardeş. Biraz uyusam iyi olacak. Burası neresi acaba? Şurada bir kısım insanlar toplanmış bir zatı dinliyorlar. Sesi bana kadar geliyor. Ne kadar da heybetli bir görünüşü var. Fakat bana bakıp tebessüm ediyor.

0: Hafız kurban, biz seni bekliyoruz, sen bizi arıyorsun. Sana verilmesi gereken emanetin altında kudret ve kuvvetim azaldı. Gözümüz yollarına bakmaktan fersiz kaldı. Bu kadar saklanmaya ve naz etmeye sebep nedir? Yeter artık, gel.
1: Nereye? Nereye? Burası daha önceki yer değil. Bu nur yüzlü erler, Şah-ı Nakşibend Bahaeddin-i Buhari, Mevlana Halid-i Bağdadi, Şeyh Ali Sefti, Şeyh Muhammed Vehbi Hayati.
2: Gam çekme Hafız Osman. Allah-u Teala vermek istemeseydi istek vermezdi. Aradığını falı da bulacaksın. Peygamber Efendimizin torunlarından Şeyh Mahmud Samini seni bekliyor. Ona gitmen bizce de muvafık görünmüştür. Samini'nin davetine icabet et. Ona git. Git onun. Git.

0: Ya Rabbi, ne güzel bir rüyaydı.
1: Aa, ter içinde kalmışsınız İmam Efendi. Hastalandınız mı yoksa?
0: Yok, iyiyim. Çok güzel bir rüya gördüm. Ahmet Merami Hazretleri bana işaret verdi.
1: Allah hayra tebdil etsin.
0: Bugün izin alıp ona gideceğim.
1: Kime?
0: Rehberime kavuşacağım.
2: Kardeşlerim, bir kimse yalnız dünya için çalışırsa Allah-u Teala onun dünyalık muradını verir. Eğer kul ahiret için çalışırsa o kula Cenab-ı Hak ikisini de ihsan eder. Ama kim ki ikisini de aynı anda elde etmek isterse her ikisinden de mahrum kalır. Hafız Mustafa.
3: Efendim.
2: Bir misafirimiz var. Buraya gelmek üzeredir. Sen önden çık bak. Bakalım o gelen senin rüyada gördüğün zat mıdır?
3: Efendim? Mazur görün, hatırlayamadım.
2: Canım hani 4-5 gün oluyor. Utanmış da bize bile anlatmamıştın. Sahrada bir bölük insan vardı da gökyüzüne uzanan bir zincire tutunmaya çalışıyordu. Sen de tutmuştun Hafız Mustafa. Hadi git bak bakalım gelen o mudur? Biz de geliyoruz.
3: Baş üstüne efendim. İşte at üstünde biri bize doğru yaklaşıyor. Ne kadar da heybetli bir görünüşü var. Acaba rüyamda gördüğüm zat bu mu? Aman Allah'ım. O zat. Evet bu o zat. Ya Rabbi, bu ne hikmettir? İşte hocam da geldi. Ona ne kadar da dikkatli bakıyor.
0: Bu kalabalıkta ne böyle? Sanki birini karşılamaya çıkmışlar. Allah Allah. Bu nur yüzlü zat beni rüyada davet eden Mahmud Samini Hazretleri. Selamünaleyküm efendim.
2: Aleykümselam Hafız Osman. Gözlerimiz yollarda kalmıştı.
4: Mahmud Samini Hazretleri Osman Bedrettin'i şefkat ve muhabbetle bağrına bastı. Onu dergahına götürüp misafir etti. Karşılıklı sohbetlerini dinleyen diğer talebelerin kalplerindeki ihlas, muhabbet, teslimiyet, huzur, sabır artıyordu. Hafız Osman'sa Mahmud Samini Hazretlerini dikkatle dinliyor, onun rüyasında işaret edilen mürşit olup olmadığını anlamaya çalışıyordu.
2: Efendim, herkes bir dert ile dertli, bizim derdimiz ise görünüşü yalancı ve yaldızlarla süslü dünyanın sevgisinin kalbimizden çıkmasıdır. Kolay iş değil. İnsanın hakiki dostu Allah-u Teala'dan uzaklaşıp, kendisini cehenneme götüren günahlar işleyip, sonra da cennete talip olması ne kadar

0: garip. Bu derdin ilacı kalbinden dünya sevgisi çıkarmış bir zatın sohbetidir. Eğer bir kimse böyle bir zata kavuşursa ona hemen teslim olmalı. Onun kalbine girmek için türlü hüner göstermelidir. Çünkü bu zatlar Allah dostlarıdır.
1: Ne kadar tatlı konuşuyor. Sözleri ağızdan değil sanki kalpten çıkıyor. Fakat neden tütün içiyor? Bu tereddüt beni perişan ediyor. 11 gündür buradayım, şüphelerden kurtulup bir türlü teslim olamadım.
0: Kardeşlerim, ölü hiç yıkayıcısına itiraz eder mi? Ne dersin Hafız Mustafa? İtiraz eder mi?
2: Etmez efendim.
0: Tabii etmez. İşte talebe de hocasına karşı böyle olmalı. Her emrini can kulağıyla dinlemeli. Ne derse aynen yapmalıdır. Talebe hocasını hem çok sevmeli hem de ondan çok korkmalıdır. Hafız Kurban.
2: Buyurun efendim.
0: Misafirlik 3 gündür. Senin misafirliğin de çoktan bitti. Hadi bakalım, yemek için çalışmak lazım. Bostanımızı sulama sırası sendedir.
2: Başüstüne efendim. Kürek şurada olacak. Önce şu evlekten başlayayım. Havuzun suyunu şöylece salayım. Su ne güzel yolunu buldu. Akıp gidiyor. Toprağa baş koydu. Havuzdan kurtuldu. Bense öyle bir türlü başımı toprağa koyamadım. Bir tütün çubuğunun yüzünden. Fakat o da niçin tütün içiyor? Niçin? Niçin? Hocam Ahmet Merami göz çapağı abdest bozmaz buyurmuştu. Ama ya tütün? Allah Allah, su kesildi. Ama daha bir evlek bile sulanmadı. Çok tuhaf. Bir karış yer sulanmadan havuzun suyu bitmiş. Dolması zaman alır. Hocamın yanına gidip bildireyim.
0: İnsanlar hep dışını, zahirini süslüyor. Halbuki Allah-u Teala kişinin kalbine bakar. Asıl kalbi mamur etmek lazım. Hafızım, çabuk döndün.
2: Efendim, havuzda çok az su varmış. Bir evlek bile sulanmadan bitti. Dolması da zaman alır diye dönüp geldim.
0: Hafız, koca havuzun suyu bir evlekte mi sulamadı? Hafızım, dikkat et. Gören gözle bak. Havuz dolu duruyor. Git vazifeni yap.
2: Peki efendim. Baş üstüne. Fakat bu havuz dolmuş. Koskoca havuz bu kadar kısa sürede nasıl dolar? Daha biraz önce boştu, şimdi de neredeyse üstünden taşıyacak. Bu hocamın bir kerameti olmalı. Şunları sulayıp hemen yanına gitmeliyim.
0: Kardeşlerim, hiç kimsenin kalbini kırmayın. Hak Teala indinde bu çok fena bir iştir. Hatta gönül yıkmak, Kabe'yi 70 defa yıkmaktan beterdir. Kimseyle münakaşa bile etmeyin. Zira münakaşa kibirdendir. Kibirli insanın pek edemesi zordur. Ha, hafızım, geldin mi? Yorulmuşsun ama yarın misafirimiz çoktur. Bostana in, biraz patlıcan toplayıver de mutfağa bırak.
2: Efendim, şimdi oradan geliyorum. Henüz patlıcanlar yeni çiçek açmış.
0: Sen gidinceye kadar Allah'ın izniyle o patlıcanlar büyür. Hafız Kurban, Murat suyuna gitsen kurutup gelirsin. Hadi tekrar git bak, patlıcanları büyümüş bulursun.
2: Başüstüne efendim. Neler oluyor? Biraz önce ben buradaydım ve bu patlıcanlar yeni çiçek açmıştı. Ya Rabbi, adetini sen ancak çok sevdiğin

0: kulların için bozarsın. Mahmud Samini Hazretleri senin sevgili bir kulun.
1: Ama niçin tütün içiyor? Niçin? Hı?
0: Bu ses de kim? Kim konuşuyor?
1: Bir veli tütün içer mi hiç?
0: İçerse içer. Her halinden Allah'ın sevgili bir kulu olduğu anlaşılıyor. Rüyamda işaret edilen Mürşid-i Kamil Mahmud Samini Hazretleri.
1: Rehber olarak kendine gözü çapaklı, eli çubuklu bir zat seçtin ha?
0: Sus, sus ey azgın nefs, yeter!
1: Yanlış rehberle nereye varırsın biliyor musun?
0: Ahmet Merami Hazretleri göz çapağı abdest bozmaz buyurmuşlardı.
1: Göz çapağı abdest bozmazsa evliya da tütün içmez.
0: Neden içmesin?
1: Ne fayda gelir sana ondan ha? Gözü çapaklı, eli çubuklu biri. Gözü çapaklı, eli çubuklu biri. Gözü çapaklı, eli çubuklu biri. Gözü çapaklı,
0: yeter! Eli çubuklu biri. Yeter! Sus! Sus! Artık takatim kalmadı. Bu ıstıraba dayanamıyorum. Yarın sabah izin alıp buradan gideyim.
2: Oturun, oturun. Samini Hazretleri çıkmayacak. Sohbet var.
1: Fakat niye böyle üzgünler?
3: Hem üzgün hem celalliler.
2: Susun. Dinleyin.
4: Aziz kardeşlerim. Bir dertli derdini tabibe anlatmayıp gizlerse derdine derman bulamaz. Tasavvufta kibir yasak, teslimiyet şarttır. Aşkı hakikiye ermek bir rehbere bağlanmakla mümkündür. Size bir misal vereyim. Bir rehbere bağlanmayan ilim ehli aşılanmamış ahlat ağacına benzer. Meyvesi acı ve lezzetsiz olur. Onu aşılamak lazımdır. Bazı insanlar işte böyledir. Kendi halinde yetişen bir çiçektir ama ne yazık ki ormandadır. İnsanlar istifade edemez. Halbuki insanlara hizmet lazımdır. Beşeriyet güzel ve latif kokuya muhtaçtır. Şimdi bir zat var, kendi kendine diyor ki, ben 9 yaşında hafız oldum. Hızır Aleyhisselam'ın kırbasından şerbet içtim. Dağarcığından hurma yedim. Moskov'la çarpışırken taşlar havalanıp elime geliyordu. Şimdi ben kala kala gözü çapaklı, eli çubukluya mı kaldım? Kibrinden diyor ki, ben gözü çapaklı, eli çubukluya mı kaldım? Git, nereye istersen oraya git. Bunlar birer hikmet, birer esrar, birer imtihandır. Kardeşlerim, sürüden ayrılanı kurt kapar. Fırsatta elden kaçar. Çaresiz olacak olur.
0: Allah'ım bana yardım et. Kalbim sıkılıyor.
4: Kalbini ister geniş tut, ister dar. Gönül isterdi ki hoş olalım.
5: Eyvah, Samin Hazretleri incinmiş. Başlar öne eğik, sessizce onun yürek kavuran sözlerini dinliyorlar. Her şey açık. Asıl muhatap Osman Bedrettin. O bunu gayet açık bir şekilde anlıyor. Fakat Mahmud Samini Hazretleri bu sohbetten sonra evine gidip akşama kadar dışarı çıkmayacak. Hafız Osman Bedrettin artık bin pişman, gitmekten vazgeçmiş, perişan bir halde.
0: Ya Rabbi ben ne yaptım? Ne yaptım? Ya Rabbi bu biçare kulun Bedrettin'e sen yardım et. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Samini Hazretlerinin elinin çubuğundan, gözünün çapağından bana ne? O Allahü Teala'nın sevgili kulu. Tütün içerse içsin bana ne? Aklımı attım. Aklımı attım, aklımı attım, hocama kavuştum. Allah'ım beni gafletten uyandır, selamete erdir.

0: Osman. Osman.
1: Efendim.
0: Kalk Osman efendi. Öğle vakti yakın. Samini Hazretleri namazı Hafız Osman kıldırsın buyurdu.
1: Kapılarının eşiğine layık olmayan birini mihrapta yerlerine oturtuyorlar. Onların merhamet ve lütufları olmasa Bedrettin'in hali ne olur Mustafa?
0: Kerimlerle yapılan her iş kolay olur Hafız.
2: Sübhanallah. Söyler misin Miyadınlı Mehmet Efendi? Bu Hafız Osman buraya geleli şunun şurasında birkaç hafta bile olmadı. Acaba Samini Hazretlerinin mihrabı ona bırakmasının hikmeti ne ola ki?
3: Bu işlere akıl ermez. Ancak Hafız misafir mumu da kibriti de beraberinde getirmiştir. Onun işi elindeki kibritle mumu yakmaya kalmıştır. O daha buraya gelmeden güzel ahlakı ve istidadıyla çok zahmetler çekilerek aşılması gereken devreleri geçmiş.
4: Mustafa! Mustafa! Hafızı bana gönder.
0: Hayırdır inşallah. Samini Hazretlerinin böyle seslenmeleri hiç adetleri değildir.
1: Çok korkuyorum Mustafa kardeş.
0: Hadi git var huzuruna.
1: Allah'ım beni sevdiklerini üzmekten muhafaza et.
5: Gel Hafız'ım, şöyle gel.
1: Efendim, affınızı istirham ederim.
5: Hafız, Hafız. Sular yüzünü toprağa sürmese deryaya kavuşur mu? Kupkuru akıllı insana yar olur mu? Hafız, Muhammed Behaddin Hazretleri, Terzi Baba Hazretleri ve diğer büyükler senin bize gelip teslim olmanı işaret etmediler mi? Hı? Hafız, Hazreti Hızır'ın şerbeti fadlına, Ahmet Merami Hoca'nın emekleri ilmine ve aklına sebep oldu. Erzurum'da Ayas Paşa Camii minaresinde ezanı Muhammed'i okuduğun zaman, halk galeyana gelirken maneviyat aleminin erenleri cihada geldiler. Yer gök sarsıldı. Bütün velilerin, şehitlerin, salihlerin ruhları Erzurum semalarında toplandı. Biz de oradaydık.
1: Allah Allah.
5: Hafız, Moskova taş atarken eline havalanıp gelen o taşları senin eline veren kim?
1: Hocam, hocam, efendim.
5: Hafız, bunlar evliyalığın cilveleridir. Marifet, hakikatler ötesindeki hakikate, Allahu Teala'ya varmaktır.
1: Efendim, emrinize tabiyim. Elinizi öpeyim.
5: Gir öyleyse şu hücreye.
1: Burada ne kadar kalacağım hocam?
5: Allahu Teala'nın dilediği kadar. Belki bir an, belki bir gün, belki 40 gün, belki de 40 yıl. Yiğitlik şimdi belli olur Hafız. Ne kadar kalacağını düşünme, merak etme. Ümitsiz olmamak lazımdır. Allahü Teala yılların kazancını bir anda vermeye kadirdir.
6: Şeyh Samini Hazretleri Osman Bedrettin'i hemen o gün elinden tutup riyazete sokar. Tam 18 gün sonunda sülûkunu tamamlayan Osman Bedrettin hocasından icazet alır.
5: Hafız Kurban, artık bizim vazifemiz son buldu. İrşad emanetini sana verdim. Bunu 18 günde hak ettin. Zor bir yük. Zor bir vazifenin büyük şerefi vardır. Hafız Kurban, artık iş sizden de bizden de çıktı. Bu kervanın bir de kervan yol kıranı vardır. Bu da huzursuzluktur. Tabii kolay mı? Sevgiliye giden yoldaki maniler hesapsızdır. İnsanları korumak, onlara asıl iyilikte bulunmak, onlardaki manevi hastalıkları tedavi etmekle olur. Yolda kalanların elinden tutmak lazımdır. Hafızım, insanlar arasına karış. Fenalıkları önle. İnsanları birbirine yaklaştır. Ve tek olan Hakk'a ulaş.

0: yanlıştır. Sakın ilmine güvenme. Dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kalk. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet. Hafızım, irşat makamı bir şimşektir. Çaktığı yeri aydınlatır, düştüğü yeri de yakar. Marifet, o aydınlığı insanların kararan kalplerine nüfuz ettirmektir. Ve kalpleri aydınlatmaktır.
1: Ne olaydı iznin bitmeseydi? 2 gün sonra Diyarbakır'da olmam lazım.
0: Hafız, umulur ki uzunca bir süre Çemişgezek'te ikamet edersiniz. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve yardımı ile oradaki insanlara umur-u diniyeyi anlatır, hizmette bulunursunuz.
1: Efendim, malumunuz tabur imamı olarak görevli bulunmaktayım. Şahsi arzumuzla bir başka mahalle gidemeyiz.
0: Hafız kurban, takdir Allah-u Teala'dandır. Kanaatkar olmak lazım. Çalışanlar tadını alır. Çalışmayanları çalıştırmak da rehberin vazifesidir. Buyur Hafız Mustafa. O elindeki nedir?
2: Bir telgraf efendim. Diyarbakır'dan Hafız Osman Efendi'ye çekilmiş. Affınızı dilerim. Belki acildir diye getirdim.
0: Ver, ver, ver, okusun.
1: Tabur imamı Hafız Osman Bedrettin. Taburunuz Diyarbakır'dan Çemişgezi'ye hareket emri almıştır. Buraya tekrar dönmenize lüzum kalmamıştır. İzniniz 10 gün uzatılmıştır.
0: Evet hafızım.
1: Efendim yeni görev yerimi bildiriyor. Çemişgezek.
0: Orası da sizin muvakkat yerinizdir. Gerçi uzunca bir zaman kalırsınız. Ah Harput, ah. Harput ebedi konağınızdır. Sen böyle Rabbini asla unutmamak aşkı ve korkusuyla bize geldin. Yakında gidersin. Hem gidersen hem götürürsün. Sana bir emanetim var hafız. Onu da yanına al.
1: Buyurunuz efendim.
0: Rıza evladım.
1: Rıza kardeş. Sen ha?
3: Ben ya. Ben ayakkabıcı, ben koğuşçu, ben hizmetçiniz Rıza.
0: Hadi Allah yolunuzu açık etsin. Güle güle.
1: Kim gelip girse bugün samimi gülzarına, bir adımda vasıl olur her kişi dildarına. Alemi manada eğer şah olmak diler isen, gel bugün ver varlığın samininin varına.

0: Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
5: Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
5: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına.

0: Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Esselamu Aleyküm. Herkese selam verip Allah'a teslimiyeti temin etmen ve güzel sözler söyleyip halatır sorman, günahlardan bağışmana ve soran davranıştığı buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Selam yaymak ve kelamı güzelleştirmekten bahsediyoruz. Selam yayıldıkça kardeşlik ortamı artar, kalpler birbirine bağlanır. Öyle diyor Resulullah, birbirinizi sevmedikçe Müslüman olamazsınız, Müslüman olmadıkça cennete giremezsiniz. Sahabiler selam vermeye o kadar meraklıydı ki aralarına ağaç girdikten sonrasında bile tekrar birbirlerine selam veriyorlardı. Selam, Allah'a teslimiyetin bir ifadesidir. Selam, müminlerin birbirlerine cennet temennisi anlamına geliyor. Öyle diyordu Yasin suresinde Allah-u Teala, selamun kavlen min Rabbin Rahim, Rablerinden onlara bir selam var ki cennet selam yurdudur. Bir de bunun yanında sözün de güzelleştirilmesi, hüsnler, kelam var. Peki sözün güzeli, kibar olan söz anlamına mı geliyor? Yoksa içeriği Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanan söz mü oluyor? Elbette ki Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanan söz sözün güzelidir. Elbette ki şeytandan kaynaklanan sözler de çirkin sözlerdir. Öyle diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eşek şeytanı gördüğü zaman andırıyor. Öyle diyordu Lokman suresi hepimize. Yavrucuğum seslerin en kötüsü eşek sesidir. Hadisi bir daha okumak isterim. Herkese selam verip Allah'a teslimiyeti temin etmen ve güzel sözler söyleyip hatır sorman günahlardan bağışlanan ve soran davranıştır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
10: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
11: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Sizlere ve bize bu imkanı bahşeden, bu nimetten istifade ettiren Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve selamların en güzeli olan Rabbimin selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Değerli dostlar, malumunuz birkaç haftadır 32. sözü işliyoruz. Geçen hafta 32. sözün 3. mevkufunun 3. nüktesinden bir kısmını anlatabilmiştik sizlere kısmen. Bugün oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın esmasına olan, isimlerine olan muhabbetin tabakalarından bahsediyordu. Oradan inşallah devam edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü lilmuttegin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midad kelimatih. Evet, üçüncü nükteden kaldığımız yerden Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına olan, oradan da zatına olan sevginin, muhabbetin tabakalarını anlamaya gayret ediyoruz değerli dinleyenler. İşte insanın mahiyeti ulviye ve fıtratı camia olduğundan, bu kısmına kısaca değinmiştik ama bu paragrafı tekrardan konu bütünlüğü açısından yeniden ele alıyorum değerli dinleyenler. Diyor ki burada, insanın mahiyeti ulviye olduğu için, yani yüce bir mahiyete sahip olduğu için Cenab-ı Hak insanı yüksek bir fıtratta, ahsen-i takvimde yarattığı için ve fıtratı da camia olduğu için, yani toplayıcı özelliğe sahip, kainatta ne varsa insanda görünmesi hasebiyle İnsan fıtratı aynı zamanda her şey ile, maddi, manevi, dünyevi, uhrevi, kendisiyle ve kainatla olan her şeyle alakalı olmasından dolayı fıtratında bir camiyet, yani yaratılışında bir toplayıcılık mevcut bulunduğundan, binler enval hacat ile, binlerle ihtiyaç çeşitleriyle, bin bir esma-i ilahiyeye, her bir ismin çok mertebelerine fıtraten muhtaçtır. İnsan bir ağaç gibi değildir değerli dinleyenler. Bir hayvan gibi de değildir. Bir taş gibi değildir. Onlar yaratılışları gereği vazifeleri sınırlıdır. Halbuki insan halife-i ruh-i zemin olması hasebiyle, Allah'ın yeryüzündeki muhatabı, şuurlu muhatabı olması hasebiyle, Cenab-ı Hakk'ın eşref-i mahlukatı olması cihetiyle ve fıtratındaki özellikler cihetiyle, ki bu konuları daha önceki hususlarda zaman zaman değinerek işlemiştik. Hatırlayacaksınız değerli dinleyenler, insan küçücük mikroptan da müteessir olur, bir vebadan, zelzeleden de rahatsız olur. Yani düşmanı pek çoktur, geçmişle ve gelecekle alakalıdır. Kendi elemiyle elemlendiği gibi hiç tanımadığı birisinin, hem cinsinden birisinin elemiyle de elemlenebilir. Kendi sevinciyle mesrur olduğu gibi sevdiklerinin sevinciyle de, hatta tanımadıklarının mutlu olmasıyla da mesut olur, mesrur olabilir. Dolayısıyla insanın fıtratı gereği, tüm kainatın çekirdeği olmasından dolayı, kainatta tecelli eden bütün esma-i ilahiye adedince, ki Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları ne kadarsa sayısını bilmiyoruz, o sonsuz esma-i ilahiye adedince her bir ismin pek çok mertebelerde tecelli etmesi ve insanın da bütün bunlarla bir bağlantısının, maddi veya manevi alakasının olması dolayısıyla Allah-u Teala'nın her bir isminin her mertebesine insanoğlu fıtraten yaratılış gereği çok muhtaçtır, çok ihtiyaçlıdır. İhtiyacı fazla olduğuna göre, bir şeye olan ihtiyacınız kat kat artıyorsa bu muzaaf ihtiyaca iştiyak deniliyor değerli dinleyenler. Yani çok arzu etme, şevkle isteme. Yemeğe olan ihtiyaç gibi mesela, çok çok açsanız yemeğe ya da susuzsanız suya, çölde susuz kalmış bir insan düşünün mesela, suya ne kadar İhtiyaçlıdır. Bunun gibi insan kainattaki her bir şeye ihtiyaç sahibidir. Esma-i Hüsna'nın her bir mertebesinde fıtraten onun ihtiyacının karşılığı olan bir husus vardır. İşte muzaaf ihtiyacı olduğu için insan muzaaf ihtiyaç iştiyaktır. Çok arzu eder bunları. İhtiyaçlarına olan hisleri ileri seviyededir. Muzaaf iştiyak, o da muhabbettir. Bir şeye çok ihtiyacınız varsa ve onu çok istiyorsanız, çok arzuluyorsanız, bu muhabbettir, sevgidir. Muzaaf muhabbet nedir? Muzaaf muhabbet de aşktır. Muhabbetin çok artması da, ona çok ihtiyaç olması da aşktır. Yani o da muhabbetin çok çok ileri bir mertebesidir. Ruhun tekemmülatına göre, ruhunuz
ne kadar kemal bulmuş ise, ne kadar terakki etmişse manada, işte ona göre, o mertebelere göre, muhabbet meratib-i esmaya göre inkişaf eder. Sizin muhabbetiniz ne kadar artmışsa, ruhunuzun buna ihtiyacı ne kadar fazlaysa, o sevginin mertebeleri Allah-u Teala'nın esmasının mertebelerine göre gelişir ve çoğalır. Bütün esmaya muhabbet dahi o halde ihtiyaç fazla iştiyak derecesinde, iştiyak fazla muhabbet derecesinde, muhabbet aşk derecesinde fazla olduğuna göre ve ruhumuzun mükemmelleşmesine, manevi terakkiyatına göre bu sevginin mertebeleri Allah-u Teala'nın esma-i hüsnasıyla vücuda geldiğine göre esma-i hüsnaya olan muhabbet derecesinde ne yapar? Gelişir, inkişaf eder. Bütün bu isimlere muhabbet ise, madem ki Allah-u Teala'nın her ismine muhabbet ve aşk derecesinde ihtiyacımız var, seviyoruz ve onlarla her zaman bağlantılıyız. Başka türlüsü zaten olamaz. Çünkü kainatta Allah-u Teala her an tecelli eder. İşte bütün bu isimlere olan sevgimiz dahi, çünkü o esma, yani Allah-u Teala'nın o isimleri, Zat-ı Zülcelal'in ünvanları ve cilveleridir. İsimleri dediğimiz nedir? Allah-u Teala'nın zatının, celal sahibi zatının ünvanları ve cilveleridir. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatındandır. İşte o ünvanlar, o cilveler, Cenab-ı Hakk'ın zatından kaynağını bulan bu esma, muhabbet-i zatiyeye döner. O halde demek ki biz ihtiyacımızdan iştiyaka, iştiyaktan muhabbete, muhabbetten aşka, o aşkı da Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarına vererek, o isim ve sıfatlar da Zat-ı Zülcelal olan Rabbimizin ünvanları ve cilveleri olduğundan, bizim bu sevgilerimiz nereye döner? Allah-u Teala'nın zatına, muhabbete döner. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatını ihtiyacımız derecesinde o kadar çok severiz. Şimdi yalnız numune olarak buna örnek vereceğiz şimdi. 1001 esmadan Allah-u Teala'nın 1001 ismi vardır diyoruz çokluktan kinaye. Bu 1001 isimlerden yalnız Adil ve Hakem ve Hak ve Rahim isimlerinin 1001 mertebelerinden bir mertebeyi beyan edeceğiz. Allah-u Teala'nın 1001 ismi vardır. Yine çokluktan kinaye. Bunlardan her bir ismin de 1001 mertebesi vardır diyor. Bunlardan birkaçına, bir mertebeye sadece. Birkaç ismin bir mertebesine değineceğiz. Hangi isimler? Allah-u Teala'nın adil dediğimiz adalet sahibi olması, mutlak adalet sahibi olması ve hakem dediğimiz nihayetsiz hikmet ve hüküm sıfatı sahibi olan, hüküm sahibi olan Allah-u Teala, hak olan ve yine rahim olan, her zaman bunları da söylüyoruz biliyorsunuz, çok merhamet eden, şefkat eden, bağışlayan, doğru olup batıl olmayan manalarını içeriyor bunlar. İşte bu isimlerin 1001 mertebelerinden bir mertebeyi beyan edeceğiz. Buradan da Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sına, Esma-i Hüsna'sından zatına o aşk derecesindeki muhabbetimizi nasıl vereceğimiz, nasıl o muhabbete döneceği, o sevginin Allah muhabbetine döneceği örnekle anlaşılacak değerli dinleyenler. Şöyle ki, hikmet ve adil içindeki Rahmanurrahim ve Hak ismini, Allah-u Teala'nın adalet sahibi olması, hüküm sahibi olması, hikmet sahibi olması isimleri içindeki rahmet ve merhamete, acıma, şefkat etme ve Hak ismine, doğru olan, batıl olmayan ismine, bu ismini azami bir dairede görmek istersen, geniş bir dairede, büyük bir dairede bu ismi görmek istersen şu temsile bak. Nasıl ki bir orduda 400 muhtelif taifeler bulunduğunu farz ediyoruz ki. Bir ordu var. Bu misalle şimdi Allah-u Teala'nın isimle 1001 isminin 1001 mertebesinden bir mertebesini bize anlatacak. Bir ordu var. Bu orduda da çeşitli taifeler var. Ne kadar bu taifeler? 400 muhtelif taife var. Böyle farz ediyoruz. Her bir taife beğendiği elbiseleri ayrı. Bu 400 taifenin her birisinin elbiseleri ayrı. Hoşuna gittiği erzakı ayrı. Yemesi içmesi de ayrı. Neyi seviyorsa onu veriyor. Rahatla istimal edeceği silahları ayrı. Hepsinin silahı da ayrı. Ve mizacına deva olacak ilaçları ayrı. Onun bedenine iyi gelecek, hastalıklarına iyi gelecek ilaçlar da ayrı. Böyle olduğu halde
bütün o 400 taife ayrı ayrı takım, bölük, tefrik edilmeyerek belki birbirine karışık olduğu halde onları kemal-i şefkat ve merhametinden ve harikulade iktidarından ve mucizane ilim ve ihatasından ve fevkalade adalet ve hikmetinden misilsiz bir tek padişah onların hiçbirini şaşırmayarak, hiçbirini unutmayarak bütün ayrı ayrı onlara layık elbise, erzak, ilaç ve silahlarını muinsiz olarak bizzat kendisi vermesi, o zat acaba ne kadar muktedir, müşfik, adil, kerim bir padişah olduğunu anlarsın. İşte öyle bir ordu farz ediyoruz ki değerli dinleyenler, 400 taifesi var. Her bir taifenin milyonlarca efradı var. Ama bunlar takım, bölük, fırka diye ayrılmadan hepsi karışık bir vaziyette olduğu halde, hepsinin hoşuna gidecek gıdalar ayrı, zevkine uygun gelecek elbiseleri ayrı, kullanacakları silahları ayrı, hastalıklarına iyi gelecek ilaçları ayrı olduğu halde, bu karışık ve ayrılmamış, tefrik edilmemiş her birisinin ihtiyacı ayrı olan bu taifeleri, o ordunun padişahı hiçbir yardımcıya da ihtiyaç duymadan, hiçbir yardımcısı da olmadan, son derece onlara şefkat ve merhamet ettiği için, gücü harikulade olduğu için, ilmi mucizane bir şekilde hepsini kuşattığı için, o ilimle biliyor ihtiyaçlarını ve adaletli ve hikmetli olduğu için fevkalade bir tarzda, işte öyle misilsiz bir padişah ki hiçbirini karıştırmayarak, şaşırmayarak, unutmayarak bütün ayrı ayrı onlara layık olarak, hangi her birisine uygun olan elbiseyi, ilacı, erzakı, silahı muinsiz olarak kendisi bizzat vermesi, o padişahın, o zatın ne kadar güçlü olduğunu, muktedir olduğunu, ne kadar şefkatli olduğunu, ne kadar adil olduğunu ve kerim olduğunu anlarız bu misalde. Çünkü bir taburda 10 milletten efrat bulunsa, 10 ayrı milletten değil 400, 10 ayrı milletten fertler bulunsa bir taburda, onları ayrı ayrı giydirmek ve onları donatmak, teçhiz etmek çok müşküldür. Çok müşkül olduğu halde bil mecburiye ne cinsten olursa olsun bir tarzda teçhiz edilir. Ne yapılır? Ya burada 10 ayrı milletten insanlar var bu taburda. Bunların her millete ayrı elbise, her millete ayrı silah verelim denmez. Çok zor olduğundan hepsi tek tip elbise, tek tip silah, tek tip erzakla beslenirler. Donatılırlar, tek tip ilaçla tedavi edilirler. İşte aynen bu misal gibi değerli dinleyenler. Misal iyi anlaşılmışsa şayet, bu ordu, ordunun ihtiyaçları ve onları donatan misilsiz padişah misali iyi anlaşılmışsa, şimdi kainat ordusu ve kainat ordusunun emsalsiz padişahı olan Rabbimizin Esma-i Hüsnası ve onlara olan muhabbetin mertebeleri, onların işlemesi, tecellileri şimdi daha iyi anlaşılır. Misalden hakikate geçiyoruz. İşte öyle de Cenab-ı Hakk'ın adil ve hikmet içindeki ismi Hak ve Rahmanur Rahim'in cilvesini görmek istersen, Allah-u Teala'nın her şeyi faydalı yaratması, abes iş yapmaması, adaletli olması mutlak ve Hak isminin ve Rahmanur Rahim yani şefkatli ve merhametli olmasının cilvesini görmek istersen kainatta ve kendinde, bahar mevsiminde, zeminin yüzünde çadırları kurulmuş muhteşem 400 bin milletten mürekkep, öyle 400 taife filan değil, 10 taife değil, 400 bin milletten mürekkep nebatat ve hayvanat ordusuna bak. Evet, bitki ve hayvan çeşidi 400 bindir. Çeşidi sadece. Dikkat edelim, fertleri değil. Fertlerinin sayısı belki trilyonlar, bilemiyoruz. İşte Cenab-ı Hak nasıl Hak'tır, nasıl Rahmanur Rahim'dir, Kerim'dir, nasıl tecelli ediyor bu isimleri, adil ve hikmeti nasıl cilvelerini gösteriyor. Bahar mevsimindeki bu 400 bin çeşit bitki ve hayvanlara bak ki, bu ordu gibi olan bu taifeye bak ki, bütün o milletler, o taifeler birbiri içinde oldukları halde, bütün bitkiler birbiri içinde karışmış, bütün hayvanlar birbiri içinde karışmış, böyle oldukları halde her birinin elbisesi ayrı, libası ayrı, erzakı ayrı, silahı ayrı, tarzı hayatı ayrı, talimatı ayrı, terhisatı ayrı. Böyle oldukları halde bahar mevsiminde şöyle gözünüzü çevirip dağlara, geniş bahçelere, tarlalara baktığınız zaman, milyonlarla çeşit fertleriyle belki sayısını bilemediğimiz kadar bitki ve hayvan ordusunu görürüz. Her birisinin
dünyaya gelmesi, dünyadan gitmesi, beslenmesi, büyümesi, vücut bulması, çiçeklenmesi, sümbüllenmesi, çoğalması, hepsinin ayrı ayrı, hepsinin rızkı ayrı, beslenme şekli ayrı, elbisesi ayrı, silahı ayrı, ilacı ayrı. Ama hiçbirini karıştırmadan Cenab-ı Hak işte bu Rahmanur Rahim olması hasebiyle, hak olması hasebiyle, adalet ve hikmet sahibi olmasından dolayı harika bir tarzda onların o hacetlerini, yani ihtiyaçlarını tedarik edecek iktidarları ve o isteklerini erzak cihetiyle, hayat cihetiyle, ölüm cihetiyle, her türlü cihetle o matalibi isteyecek dilleri olmadığı halde Cenab-ı Hak hepsini aynı anda karıştırmayarak, şaşırtmayarak hepsinin ihtiyacını gideriyor bu saydığımız isimleriyle. Daire-i hikmet ve adalet içinde, mizan ve intizam ile, son derece karıştırmadan, düzenli bir şekilde ve belli ölçülerle, belli bir süreyle, Hak ve Rahman ve Rezzak ve Rahim ve Kerim ünvanlarını Allah-u Teala'nın o hayvanat ve bitki ordusunda seyret gör. Nasıl hiçbirini şaşırmayarak, unutmayarak, iltibas etmeyerek, yani birbirine karıştırmayarak terbiye ve tedbir ve idare ediyor. Hepsini emrine boyun eğdiriyor. Hepsini dünyaya getirip öldürüyor. Hepsine ayrı rızık veriyor. Hepsini ayrı zamanlarda büyütüyor. Hepsine ayrı kanunlar koymuş, ayrı silahlar vermiş, ayrı şekilde şekil açmış hepsine. Bahar mevsimine bak, bunu gör. İşte böyle hayret verici, muhit bir intizam. Bahar mevsimindeki bu intizama, bu bitki ve hayvanat ordusunun intizamatına baktığınız zaman, bu düzenin, her şeyi kuşatan bu muhteşem düzenin, hayret verici intizamın ve ölçülerin, mizanın, bunlarla yapılan bir işe başkalarının parmakları karışabilir mi? Mümkün mü? Elbette hayır. Mümkün değildir. Vahide ehad ve hakimi mutlak, var ve bir olan, her şeyde hususi birliğini gösteren, mutlak hikmet ve hüküm sahibi ve sonsuz güç sahibi olan kadir-i külli şeyden başka, her şeye gücü yeten Allah-u Teala'dan başka, bu vaziyete, bu tedbire, bu rububiyete, bu tedvire hangi şey elini uzatabilir? Hangi sebep müdahale edebilir? Elbette Allah-u Teala'dan başka hiçbir güç, hiçbir şey bu işe elini uzatamaz, hiçbir sebep bu orduya müdahale edemez. Ancak Cenab-ı Hakk'ın sonsuz Esma-i Hüsna'sıyla bu işler olur biter. İşte bütün bunlardaki o mertebeler, o muhabbet mertebeleri Allah-u Teala'nın zatınadır. Her biri adedince insanlık aşık derecesinde, o ihtiyaçları giderilirken olan cilveler adedince Esma-i Hüsna'ya, oradan Cenab-ı Hakk'ın zatına sevgisini, muhabbetini bağlar. Dördüncü nükteye geldik değerli dinleyenler. Dördüncü nükteyle devam ediyoruz. Dördüncü nüktede ise muhtelif mahbublara, Kur'an'ın emrettiği tarzda olan muhabbetin faydeleri nelerdir? Yani pek çok şeyi seviyoruz demiştik önceki haftalarda. O muhabbetin asıl yüzünün Allah-u Teala'ya çevrilmesi gerektiğini bahsetmiştik. Fıtraten sevdiğimiz şeylerin Allah namına nasıl sevileceğini ve o sevgilerin nasıl Cenab-ı Hak hesabına olacağından bahsetmiştik. İşte burada da o sevgilerin, o muhabbetlerin Kur'an'ın emrettiği tarzda olursa şayet, ne kadar çok o muhabbetin faydaları vardır Allah namına olduğu zaman onu anlatacak. Dördüncü nükte, diyorsun benim taamlara, nefsime, refikama, valideynime, evladıma, ahbabıma, evliyaya, enbiyaya, güzel şeylere, bahara, dünyaya müteallik ayrı ayrı muhtelif muhabbetlerimin Kur'an'ın emrettiği tarzda olsa neticeleri, faydeleri nedir? Evet, ben yaratılış gereği yiyecekleri severim, nefsimi severim, refikamı severim, anne babamı, evladımı severim, ahbablarıma, evliyaya, enbiyaya muhabbetim var, güzel şeylere, bahara,

yapılan her şeyin dünyevi, uhrevi, maddi, manevi Allah için olması gerekiyor. Neticede Allah'a gitmesi, Cenab-ı Hak namına olması gerekiyor. İşin özü bu. İşte muhabbet de böyle olması gerekiyor. Böyle olursa faydası var her bir işin. Biz şimdi muhabbet özelinde değiniyoruz buna. Böyle olmazsa zararı var. Evet, bakalım muhtelif şeylere olan muhabbetimizin Kur'an namına, İslam namına olduğu zaman faydaları nelermiş? El cevap, bütün neticeleri beyan etmek için büyük bir kitap yazmak lazım gelir. Bunun o kadar çok neticesi var ki diyor, o kadar çok faydası var ki bu muhabbetleri Kur'an namına, Kur'an'ın gösterdiği tarzda Allah'a vermenin, büyük bir kitap yazmak gerekir bunun için. Şimdilik yalnız icmalen, burada kısaca özet olarak bir iki nükteye işaret edeceğiz. Evvela dünyadaki muaccel neticeleri beyan edilecek. Yani sevgiler Allah namına olursa dünyada da acelece verilen, hemen verilen, ona muaccel deniliyor, peşin verilen bir ücreti, bir neticesi var. Önce buna değinilecek, bu beyan edilecek. Sonra ahirette tezahür eden neticeleri zikredilecek. Bu dünyada peşin bir ücret aldığımız gibi muhabbetlerimizi Allah namına yaptığımız zaman ahirette de ücreti var. Önce muaccel olan dünyadakilere, sonra ahiretteki büyük neticelerine değinilecek, onlar anlatılacak diyor. Şöyle ki, sabıkan beyan edildiği gibi, yani bundan önceki kısımlarda anlatıldığı üzere, ehli gaflet ve ehli dünya, bunların tarzında ve nefis hesabına olan sevgilerin, muhabbetlerin dünyada belaları, elemleri, meşakkatleri çoktur. Bu kısma değinmiştik. Dünya namına olursa sevgiler, muhabbetler, ehli dünya gibi olursa, gaflet ehlinin yaptığı muhabbetler gibi olursa, nefis namına olursa, o zaman dünyada da o muhabbetlerin belası, elemi bitmez. Çoktur. Meşakkati çoktur. Safaları, lezzetleri, rahatları ise çok azdır. Mesela bir örnek, şefkat aciz yüzünden elemli bir musibet olur. Şefkat güzel bir duygudur. Allah-u Teala vermiş ama aciziz. Sevdiğimiz her şeye şefkatimizi yeterince veremiyoruz. Vermeye çalışsak bile netice alamıyoruz. Aciz olduğumuz için Allah namına olmazsa şefkat elemli bir musibet olur. Mesela sevdiğim bir evladın, şefkat ettiğim bir evladın öldüğü zaman acizliğinden onun ölümünü engelleyemezsin. Allah namına değilse, dünya ve nefis namınaysa o evladını sevmen, sabredemezsin. Dünyada dünyada azaplarını, acılarını, elemlerini çekersin. İsyan ettiğin için ahirette de farklı bir azaba düçar olabilirsin. Muhabbet mesela firak yüzünden belalı bir hırkat olur. Muhabbet yani sevmek Cenab-ı Hakk'ın yine zatı için verilmiş bir duygudur. Kur'an namına olmazsa şayet, Kur'an'ın gösterdiği gibi olmazsa, nefis namına, gafilce, ehli dünyanın yaptığı gibi sevgi olursa, ayrılık bulunduğu için her muhabbetin içinde, o ayrılık yüzünden yani firak sebebiyle ne olur? Seni yakan, sana acı veren belalı bir durum olur sevmek. Lezzet, zeval yüzünden zehirli bir şerbet olur. Lezzeti severiz. Kur'an namına, Allah namına olmazsa bu sevmekte, nefis namına olursa, lezzet de devam etmediği için, sürekliliği olmadığından, zeval yüzünden adeta zehirli bir şerbet gibi olur. Ahirette ise, bunlar dünyadaki neticeleri, ahirette ise Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmadıkları için bütün bu muhabbetler, bütün bu sevgiler, şefkatler ya faydasızdır yani boşa gider, veya eğer harama girmişse bu yüzden, mesela lezzet için gayrimeşru lezzetlere dalmışsa, harama girmişse, o zaman da ahirette de sonucu azaptır. Demek ki değerli dinleyenler, Kur'an namına olmayan muhabbetler dünyada dahi muhabbet olmuyor, şefkatler şefkat olmuyor, lezzetler lezzet olmuyor, tam zıddına inkılap ediyor. Sual, enbiya ve evliyaya muhabbet nasıl faydasız kalır? Peki böyleyse diyor, peygamberleri ve Allah dostlarını, evliya zatları biz severiz, bu nasıl faydasız olur? Böyle bir sual var. El cevap, ehli teslisin İsa aleyhisselama ve rafizilerin Hazreti Ali radıyallahu anh'a muhabbetleri faydasız kaldığı gibi. Yani evliya ve enbiyaya muhabbet ediyorum, ben seviyorum, nasıl faydasız kalır? İşte ehli dünya gibi sevince, gafletle sevince, nefis hesabına olunca Hristiyanlar Hazreti İsa'yı seviyorlar mı? Evet seviyorlar, ama ne yapmışlar? Allah namına sevmedikleri için, gafilce sevdikleri için, dünya hesabına olduğu için teslise düşmüşler. Yani üçleme dediğimiz, haşa.

İsa aleyhisselamı ilah derecesine çıkarmışlar. Allah üçtür diyen Hristiyanlar teslis. Hazreti İsa'yı, annesini ve tövbe haşa Allah'ı aynı seviyeye koymuşlar. İşte dünya namına olunca peygamberlere muhabbet Hristiyanların muhabbeti gibi faydasız oluyor. Evliyaya muhabbet, o da Rafizilerin Hazreti Ali Efendimiz'e muhabbetlerinin muhabbetleri gibi. Rafiziler Hazreti Ali radıyallahu anh'ın taraftarlığı perdesi altında, o perde arkasında ehli sünnetten ayrılan batıl fırkaya mensup kişilerdir. Batıl fırkaya mensup kişiler. Hazreti Ali'yi sevdiklerini iddia ediyorlar. O perdenin arkasına saklanıyorlar. Ama Hazreti Ali'nin ibadet yaptığı gibi ibadet etmiyorlar. Hazreti Ali'nin ehli sünneti sevdiği gibi sevmiyorlar. Sahabeyi sevmiyorlar. Peygamber Efendimiz'e bazıları, hatta haşa, Hazreti Ali Efendimiz'i ilah yerine koyanlar var. Dolayısıyla işte dünya namına olursa sevgi, Hazreti Ali Efendimiz evliyaların şahıdır. Sahabe-i kiramın büyüklerindendir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hem akrabası hem damadıdır. Ama Rafizilerin dünya namına gafilce olan, nefis namına olan muhabbetleri işte faydasız ve sonuçsuz kalıyor. Eğer o muhabbetler Kur'an'ın irşad ettiği tarzda, yani neyi nasıl seveceğimizi de Kur'an bize irşad ediyor değerli dinleyenler. Neyi nasıl sevmemiz gerektiğini de gösteriyor bize. Enbiya'ya, evliya'ya olan, Hazreti İsa'ya, Hazreti Ali Efendimiz'e olan o muhabbetler Kur'an'ın irşad ettiği, yol gösterdiği tarzda olsa ve nefis hesabına değil de Cenab-ı Hak hesabına ve muhabbeti Rahman, Rahman'ın sevgisi namına olsalar, o zaman hem dünyada hem ahirette güzel neticeleri var. Ama dünyada ise leziz taamlara, güzel meyvelere muhabbetin elemsiz bir nimet ve aynı şükür bir lezzettir. Allah hesabına, Kur'an namına olursa muhabbetler dünyada da faydası var, ahirette de. Nefis hesabına, dünya hesabına olursa dünyada da zararı var, ahirette de zararı. Nefis hesabına olması kısmını anlattı. Şimdi ahiret hesabına ve yine dünya hesabına ama Allah namına sevilirse bu muhabbetler, muhabbet ettiğimiz şeyler nasıl faydası var onu anlatacak. Dünyada leziz nimetlere, leziz yiyeceklere, güzel meyvelere sevmek, onlara muhabbet etmek elemsiz bir nimet ve aynı zamanda şükür içinde bir lezzettir. Şükredersin. Yediğin bir lezzetin zevaliyle elem acı duymazsın çünkü yerine Cenab-ı Hak yenisini veriyor. Ahirette de senin o şükrün içinde ondan daha iyisini sana cennette ihzar etmiş. Dolayısıyla nimet gitse yerine gelen var. O zaman o nimetin kaybolmasından bir elem, bir acı duymaz. Çünkü Kur'an nazarıyla Allah hesabına seviyor onu. Nefsine muhabbet ise, peki Allah hesabına nefis nasıl sevilir? O da şöyle olur diyor. Nefsine muhabbetin ise ona acımak, onu terbiye etmek, nefsini zararlı arzulardan men etmektir. O zaman nefsini sevmiş olursun. Haramlardan koruyabiliyor musun? Günahlardan kaçınabiliyor musun? Nefsini terbiye edebiliyor musun? Kur'an'ın, İslam'ın gösterdiği tarzda yön verebiliyor musun? İşte nefsine acımak budur. Nefsini sevmek, merhamet etmek, onu terbiye etmek Allah hesabına olursa böyle oluyor. Onu zararlı arzulardan men edebiliyor musun? O vakit nefis sana binmez. Seni hevasına, heveslerine esir etmez. Belki sen nefsine binersin o zaman. Onu hevaya değil, yani nefsi kendi heveslerine, arzularına, isteklerine değil, hüdaya sevk edersin, Allah'a sevk edersin. Doğru yola nefsini himmet etmiş olursun. Demişti ki sualin en başında, Refika'yı hayatımı da severim. Ona olan muhabbetim Kur'an bize gösterdiği tarzda, Kur'an'ın bize gösterdiği tarzda olursa nasıl olur demişti. Şimdi burada o kısmı anlatıyor. Refika'yı hayatına, yani eşine olan sevgin, madem hüsn-i siret ve madeni şefkat ve hediyeyi rahmet olduğuna bina edilmiş. Neye bina edilmiş bir insanın eşini sevmesi? Daha doğrusu neye bina edilmeli? Mümin için onun sadece yüz güzelliği değil, iç güzelliğine, ahlakına, dindarlığına, şefkatine, şefkat kaynağı olmasına, Allah'ın bir hediyesi olması nazarıyla bakarak sevmektir. Dünya için, fiziki güzelliği için değil. İşte madem ki sen bir mümin olarak Kur'an'ın gösterdiği tarzda onun din güzelliğine, ahlak güzelliğine, şefkat madeni olmasına, Allah'ın, Rahman'ın bir hediyesi olduğuna bina edersen,

refikana olan sevgini, o refikaya samimi muhabbet ve merhamet edersin. O zaman eşini hakikaten samimane sevmiş olursun, merhamet etmiş olursun. O da sana ciddi hürmet ve muhabbet eder. İkiniz ihtiyar oldukça o hal ziyadeleşir. Eğer bu tarzda severseniz birbirinizi, Kur'an'ın gösterdiği gibi Allah için severseniz ve karı koca arasında kadından kocaya hürmet ve sevgi, kocadan da karısına merhamet ve sevgi olursa, ki aile birliğinin temeli de budur değerli dinleyenler. Şimdi bir takım insanlar her şey eşittir, kadın erkek istediği gibi evde davranır deyip sonra da aile kurumunu kurtarmaya çalışıyorlar. Güya böyle bir şey olamaz. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın gösterdiği bir yol vardır. O da meşru dairede kadının kocasına itaatıdır. Hürmet etmesidir, sevmesidir. Kocanın da karısına merhamet etmesi ve onu sevmesidir. İşin temeli budur. Ve birbirlerini Allah için, güzel ahlakları için, güzel huyları için sevmeleridir. Böyle olursa ihtiyar oldukça da muhabbetleri, hürmetleri birbirine artar, ziyadeleşir, azalmaz. Mesudane, yani mutlu bir şekilde hayatını geçirirsin. Yoksa hüsnü surete muhabbet, şimdi olduğu gibi, onun sadece yüz güzelliğine sevgin varsa, nefis hesabına ise, o muhabbet çabuk bozulur. Hüsnü muaşereti de bozar. O zaman aradaki iyi geçimi de, aile geçimini de, bir arada güzelce yaşama durumunu da bozar. Ki şimdiki evliliklerin çoğu böyle gidiyor değerli dinleyenler. Dindar olan insanlar dahi pek çoğu, ehli dünya zaten o cihette sadece fizik güzelliğine ehemmiyet veriyor. Sonra da geçim olmuyor, boşanmalar artıyor. Çünkü arada muhabbet, hürmet ve merhamet dediğimiz o üç ana istinat noktası kaybolmuş. Aileyi aile yapan temeller, iç güzelliğine bakmak, ahlak güzelliği, din güzelliğiyle yaşamak bozulmuş. Böyle olunca aileyi istediğiniz kadar başka politikalarla ayakta tutmaya çalışın, bu mümkün olamaz. Demek ki değerli dinleyenler, Allah namına eşlerin birbirine olan sevgisi de daha çok ahlak, huy, din güzelliği, şefkati maden olması kadının, kadının kocaya hürmet etmesi, yani saygı duyması ve onu sevmesi, erkeğin de karısına merhamet edip onu Allah'ın bir hediyesi olarak görüp ona sevgi duymasıyla olur. Böyle olursa bu hal ihtiyarlığa gittikçe, evlilik ilerledikçe, yaşlandıkça iyice artar. Nefis hesabına, sadece yüz güzelliğine, yakışıklılığa göre olursa çabuk bozulan bu durumdan dolayı geçim olmaz. Bir arada yaşayamazlar. Peder ve valideye karşı sualin başka bir ciheti, anne babaya olan muhabbetin nasıl Kur'an namına olacağıydı. İşte peder ve valideye karşı muhabbetin Cenab-ı Hak hesabına olduğu için hem bir ibadet, hem de onlar ihtiyarlandıkça hürmet ve muhabbeti ziyadeleştirirsin. Allah namına seviyorsan anne babanı, onları sevmen hem ibadet hükmüne geçer, hem de onlar ihtiyarlandığı zaman onlara olan hürmetin ve sevgin artar. Onlar aciz duruma düştüğünde, sana yük olmaya başladıklarında bile Allah hesabına onları sever, onlara hizmet edersin. Değilse bir an önce başından atıp o onları bir yük görüp o yüklerden kurtulmanın yolunu huzur evlerinde bulursun. En âli bir his ile, en yüksek bir duyguyla, en merdane bir himmetle, gayretle, bir manevi yardımla, maddi yardımla, İkisini birlikte bir arada tutarak onları tuğlu ömrünü, yani o uzun ömürlerini ciddi arzu edip ölmesinler, uzun yaşasınlar. Elden ayaktan düşmüş olsalar bile benim annem babamdır, Allah'ın emanetidir. Bunlara hürmet etmek, hizmet etmek, sevmek ibadettir diyerek onların o uzun ömürlerini ciddi arzu edip yani bir an önce ölsün de kurtulalım demezsin. Ciddi olarak onların ömürlerinin uzun olmasını Allah namına arzu edip bekalarına dua etmek, Allah namına sevmektir. Ta ki onların yüzünden daha ziyade sevap kazanayım diye, böyle yaparsam daha çok sevap kazanırım deyip samimi bir hürmetle, Allah için olan bir saygıyla onların elini öpmek, ulvi bir lezzeti ruhani almaktır. Böylece ruhuna da yüce bir lezzet vermektir. Yoksa nefsani dünya itibariyle olsa bu anne baba sevgisi, onlar ihtiyar oldukları zaman sana bağır olacak, yani sana yük olmaya başladıkları zaman, öyle bir vaziyete girdikleri zaman en süfli ve en

alçak bir his ile vücutlarını istiskal etmek, onlardan hoşlanmamak, onları artık yük görmek alçakça bir histir bu diyor. Sebebi hayat, senin sebebi hayatın olan hayata gelmene sebeptir onlar. Onların o muhterem zatların mevtlerini arzu etmek gibi, ölsünler de kurtulayım demek gibi vahşi ve kederli ve ruhani bir elemdir. Senin ruhuna da bir sıkıntıdır bu. Evet, anneye babaya muhabbet de nefis ve Kur'an namına olduğu zaman aradaki farkları, nefis namına olunca nasıl oluyor, Kur'an namına olunca nasıl oluyor onu gördük. Peki evladımızı da severiz değerli dinleyenler. Evladımıza muhabbet Kur'an namına nasıl olmalı ona bakalım şimdi. Esasen bu saydığımız muhabbetler değerli dostlar hayatın da içindeki gerçeklerdir. Her an yüz yüze olduğumuz imtihanımızın en önemli parçalarıdır. Evet, gelelim evlada muhabbete. Evladına muhabbet ise, evladını sevmek ise Cenab-ı Hakk'ın senin nezaretine ve terbiyene emanet ettiği. Nasıl bakacağız evlatımıza, çocuklarımıza? Allah-u Teala bu çocukları benim terbiyeme, benim nezaretime emanet olarak vermiş. Terbiyene emanet ettiği sevimli ve ünsiyetli mahluklara. Muhabbet ise saadetli bir muhabbet, bir nimettir. Allah'ın emaneti namıyla bakmak, Allah'ın terbiye etmesini istediğimiz gibi terbiye etmek, Allah-u Teala'nın istediği manada terbiye etmek, Kur'an'ın gösterdiği yola irşad etmek, saadetli ve muhabbetli bir nimettir. Ne musibetlerle fazla elem çekersin o zaman? Bir musibet oldu, çocuğun hastalandı, isyana gitmezsin, dünyan yıkılmaz. Allah'ın nimetidir, Allah'ın emanetidir. O verdi, o aldı dersin. Fazla elem çekmezsin. Ne de ölümleriyle meyusane feryat edersin. Ölseler bile benim yanımda emanetti. Ben ona güzel bakmakla, onu Allah yolunda yetiştirmekle mükelleftim dersin. Allah emanetini aldı dersin, isyana düşmezsin. Yoksa haşa, çok genç öldü. Daha çok zamanı vardı. Yaşayacak günleri vardı gibi haşa, Allah adına karar vermek gibi isyana götüren sözler söylersin. Allah muhafaza etsin. Sabıkan geçtiği gibi, bundan önceki yerlerde izah ettiğimiz gibi onların halıkları, senin o evlatlarının yaratıcıları olan Cenab-ı Hak hem hakimdir, hikmetle iş görür, abesi iş yapmaz, hem rahimdir, çok çok merhametlidir. İşte hakim ve rahim olduğundan onlar hakkında o ölüm, o mevt bir saadettir dersin. Ya benim Rabbim hakimdir ve rahimdir dersin, bunlar hakkında bu ölüm bir mutluluktur dersin. Senin hakkında da onları sana veren zatın, kim vermişti o evlatları sana? Allah-u Teala. İşte o zatın rahmetini düşünürsün. Firak eleminden, o evlatların ayrılma acısından kurtulursun. Ahbaplara muhabbet nasıl olur? Sevdiğimiz var, dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Bunlara muhabbet nasıl olur? Ahbaplara muhabbetin ise madem Allah içindir, o ahbapların ayrılıkları, firakları, hatta ölümleri sohbetinize ve uhuvvetinize, kardeşinize, İşte kardeşliğinize ve sohbetinize mani olmadığı için o manevi muhabbet ve ruhani irtibattan istifade edersin. Ölse bile senin sohbetine engel değil, ruhen onunla görüşebilirsin o seviyedeyse. Ahirette, cennette yine Cenab-ı Hak seni görüştürecek, onu düşünürsün. O sevdiğin dostlarını, o kardeşliğini, o muhabbetini, manevi ve ruhani irtibatını devam ettirirsin. Ve mülakat lezzeti daimi olur. Onunla buluşmak, konuşmak, karşılıklı kavuşmak lezzeti daimi olur. Eğer Allah için olmazsa ahbaplar olan muhabbet, bir günlük mülakat lezzeti 100 günlük firak elemini netice verir. Bir gün kavuşsan buluşsan 100 gün ayrılık gibi acı verir. Haşi almış burada değerli dinleyenler. Haşi de diyor ki Allah için bir saniye mülakat 1 senedir. Allah için olursa bir saniye sevdiğim bir zatla görüşsen 1 sene gibidir. Dünya için olsa 1 sene 1 saniyedir. Dünya için 1 sene birlikte ol, nasıl olsa ayrılacaksın, 1 saniye gibi olur, yok hükmündedir. Evet, enbiya ve evliyaya muhabbetin ise, bu kısım az önce de farklı bir soruyla gelmişti. Programın ilk kısmında izah ettik. Daha doğrusu sualini okuyup ikinci kısımda izah ettik. Şimdi bunlara olan muhabbet ise nasıl olacak onu anlatıyor biraz daha geniş tarzda. Ehli gafletin karanlıklı bir vahşetgah görüne. Gaflet nazarıyla bakıyor dünyaya, vahşetgah görüyor. Bu alemin, vahşetgah görünen alemin, berzah, alemi berzahın, o nuranilerin vücutlarıyla tenevvür etmiş
menzilgahları suretinde sana

göründüğü için o aleme gitmeye tevahuş, tedahuş değil, belki bilakis temayül ve iştiyak hissini verir sana. Peygamberleri seviyorsun, evliyaları seviyorsun. Bunlar gaflet nazarıyla bakmadığın zaman, gaflet karanlığına düşmediğin zaman vahşetgah görmezsin orayı. Ama senin için vahşetgah görünüyorsa bile alemi berzah dediğimiz kabir alemi, kabir aleminden ahirete kadar olan yol ve o diğer alemler, orada enbiya ve evliya gibi zatların, o nurlu zatların ışığıyla aydınlanacağı için, onların vücutlarıyla oralar nurlanacağı için o menzilleri, onların o menzillerini seni o aleme gitmek için sende olan o korkulardan, dehşetten, vahşetten seni kurtarır. Sana tevahuş ve tedhiş, yani vahşet ve dehşet değil, belki bilakis seni oraya gitmeye, ben peygamberlerle, Allah dostlarıyla buluşacağım diye onların yanına gitmeye sende bir iştiyak ve meyil olur. Hayat-ı dünyevinin lezzetini kaçırmaz. Yoksa onların muhabbeti ehli medeniyetin meşahir-i insaniyeye muhabbeti nevinden olsa, yoksa ehli dünya meşhur insanları severler. Diyelim meşhur olmuş bir alimi, bir sanatçıyı, bir sporcuyu, bir devlet adamını çok meşhur olduğu için severler. Ama bu faydasız bir sevgidir. Çünkü ayrılıp gitmişler, ayrılık azabı vardır sürekli içinde. Bizim işte müminlerin peygamberleri, Allah dostlarını sevmesi, meşhur insanları sevmek, onları meşhur olduğu için sevmek tarzında olmaz. Allah için seversek, Allah yolunda yaşanmış, bize imamlık, rehberlik, yıldızlık, güneşlik yapmış insanların yanına gitmek, onların aydınlığıyla o yollardan geçmek suretinde olur. O ehli dünyanın, ehli gafletin meşhur insanları sevdiği gibi bizim meşhurlarımız olan enbiya ve evliyayı da onlar gibi seversek, o kamil insanlar, o mükemmel insanların fena ve zevallerini ve mazi denilen mezar-ı ekberinde çürümelerini düşünmekle elemli hayatına bir keder daha ilave eder. Dersin ki ya bu insanları ben seviyorum ama ölmüşler, yoklar, mezarında çürüyor. Senin bu elemli, ayrılıklı hayatına bir elem daha vermiş olur böylece. Ehli gaflet gibi seversen. Yani öyle kamilleri çürüten bir mezar, ben de gideceğim. Bu ya öyle bir yer ki bu mezar, insanların en kamillerini bile almış, çürütmüş. Kemikleri bile kalmamış. Ben de oraya gideceğim dersin, o mezara vahşet alırsın. Böyle düşünür, mezaristana endişeli bir nazarla bakar. Allah için sevdiğinde nasıl bakıyordu? O zatların nuruyla aydınlanmış oralar menzillerdir, oralara gitmeliyim diyordu. İştiyak ve arzu oluyordu. Ehli gaflet gibi baktığı zaman endişeli bir nazarla bakıyor, kederli hayatına keder katıyor, ah çeker, ızdırap duyar. Evvelki nazarda ise, yani Allah hesabına severse, cisim libasını mazide bırakıp gidenleri der ki cismini burada bırakmış, mazide geçmişte bırakmış, buradan gitmiş. Bunları istikbal salonu olan berzah aleminde, kabirle ahiret arasındaki yerde, o ara alemde, orası istirahat yeridir der. Orada istikbal salonu hükmündedir. Orada bekliyorlar. Kemal-i rahatla onların ikametlerini düşünür. Enbiya evliya ölmüşler evet, ama zahiren cisimlerinden bu dünyadan ayrılmışlar. Alemi berzahta o yolu aydınlatarak orada rahat bir şekilde geleceklerini bekliyorlar diye düşünür. Mezaristan'a o zaman nasıl bakar? Ünsiyetle bakar. Hem güzel şeylere muhabbetin madem saniyeleri hesabınadır. Peki güzel şeyleri severim, Kur'an namına sevmek nasıl olur güzel şeyleri? Ona bakıyoruz şimdi de. Güzel şeyleri sevmen, muhabbet etmen, madem ki o güzel şeyleri, o güzel sanatları kim yapmış? Bir saniye, Cenab-ı Hak yaratmış. Saniye hesabınadır o halde. Ne güzel yapılmışlar tarzındadır. O zaman dersin ki bu ne güzel olmuş, sanki kendi kendine olmuş ki, böyle demezsin. Şöyle dersin, ne güzel yapılmışlar. Rabbim bunları ne güzel yaratmış. Ne kadar sanatlı yapmış. O muhabbetin bir leziz tefekkür olduğu halde, ne olur o zaman senin güzel şeyler olan muhabbetin? Lezzetli bir tefekkür olur. Allah'ı düşünürsün. Cenab-ı Hakk'ın isimlerini düşünürsün. Zatına verirsin sevgisini. O halde bu muhabbetin, sevgin, güzel, lezzetli bir tefekkür olduğu halde hüsnperest, cemalperest zevkinin nazarını daha yüksek, daha mukaddes ve binler defa daha güzel cemal mertebelerinin definelerine yol açar, onlara baktırırız. Çünkü insan güzelliğe aşıktır, hüsne aşıktır, bunlardan zevk alır. İşte senin bu güzelliğe aşık, hüsne aşık nazarın daha yüksek, daha mukaddes, binlerle o güzel şeylerin ötesinde Allah-u Teala'nın güzelliğini, Cenab-ı Hakk'ın cemalinin mertebelerini
hazine.

0: Nelerini sana açar ve baktırır bu güzel şeyleri Rabbim. Daha güzel ki bu güzellikler onda var ki, her şeye gücü yetiyor ki, sonsuz güzellik sahibi ki bu güzellikleri yaratmış dersin. Lezzetli bir tefekkür olur, ondan da sevap alırsın. Çünkü o güzel eserlerden, Allah'ın o güzel asarından, efali ilahiyenin güzelliğine intikal edersin. Yani esere bakarsın, güzel bir çiçek. Rabbim bu çiçeği ne güzel yaratmış dersin. O güzellikten, o eseri, o güzel çiçek eserini yapan Cenab-ı Hakk'ın fiili ilahisine, ilahi fiillerine nazarını, düşünceni aktarırsın. O fiillerden esmanın güzelliğine, ya bu fiilleri yapan Allah-u Teala'nın esmasıdır. Cenab-ı Hakk'ın isimlerine oradan nazarın geçer. Oradan da safatın güzelliğine, yani onların yaratılmasındaki o safaların, safa safa oluşuyor her bir mevcut. O safahatın güzelliğine geçersin. Ondan da nereye? Zat-ı Zülcelal'in, Cenab-ı Hakk'ın cemali bi misaline, misilsiz, emsali olmayan güzelliğine karşı kalbinden bir yol açılır. İşte bu muhabbet, değerli dinleyenler, bu surette olursa güzel şeylere muhabbetin, hem lezzetli olur, hem ibadetlidir, ibadet olur, hem de tefekkürdür ki bir sene nafile ibadetten bir saat tefekkür daha üstündür buyuruluyor. O ibadette kazanmış olursun. Buradan geliyoruz gençliğimize olan muhabbete, değerli dinleyenler. İşte gençliğe muhabbetin ise, gençliğini sevmen ise, madem Cenab-ı Hakk'ın güzel bir nimeti cihetinde sevmişsin, ne diyeceğiz? Bu gençlik bir nimettir. Kimin nimeti? Cenab-ı Hakk'ın nimeti. Nasıl bir nimet? Güzel bir nimet. Madem bu şekilde sevmişsin, o zaman elbette onu ibadette sarf edersin. Peki bu güzel nimetin nimet olması için gençliğin ne yapmak gerekiyor? O gençlik nimetini sana veren Cenab-ı Hakk'a ibadet etmen. O zaman nerede o zaman gençliğini nerede sarf edersin? İbadette. Sefahette boğdurup öldürmezsin. Günahlarda geçirip, sefih şeylere dalıp gençliğini boğdurup öldürmezsin. Öyleyse o gençlikte kazandığın ibadetler o fani gençliğin baki meyveleridir. Bu gençlikte yaptığın ibadetler öyle kıymetlidir ki sana ahirette, cennette baki meyveler verdirir. Sen ihtiyarlandıkça gençliğin iyilikleri olan baki meyvelerini elde ettiğin halde gençliğin zararlarından, taşkınlıklarından kurtulursun. Bir de dünyevi faydaları var. Gençliğin zararından, taşkınlığından, kavgasından, gürültüsünden, kötü yollarına gitmekten kurtulursun. İhtiyarlandıkça da bu gençlikte yaptığın ibadetlerin ahirette neticesini alacağın gibi dünyada da meyvelerini böylece toplamış olursun. Hem ihtiyarlıkta daha ziyade ibadete muvaffakiyet ve merhameti ilahiye daha ziyade liyakat kazandığını düşünürsün. Ben gençliğimde böyle yaparsam ihtiyarlandıkça da vücudum, bedenim, nefsim, kalbim, ruhum, her şeyim ibadete alışır. O zaman gençlikte bu alışkanlığı kazandığım için ihtiyarlıkta daha da çok ibadete muvaffakiyet olur. Ve ihtiyarlandıkça gençliğimden beri Allah yolunda olduğum için böylece Cenab-ı Hakk'ın merhametine de daha ziyade layık olduğunu düşünürsün. Ehli gaflet gibi, gaflette olanlar gibi, dünya için yaşayanlar gibi 5-10 senelik bir gençlik lezzetine mukabil, nasıl olsa geçecek olan, gidecek olan bir gençliğe mukabil 50 senede eyvah gençliğim gitti diye teessüf edip gençliğe ağlamayacaksın. Birçok insanlara bakınız, eyvah gençlik gitti diyor. Neden? Boş gitmiş çünkü. Mümin bir insan için, Müslüman bir insan için gençlik gitmişse gitmiş, ibadette gitmişse zaten baki meyveler vermiş hem dünyada hem ahirette. Hiç üzülmeye değmez. Baki bir gençliği Allah-u Teala ahirette verecek. Günahlarda gitmişse eyvah edeceksin. Başka ne yapacaksın? Onun için gençliğimizi sevmek, gençliğimizi ibadette kullanmakla oluyor Kur'an'ın irşad ettiği tarzda. Yoksa ehli gaflet gibi gençliğine ağlar durursun. 10 sene gençlik yaşar, 50 senede ona eyvah gitti diye ağlarsın. Nasıl ki öylelerin birisi demiş, öyle gençliğini gaflette geçirip ihtiyarlayan birisi şöyle demiş: Leyte şebabe yaudu yevma fe uhbirahu bima fealel meşib. Yani keşke gençliğim bir gün dönseydi, geri gelseydi giden gençlik, ihtiyarlık benim başıma neler getirdiğini ona şikayet edecektim, şekva ederek haber verecektim demiş. Evet, başka neyi severim diyordu ve Kur'an hesabına nasıl olmalıydı bu sevgi? Bahar ve bahara benzeyen zinetli, süslü, güzel şeyler. Bahar gibi zinetli meşherlere, o sergilere muhabbet ise
1: madem sanat-ı ilahiyeyi seyran itibariyledir, nasıl olacak? Bahar gelmiş. O ne güzel yeşil çiçek açtı. Her taraf yeşillendi. Arılar, kelebekler çıktı vesaire. Ne hesabın olacak bu? Ya bu Allah'ın bir sergisidir. Bize Esma-i İlahisinin tecellilerini gösteriyor.

sanat-ı ilahidir bunlar, bu hesapla olacak. Bu itibarlaysa bu seyir, o baharın gitmesiyle temaşa lezzeti, yani onu seyretme lezzeti gitmez senden. Bahar gitse de gitmez. Neden? Çünkü bahar yıldızlı bir mektup gibi. Verdiği manaları her vakit temaşa edebilirsin. Senin hayalin ve zaman, ikisi de sinema şeritleri gibi sana o temaşa lezzetini idame ettirmekle beraber. Hayalin devam ettirir, zaman devam ettirir sana sinema şeridi gibi. Sinema şerit nasıl geçer, film yenilenir. Yenilenmesi gibi sana o temaşa lezzetini devam ettirmekle beraber o baharın manalarını, ne manalar var o bahardaki şeylerde, ondaki güzelliklerini sana tazelendirirler. Allah hesabına, tefekkür namına olursa. O vakit muhabbetin esfeli, elemli, muvakkat olmaz. Dünya namına acılı, elemli, üzüntülü, esefli olmaz. Evet, o vakit muhabbetin esefli, elemli ve muvakkat, yani geçici olmaz. Lezzeti ve safası devam eder, lezzetli ve safalı olur. Dünyayı da severim demişti. Dünyaya muhabbet Kur'an namına nasıl olacak, nasıl netice verir? Dünyaya muhabbetin ise madem Cenab-ı Hakk'ın namınadır, Allah namına seversin dünyayı. O vakit dünyanın dehşetli mevcudatı sana ünsiyetli birer arkadaş hükmüne geçer. Mezra-i ahiret cihetiyle, dünya ahiretin tarlasıdır hadisi şerifi gereği, bu cihetle sevdiğin için her şeyinde ahirete fayda verecek bir sermaye, bir meyve alabilirsin. Ne musibetli dünyanın musibetleri sana dehşet verir, ne de dünyadaki zeval ve fena sana sıkıntı verir. Kemali rahatla. O misafirhaneyi de, bu dünya misafirhanesinde müddeti ikametini geçirirsin. Bu dünya misafirhanesinde bir oturma süremiz var. Onu rahatla geçirirsin. Yoksa ehli gaflet gibi seversen dünyayı, Kur'an namına, Allah namına sevmezsen, ehli dünya gibi seversen, 100 defa sana söylemişiz ki sıkıntılı, ezici, boğucu, fenaya mahkum, neticesiz bir sevgi, neticesiz bir muhabbet içinde dünyada boğulur gidersin. İşte bazı mahbubların Kur'an'ın irşad ettiği surette olduğu vakit, sevdiğimiz şeylerin bazılarının, örnekler verdi. Kur'an'ın gösterdiği, bizi irşad ettiği tarzda olduğu zaman her birisinde yüzde ancak bir letafetini gösterdik. Her birisinde yüzlerce güzellik, letafet var. Ancak birisini gösterebildik. Kur'an'ın gösterdiği yolda olmazsa şayet yüzden bir mazaratına işaret et ki bu yüzde bir güzellik ya da yüzde bir mazarat ne kadar onlar bile insanı sevindiriyor veya rahatsız ediyor Kur'an ve nefis hesabına olmasına göre. Şimdi şu mahbubların dar-ı bekada bu sevdiğimiz şeylerin, gençlik, anne baba, eş, enbiya, evliya, dünya, bahar vesaire ne varsa bunların dar-ı beka dediğimiz beka aleminde, ahirette, alem-i ahirette Kur'an-ı Hakim'in ayatı beyinatıyla, Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği açık ayetlerle irşad ettiği neticeleri işitmek ve anlamak istersen, işte o çeşit meşru muhabbetlerin, şeriatın emrettiği dairede olan sevgilerin dar-ı ahiretteki neticelerini, ahiret hayatında ne gibi neticeler verecek, bunları bir mukaddime ve 9 işaretle her birisinin yüzden bir faydasını icmalen göstereceğiz. Bu sevgilerin, muhabbetlerin Allah hesabına olursa, meşru olursa, dünyada sana bir faydası varsa ahirette binler faydası var. 10 binlerden de bir tanesini göstereceğiz. Bir mukaddime ve 9 işaret ile anlatılacak bu sevgilerin, muhabbetlerin Kur'an namına olduğunda ahiretteki sonuçlarının nasıl olacağı 9 işaretle anlatılacak değerli dinleyenler. Evet, mukaddime ile giriş yapıyoruz. Evet, mukaddime Cenab-ı Hak celil uluhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebir rububiyetiyle, azim kudretiyle, latif hikmetiyle şu küçük insanın vücudunu bu kadar havas ve hissiyat ile, bu derece cevarih ve cihazat ile ve muhtelif aza ve alat ile ve mütenevvi letaif ve maneviyat ile teçhiz ve tezyin etmiştir ki ta mütenevvi ve pek çok alat ile hadsiz enva-ı nimetini, aksam-ı ihsanatını, tabakat-ı rahmetini o insana ihsas etsin, bildirsin, tattırsın, tanıttırsın. Hem ta bin bir esmasının hadsiz enva-ı tecelliyatlarını insana o alat ile bildirsin, tattırsın, sevdirsin. Ve insandaki küçük, insandaki pek kesretli alat ve cihazatın her birisinin ayrı ayrı hizmeti, ubudiyeti olduğu gibi ayrı ayrı lezzeti, elemi, vazifesi ve mükafatı vardır. Paragrafı bölmemek için tek tek mana üzerinde gitmedik değerli dinleyenler. Tamamını söyledikten sonra şimdi üzerinde teker teker duralım. Buradan sonra da zaten daha
has, daha özel mevzulara giriyor ve ahirette muhabbetlerin neticelerini bize gösteriyor. Evet, Cenab-ı Hakk'ın dedik uluhiyeti vardır. Allah-u Teala ilahtır. Her şeyin Rabbidir, her şeyin ilahıdır. Celal uluhiyeti vardır Cenab-ı Hak, celal sahibi. Ve pek güzel rahmeti vardır, cemil rahmeti vardır, merhameti. Rububiyetinde kebirdir Allah-u Teala, her şeyi terbiye eden zattır. Allah ekberdir, kerim re'fetiyle insanlara merhametinden dolayı ikram eder. Ve azim bir kudreti vardır, her şeye gücü yeter ve her şeyi kuşatmıştır. Hikmeti gayet latiftir, her bir şeyde pek çok faydeler gözetir. Hiçbir abes ve sonuçsuz işi yoktur, boşa giden işi yok. İşte bu sıfatlara, bu azim sıfatlara sahip olan Rabbimiz şu küçük insanın vücudunu, insan ise küçücüktür bu kainatta, bu insanın vücudunu baktığımız zaman bu kadar çok özelliklerle, duygularla, hislerle, el ayak gibi, göz kulak gibi cevareh denilen unsur azalarla ve insanı muhtelif aletlerle donatmış ve insana çeşit çeşit latifeler ve maneviyat vermiş. İnsanı böylece teçhiz ve tezyin etmiş, süslemiş, suretli kılmış ki niye böyle yapmış? Şundan dolayı böylece ta Allah-u Teala'nın mütenevvi dediğimiz yani çeşit çeşit ve pek çok alat ile hadsiz enva nimet. Cenab-ı Hakk'ın o kadar çok nimeti var ki sayısını bilmiyoruz. İnsan işte maddesiyle, manasıyla, bunlardaki her bir cihazatla, her bir alet ve unsurla Allah-u Teala'nın hadsiz nimetlerini, verdiği iyiliklerin, ihsanların kısımlarını, büyüklüğünü, küçüklüğünü, tabakatı rahmetini, rahmet tabakalarını insana ihsas etsin böylece. O maddesiyle, manasıyla insan bu nimetleri, bu latafetleri, bu ihsanları, bu iyilikleri anlasın, tartsın, bilsin, tanısın. Hem de ta Cenab-ı Hakk'ın binbir isminin hadsiz enva tecellileri var. Bu çeşitli tecellilerini insana, insandaki maddi manevi bu alat ve cihazatla Allah-u Teala bildirsin, tarttırsın ve sevdirsin. Ve yine o insandaki pek çok verdiği o maddi manevi alat ve cihazatın her birisinin de ayrı ayrı hizmeti olduğunu, ubudiyeti olduğunu, ayrı ayrı lezzeti, elemi olduğunu, her birisinin vazifesi ve mükafatı vardır. Bunları insan anlasın. Şimdi bunlara misal verecek. Mesela göz, suretlerdeki güzellikleri. Mesela bu alet ve cihazatlardan birisi göz. Ruh bu pencereyle bu alemi seyreder. Peki bu göz Cenab-ı Hak hesabına nasıl çalıştırılır? Niye verilmiştir insan? İnsana, insan bununla o yukarıda vasıflarını saydığımız Rabbimizin o sıfatlarını ve daha diğer pek çok sıfatlarını, o tecellileri nasıl anlar, nasıl sever, oradaki nimetleri, nimet dereceleri nasıl hisseder, ona bakalım. Mesela göz, suretlerdeki güzellikleri, her bir sureti Cenab-ı Hak güzel yaratmış. Göz bu suretlerdeki güzellikleri ve alemi mübassaratta, yani gözün gördüğü her bir şeyde, görme alemlerindeki güzel kudret mucizelerinin çeşitlerini temaşa eder. Vazifesi nazarı ibretle saniyine şükrandır. Her bir çiçek, her bir böceği, her bir insanı, hayvanı, bitkiyi, dağı, denizi gördüğünde onlardaki güzellikleri, mucize, kudret mucizelerini ve onun çeşitlerini temaşa etmektir. İbret nazarıyla bakıp bunlara, bunları yaratan sanatkarı olan Rabbine şükretmektir gözün vazifesi. Nazara mahsus lezzet ve elem malumdur. Göze mahsus lezzet, güzellikleri görmek, bundan zevk almaktır. Elemse görmemektir. Tarife hacet yok bunu. Mesela kulak, başka bir azaya geçti. Kulak, sadaların yani seslerin çeşitlerini, envalarını, latif namelerini ve mesmuat aleminde, işitme aleminde Cenab-ı Hakk'ın letaif rahmetini hisseder. Birçok ses duyar. Arıdan ayrı ses, kelebekten ayrı ses, sudan ayrı ses, gökyüzünden ayrı ses, böcekten, insandan, hayvanların her bir çeşidinden ayrı sesler ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetindeki latifliği görür bu sesleri duymakla. Ayrı bir ubudiyet, ayrı bir lezzet, ayrı bir mükafatı vardır kulağında, işitmenin de. Mesela başka bir aza yahut da alet, mesela kuvve-i şamme, yani koklama duygusu. Kokular taifesindeki letaif ve rahmeti hisseder. Sayısını bilmediğimiz kadar kokular yaratmış Allah-u Teala. Her bir şeyin kendine mahsus kokusu var. Bütün bunlardaki güzellikleri ne yapar? Koklama vasıtasıyla hisseder. Kendine mahsus bir vazife-i şükraniyesi, bir lezzeti vardır. Bununla şükretmesi gerek. İşte elbette mükafatı dahi vardır buna mahsus. Mesela dildeki kuvve-i zaika dediğimiz tat alma duygusu, bütün matumatın, bütün yiyeceklerin ezvakını, zevklerini anlamakla, tadarak anlamakla gayet mütenevvi,
çok çeşitli bir şükrü manevi ile vazife görür. Her bir yiyecek için ayrı bir şükreder. Ve hakeza diğer bütün cihaz aletler buna kıyas edilsin. Bütün cihazatı insaniyenin, insandaki bütün bu cihazların ve kalp ve akıl ve ruh gibi büyük ve mühim letaifin, bir de bunlardan hariç

0: manevi dediğimiz duygularımız var. Kalp mesela, ruh gibi yahut akıl gibi büyük ve mühim latifelerin böyle ayrı ayrı vazifeleri, ayrı ayrı lezzetleri ve elemleri bulunmaktadır değerli dinleyenler. İşte Cenab-ı Hak ve Hakim-i Mutlak, mutlak hikmet sahibi olan Allah-u Teala bu insanda istihdam ettiği, çalıştırdığı bu cihazatın, göz, kulak gibi, dil gibi, burun gibi, akıl, kalp gibi bu cihazatın elbette her birerlerine layık ücretler verini verecektir. Şükrediyorsa bunlar, insanın bütününe ücret verdiği gibi bunların her birine de layık ücretlerini verecektir. O müteaddit enva muhabbetin, o çeşit çeşit sevgilerin sabıkan beyan edilen dünyadaki muaccel neticelerini herkes vicdan ile hisseder. Bunların her birisinin dünyada şükürlerine mukabil, vazifelerine mukabil aldığı acele bir peşin ücret vardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Göz görmekten, kulak işitmekten, burun koklamaktan, dil lezzet almaktan bir ücret alır. Bunlar muaccel neticelerdir. Herkes bunu vicdanında hisseder. Ve bir hadsi sadık ile tam kat'i ve kesin bir anlayışla bilir, anlar ki bu böyledir. Ahiretteki neticeleri var ama bir de. O nedir? Ahiretteki neticeleri ise kat'iyen vücutları ve tahakkukları, mutlaka olacakları ve varlıkları tafsilen estakul kelemi ve eblegun nizami ve kelamallahil melikil azizil allam olan Kur'an-ı Hakim'in ayat-ı beyinatıyla, yani sözün en doğrusu ve nizamın en beliği, melik olan, aziz olan, allam olan Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Hakim'in açık ayetleriyle tasrih ve telvih ve remz ve işaretle, yani açıkça bildirilerek veya ince işaretlerle veyahut ima ile işaret ederek beyan edilmiş ki kesinlikle ispat edilmiş. Daha uzun bürhanları getirmeye lüzum kalmamış. Zaten başka sözlerde ve cennete dair 28. sözün Arabi olan 2. makamında çok deliller, bürhanlar geçmiştir. Evet, bundan sonrasını 9 işaret içinde anlatıyor değerli dinleyenler. Lakin zamanımız burada doldu. İnşallah bir sonraki programda diğer 9 işaretle birlikte bir de sual var yine içinde ve bir tembihle 32. sözü tamamlamış olacağız. Allah nasip ederse değerli dostlar, inşallah faydalı olmuştur. İnşallah bizim bu sohbetlerimizin de sizin bu dinlemelerinizin de hem bu dünyaya ait hem ahirete ait neticeler olur ki samimiyetle oluyorsa böyledir, hiç şüphemiz yok. Rabbimiz kabul buyursun inşallah. Samimiyetle ve ihlasladır hem sizin hem bizim için. Kıymetli dostlar, inşallah bir sonraki programda yeniden bir arada bulunmak niyazıyla Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı

0: yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Haram bin Milhan radıyallahu an. Tarihin hiçbir devrinde mücahitsiz savaş kazanıldığı görülmemiştir. Nerede hücum tekbirleri alınıyorsa orada muhakkak bir de şehitler mezarlığı bulunacaktır. Nerede bir iman, İslam davası müdafaa ediliyor, onun ön safında muhakkak ki her şeyini fedaya hazır mücahitler grubu görülecektir. Asr-ı Saadet bunun en canlı misalleriyle doludur. En hazin ve ağlattırıcı olanı da 70 mücahit ashabın arkadan vurulmak suretiyle şehit edildiği Biri Maune, Maun Kuyusu vakasıdır. Uhud Savaşı'ndan 4 ay sonraydı. Necid bölgesinde oturan Amiroğulları kabilesinin reisi Ebu Bera, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kavmine İslamiyet'i anlatmaları için birkaç sahabi göndermesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de göndereceği sahabileri himaye etmesi için Ebu Bera'dan söz aldıktan sonra Sufe ashabından 40, bir rivayete göre 70 kişilik bir irşat heyeti gönderdi. İşte bu heyette bulunanlardan birisi de Hazreti Haram bin Milhan'dı. Hazreti Haram bin Milhan radıyallahu anh, Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh'ın dayısıydı. Ümmü Süleym ve Ümmü Haram'ın da kardeşiydi. Bedir ve Uhud savaşlarında bulunmuş, büyük kahramanlıklar göstermişti. Güzel Kur'an okur ve güzel konuşurdu. Heyet hazırlıklarını tamamladıktan sonra yola çıktı. Ebu Bera önden giderek heyetin geçeceği yolda bulunanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının himayesi altında olduğunu söyledi. Onlara dokunmamalarını tembihledi. Bu arada irşat heyeti Maune kuyusunun başına geldi. Orada konakladılar, istirahat ettiler. Bu arada civar halkını hangimiz İslamiyet'e davet eder diye konuştular. Hazreti Haram, ben davet ederim dedi. Sonra da arkadaşlarına, ben haberi getirinceye kadar yerinizde durunuz. Eğer onlar bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığımız emri kendilerine tebliğ edinceye kadar imkan verirlerse ne âlâ. Eman vermez de ihanet ederlerse zaten siz de benden uzakta değilsiniz, tedbirinizi alırsınız dedi. Hazreti Haram bin Milhan radıyallahu an onlara yaklaşınca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçiliğini tebliğ için bana eman verir misiniz dedi. Müsaade edilince onlara İslam'ı anlattı. Ben Resulullah'ın size gönderdiği elçiyim. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz de onun kulu ve Resulüdür. Öyleyse siz de Allah ve Resulüne iman ediniz dedi. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği mektubu Amir bin Tufeyl'e uzattı. Amir bin Tufeyl mektubu okuma tenezzülünde dahi bulunmadı. Adamlarından birisine işaret ederek Hazreti Haram bin Milhan radıyallahu anh'ı arkadan mızraklattı. Arkadan saplanan mızrak bu büyük sahabenin göğsünden çıktı. Bu arada Hazreti Haram bin Milhan radıyallahu anh Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine andolsun ki kazandım gitti dedi. Şehitlik gibi yüce bir mertebeye ulaşmıştı.
Hazreti Haram bin Milhan'ı şehit ettiren Amir bin Tufeil, bu yaptığının doğru olmadığını, reislerinin sözünü tutmaları gerektiğini söyleyen etrafındakileri ise, siz gelmezseniz gelmeyin, Lat ve Uzza'nın diğer kullarıyla onlara hadlerini bildiririm diyerek, öteki aşiretlere doğru atını hızla ve öfkeyle sürdü. Beri tarafta her şeyden habersiz, dizildikleri kumların üzerinde huşu içerisinde namazlarını kılan mücahitler, uzaktan bir toz bulutunun kendilerine doğru geldiğini fark ettiler. Birkaç saniye içinde kendilerine yaklaşan bu dumanın içinden hepsi pür silahlı müşriklerin şöyle bağırdıklarını duydular. Teslim olun! Neye uğradıklarını şaşıran masum insanlar, bu şuursuz putperestlere teslim olmanın ne demek olduğunu iyi bildiklerinden, teslim olmak mı? Asla dediler ve kendilerini müdafaaya başladılar. Tabii ki ortada büyük bir muvazenesizlik vardı. Hepsi de pür silah bir sürü eşkıyaya, ancak bir avuç mücahit daha fazla dayanamadan kısa zamanda tükendiler. Hepsi de şehadet şerbetini içerek biraz evvel secde ettikleri sıcak kumların üzerine cansız düştüler. Hadise mahallinden uzak bir yerde develeri otlatmakta olan iki zat, faciayı öğrenince, kardeşlerimizin böyle kalleşçe vurulduğu bir dünyada bize yaşamak haramdır, intikamlarını almalıyız diyerek tek başlarına müşriklerin arkalarından hücum ettiler. Birkaç müşriği etkisiz hale getirdikten sonra biri şehit, diğeri de esir oldu.

Oradakilerden sadece Amr bin Ümeyye'yi serbest bıraktılar. Sahabiler şehit olmadan önce, ilahi, burada Resulüne durumumuzu haber verecek senden başkası yoktur. Selamımızı ona sen ulaştır. İlahi, Resulün vasıtasıyla kavmimize haber ver ki biz Rabbimize kavuştuk. Biz Rabbimizden hoşnut olduk. Rabbimiz de bizden hoşnut oldu dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sırada Medine'de bulunuyordu. Cebrail aleyhisselam geldi, onların selamını ulaştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onların durumunu ashabına haber verdi ve şöyle buyurdular. Kardeşleriniz müşriklerle karşılaştılar. Müşrikler onları kesip biçtiler, mızrakladılar. Onlar şehit olurken, ey Rabbimiz! Rabbimizden hoşnut olduğumuzu, Rabbimizin de bizden hoşnut olduğunu kavmimize sen tebliğ et dediklerini ben size bildiriyorum. Onlar için Allah'tan mağfiret dileyiniz. Onlar bana selam gönderdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra katillere beddua ettiler. Bu beddua sebebiyle zalim müşrikler kuraklık ve kıtlığa maruz kaldılar. Aniden ortalığı kasıp kavuran şiddetli bir kuraklık, bu şuursuz gözü dönmüş müşrikleri yola getirmek için kâfi geldi. Hepsi de açlıktan dehşetli bir şekilde kıvranmaya başladılar. Karınlarını doyurmak için yemeğe ot dahi bulamadılar. Facianın başrolünde bulunmuş olan reisler ise, vücudunu kaplayan yüzlerce çıbanın verdiği ızdıraba daha fazla tahammül edemeden nihayet cezasını bulup cehenneme yuvarlandı. Davası için hiçbir zorluktan çekinmeyen ve davet vazifesinde bulunduğu esnada mertliğe sığmayan bir üslupla şehit edilen Hazreti Haram bin Milhan radıyallahu anh'tan ve onunla aynı yerde şehadet şerbetini içen dostlarından Allah razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, hacca gideyim de sakalı öyle bırakacağım. Sakal konusunu bundan önceki programlarımızda söylenen iki sözün mahiyetini açıkladık, vesilesiyle izaha çalışmıştık. Burada da bir vesileyle tekrar kısaca değinip geçeceğiz. Bilindiği gibi erkeklerde sakal tıpkı göz, kulak, el, kol gibi bir uzuvdur. Onun için dört mezhebe göre de sakalı kesmek aynen kulağı, burnu kesmek gibi haramdır. Erkeklerde bir uzuv olan sakalı bırakmaksa sünnettir. Bu sünneti yerine getirmenin şartı veya başlangıcı hacca gitmekte değildir. Hacca gitmeyince sakal bırakılmayacağına dair hiçbir kayıt yoktur. Hacca gideyim de sakalı öyle bırakacağım demek, İslami hayatı ertelemek, böylece insanın kendi kendine zulmetmesi demektir. Sonra hac, zengin Müslümanlara farz olan bir ibadettir. Zengin olmayan erkek Müslümanlar, Allah Resulü'nün kıymetli kisvelerinden biri olan sakaldan ebediyen mahrum olarak mı yaşayacak? Onun için çok akıllıca konuşmak ve Kur'an ve sünnete göre amel etmek lazım. İslami yaşantıyı ertelemenin kılıfını uydurmanın, şakasını yapmak bile iğrençtir. Hiçbir kardeşimizin bu iğrentiye maruz kalmasına gönlümüz razı olmaz. Farzlar, sünnetler ertelenmeye gelmez. Zaten bu yüzdendir ki başımızdan musibetler eksik olmuyor. Ashab-ı kiram bildiğiyle amel ederdi. Allah-u Teala onlara hep yeni ufuklar açtı. Ta Cebel-i Tarık ortalarına kadar ilerlediler. Bizleri bırakın Cebel-i Tarık'ı, kendi coğrafi sınırlarımızın ortasına hakim değiliz. Elin Amerikan gavuru gelmiş, memleketimizde üst adı altında topraklarımızın beşte birini işgal etmişler, gıkımız çıkmıyor. Derlenip toparlanmak, artık kendimize gelmek zorundayız. Hasılı, hacca gideyim de sakalı öyle bırakacağım sözü, İslami yaşantı hususunda lakaytlığın, bu işe değer vermezliğin dışı aksayan görüntüsü ve ifadesidir. Allah-u Teala Müslümanları böyle durumdan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, zaman böyle gerektiriyor. Yamuk yumuk yaşantılarının suçunu veya sebeplerini zamana yükleyenlerle ilgili bazı açıklamaları, sorumsuzca söylenen sözler kitabımızın 1. ve 3. ciltlerinde izah etmiştik. Kısaca burada da söyleyeceklerimiz var. Zaman hangi zamanda olursa olsun Müslümanca yaşamayı gerektirir. Ahlaksızlıklarını, imansızlıklarını, fare tabiatlı oluşlarını zamana yükleyenlere şunu tekrar hatırlatıyoruz. İğrenç bir hayatı zaman değil, ahlaksızlık ve imansızlık getirir. Sizin medeni dediğiniz yaşantınız aslında iğrençliktir. Niye bu suçunuzu zaman kılıfına sokmaya çalışıyorsunuz ki? Zamanın bir suçu yok. Bozan ve bozulan, Allah'ın dininden kopan veya dinin hükümlerini askıya alanlardır. Unutmayalım, müşriklerin şikayetleri hep zamanla ilgilidir. Müşriklerin eskileri hep zamandan şikayet etmişlerdir ve hala zamandan şikayet edenlerin ardı arkası gelmemektedir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Câsiye suresinde bunu anlatmaktadır. Hasılı, zaman böyle gerektiriyor diye din dışı hayatlarını mazur göstermeye çalışanlar kendilerine, çocuklarına, herkese yazık ediyorlar. Bunlara acıyor, kendilerini İslam'a ve İslami hayat tarzını yaşamaya davet ediyoruz. Gelirlerse hoş geldiler, safa geldiler. Şayet gelmemekte ısrar ederlerse, yaşadıkları hayatın sonuçlarına katlanmak zorundadırlar. Böyle tehlikelerden Cenab-ı Hak ümmeti korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, işimin icabı böyle olmam gerekiyor. İşi veya çalışma şekli İslam'a uymayanlar, kendilerinin bu bozuk hayat tarzlarını kılıflamak için işimin icabı böyle olmam gerekir dediklerini çok sık duyarız. Şüphesiz bu tavır ve ifadeler ahirette olan imanın zayıflığının veya yokluğunun alametidir. Bozuk, yani çalışması haram olan işlere misal olarak faiz, kumar, alkollü içki, fuhuş gibi müesseseleri ilk başta zikredebiliriz. Bu ve bunlara benzer yerlerde çalışmak veya böyle yerleri çalıştırmak kesinlikle haramdır. Çalıştığı iş caiz işlerden olmalıdır.

tuttuğu halde çalışma şekli bozuk olanlar var. Bunlar da kadın erkek bir arada çalışanlar, tesettürsüz çalışanlar ve gereği olmadığı halde uygunsuz ortamlarda çalışanlardır. Bu durumda olanlar kendi ibadet, çünkü kendilerinden öncekiler de böyle diyorlardı. Kılavuzu karga olanın burnu pislikten çıkmaz atasözü bunların halini çok iyi anlatır. Bir defa her mümin inancına uygun işlerde maişetini temin etmekle görevlidir. Haram olan işlerle iştigal insanı Allah'a isyana götürür. Kadın erkeğin karışık olduğu iş yerleri şeytan yuvalarıdır. Böyle yerlerde kadınlar tesettüre riayet etmezler. Kimse gözlerini haramdan koruyamaz. Cenab-ı Hak karşı cinsten insanları birbirine meyyal yaratmıştır. Kadın erkeğe, erkek kadına kendilerini beğendirmek için olmadık çarelere başvururlar. Yılışık ilişkiler onlar için bir zevk gibidir adeta. Ahlaken çöken, ibadetten ve faziletten mahrum, sadece Müslümanım demekle tatmin olan bu tür insanlara niçin böyle yaptıkları sorulduğunda, işimin icabı böyle olmam gerekiyor diyorlar. Böyleleri, dini vecibeleri yerine getirmemek ve dolayısıyla faziletsiz bir hayata devam etmek için her şeyi kullanmakta, birçok şeyleri de kendilerine kalkan yapmaktadırlar. Bu, onlardaki iman zafiyetinin neticesidir. İnsan, inandığı gibi yaşamazsa, artık yaşadığı gibi inanmaya başlar. İşini, iş yerini, bulunduğu ortamı putlaştırır. Putlarını memnun etmek için Allah'a kulluğu bırakır, putlarına kulluğu başlar. Yamuk yumuk yaşantısının da bunun icabı olduğunu başlıkta zikrettiğimiz sözüyle ifade etmiş olur. İşimin icabı böyle olmam gerekiyor. Müslüman kendisini Müslümanca yaşamaktan alıkoyan her şeyi reddetmek zorundadır. Cenab-ı Hakk'a kulluk ancak bu kararlılıkla mümkündür. Rabbimiz emredildiğin üzere dosdoğru ol buyurmuştur. Müslümanca yaşantının adı doğruluktur. Gerisi eğrilik, yamukluk, çirkinlik ve iğrençliktir. Hasılı, yamuk yumuk yaşantılarını mazur göstermek için işimin icabı böyle olmam gerekiyor diyenler kime nasıl kulluk yaptıklarını yeniden kontrol etsinler. İşini, iş yerini ve bulunduğu iğrenç ortamlarını putlaştıranlar, putlarıyla ve yandaşlarıyla cehenneme varmadan Allah-u Teala'ya iman etmek ve bu imanın gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Çünkü asıl ve ebedi olan ahiret hayatıdır. Bu hayatı kazanan, dünya hayatlarının imtihanını zaten başarıyla verenlerdir. Onlara müjdeler olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, İslam dışı çizgide yaşamaktan ümmeti Muhammed'i korusun ve kurtarsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Cennet ve ebediyet. Geriye dönen ve kendi halkına karşı yardım isteyen bir diğer muhacir de Hazreti Ömer'in kayınbiraderi Osman bin Maz'undu. Çünkü Osman kuzenleri Ümeyye ve Ubey'in kendisini cezalandıracaklarını biliyordu. Bu kez Mahzum kabilesi başka bir kabilenin adamını koruması altına alıyordu. Velid Osman'ı koruması altına aldı fakat Osman kendisi güvenlik içinde gezerken diğer Müslümanların eziyet çektiğini görünce Velid'den kendi üzerindeki korumasını kaldırmasını istedi. Yaşlı adam, "Ey kardeşimin oğlu, benim adamlarım sana bir zarar mı verdi?" diye sordu. Osman radıyallahu anh, "Hayır, fakat ben Allah'ın koruması altına girmek ve ondan başkasına sığınmamak istiyorum," dedi. Velid'le beraber mescide gitti ve herkesin önünde onun koruması altında olmadığını açıkladı. Birkaç gün sonra büyük şair Lebit Kureyşlilere şiir okuyordu. Osman radıyallahu anh da onu dinleyen büyük kalabalığın arasındaydı. Genelde tüm Araplarda var olan şiir okuma yeteneği Ebu Talip, Hubeyre ve Haris'in oğlu Ebu Süfyan gibi bazı kişilerde daha fazla göze çarpıyordu. Fakat bunların da ötesinde büyük şair diye anılan birkaç şair vardı. Lebit de bunlardan biriydi. Belki de yaşayan en büyük Arap şairi sayılabilirdi ve Kureyşliler onu aralarında görmekten şeref duyuyorlardı. Okuduğu şiirlerden biri şöyle başlıyordu. "İşte Allah'tan başka her şey boştur." "Doğru söyledin," dedi Osman. Lebit devam etti. "Ve tüm zevkler yok olacak." "Yalan söylüyorsun," diye bağırdı Osman. "Cennet zevkleri hiçbir zaman sona ermeyecek." Lebit sözünün kesilmesine alışık değildi. Kureyş ise şair misafirleri olduğu için sadece şaşırmakla kalmamışlar, utanmışlardı da. "Ey Kureyşliler," dedi şair, "sizin yanınızda dost olarak oturan kimseye kötü davranılmazdı. Ne zamandan beri böyle davranmaya başladınız?" Topluluktan biri kalktı, tüm kabile adına özür diledi ve "Bu adam bir budaladır. Bir grup budala bizim dinimizi terk etti. Onun söylediğiyle ilhamın yok olmasın," dedi. Konuşan adam geldi ve Osman radıyallahu anha bir yumruk attı, vurduğu yer morardı. Yakınında oturan Velid ona kendi koruması altında kalsaydı gözünün morarmayacağını hatırlattı. "Hayır," dedi Osman radıyallahu anh. "Bilakis benim sağlam gözüm diğeri gibi olabilmek için Allah'a yalvarıyor. Ben senden daha güçlü ve kudretli olan Allah'ın koruması altındayım. Velid, ey kardeşimin oğlu, gel ve benimle yaptığın anlaşmayı yenile," dedi. Fakat Osman radıyallahu anh kabul etmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şairin dinlendiği topluluk içinde değildi fakat Lebid'in şiirini ve orada neler olduğunu duymuştu. Bu konuda kayıtlara geçen tek şey şudur. Şairin konuştuğu tek doğru şey işte Allah'tan başka her şey boştur sözüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Lebid'i bunu takip eden mısraları için suçlamadı. Şair bütün dünyevi zevkler yok olacak demek istemiş olabilir. Diğer taraftan cennet ve zevkleri hiçbir zaman sona ermeyecektir. Bu olayın meydana geldiği sıralarda şu ayet nazil oldu. Onun yüzünden zatından başka her şey helak olucudur. Daha önce inen bir ayette de şunlar söyleniyordu. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Bu ebedi ikramın olduğu yerde ebedi zevkler ve onları tadanlar da olacaktır. Bu konuyu daha açık ortaya

0: koyan bir vahiy daha gelmişti. Kıyametin geleceği günde onun izni olmaksızın hiç kimse söz söyleyemez. Artık onlardan kimi bedbaht ve mutsuz, kimi de mutlu ve bahtiyardır. Mutsuz olanlar ateştedirler. Onlar için orada kahırla ve acıyla nefes alıp vermeler vardır. Onlar Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe orada temelli kalıcıdırlar. Bu kesintisi olmayan bir ihsandır. Bu ayet göstermektedir ki Allah cennetlikleri cennette sürekli kılacaktır. Bu ayetlerle ilgili soruları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ashabtan bazılarına verdiği cevaplarla açıklamıştır. Bir keresinde şöyle demiştir: İstediğine merhamet eden Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koyar. Daha sonra meleklere, bakın ve kalbinde hardal tanesi kadar imanı olanları cehennemden çıkarın der. Melekler bir grup insanı cehennemden çıkarırlar ve Rabbimiz bize emrettiğin şartlara uyan hiç kimseyi orada bırakmadık derler. Allah Celle Celaluhu geri dönün ve kalbinde bir zerre kadar iyilik olan herkesi cehennemden çıkarın der. Melekler yine bir grup insanı cehennemden çıkarırlar ve Rabbimiz orada hiçbir iyilik bırakmadık derler. Melekler, peygamberler ve inananlar şefaat ederler. Sonra Allah, melekler şefaat etti, peygamberler ve inananlar da şefaat etti. Şimdi sadece merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ın şefaati kaldı der ve cehennemden hiçbir iyilik yapmayan bir grup insanı çıkarır. Cennetin girişindeki hayat ırmağı denilen nehre atar. Cennettekiler hakkında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyler: Allah Celle Celaluhu cennettekilere memnun musunuz diye sorar. Onlar, Rabbimiz nasıl memnun olmayız? Hiçbir yaratığa vermediğin nimetleri bize verdin derler. Allah Celle Celaluhu size bundan daha iyisini vereyim mi der. Onlar da daha iyisi nedir diye sorarlar. Allah size rıdvanımı vereceğim der. Bazen saadet olarak tercüme edilen rıdvan, Allah'ın bir nefsi mutlak olarak kabul etmesi ve o nefsi kendi yanına alıp ebedi saadet vermesidir. Rıdvan cennetinin genel anlamıyla diğer cenneti dışladığı düşünülmemelidir. Çünkü Kur'an her teslim olan nefis için iki cennet vaat eder. Peygamber de kendi konumundan bahsederken aynı şekilde iki rahmete kavuşacağını söylerdi. Rabbimle ve cennetle buluşacağım.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken. Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır.

0: Partimizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
1: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 4. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 4. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı

0: karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Rüyalarım bile 9 bölüm. Her bölümde bir sehpa, 9 şafak, 9 ölüm. Yüreğim parça parça. İsterse yeniden doğsun hüzün yüklü eylüller. Geri gelsin mezarlardan o dirilmiş ölüler. Yine de öfkemde sınır yok, beynimde kan. Bir hasret, bir özlem, bir sevgi durganlara takılan. 9 tekbir kan kırmızı şafak. Yemin ettik 9'ların üstüne, kıyamda kısas bizim olacak. Böyle bilinmeli, dünya bilmeli. Kısasta mücrim,

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. En büyük nimet aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, onun alemlere rahmet kaynağı olarak gönderdiği iki cihan serveri Efendimiz'e salat ve selam, o Nebi'nin mübarek ellerinde yetişen ve bize hayatın her alanında rehberlik yapan bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam, ashab-ı kiram efendilerimizden aziz İslam sancağını alıp bugünlere kadar getiren tüm alimlerimize, abidlerimize, ariflerimize, sadıklarımıza, şehitlerimize selam. Şu güzel topraklarda müminleri bir araya getirmek için gayret gösterip böyle güzel müesseseler kuran bütün büyüklerimize selam. Ve siz Belçika'nın muhtelif yerlerinden bugün bu güzel salonu

onu bu kadar güzel bir biçimde dolduran mümin ve müminelere de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, ben bugün size aileyle alakalı bazı şeyleri konuşmak için huzurlarınıza geldim. Aslında konuşacak çok dertlerimiz var. Ama bu aciz kardeşiniz, bu dertlerin en büyüklerinden bir tanesini aile olarak görüyor. Avrupa'ya da çok sık gidip gelen birisiyim. Burada da dertlerin en büyüğünün bu olduğunu gözlemliyorum ne yazık ki. Türkiye'de de böyle. Eğer biz aile meselesinde biraz olsun bazı şeyleri tam anlamıyla Allah'ın bizden istediği şekliyle konumlandıramazsak, Allah'ın yasaları belli, gemi su almaya başlayacağı andan itibaren de o geminin sahili selamete varamayacağını hepimiz takdir ederiz. Dolayısıyla biz şu anda tuğyanı, tufanı çok bir zamanda yaşıyoruz. Allah'a isyanın, inkarın çok ağır ağır bir biçimde yürüdüğü bir dünyada, bir zeminde yaşıyoruz ne yazık ki. Her türlü ahlaksızlığın, adaletsizliğin, fıskın, günahın sokaklardan oluk oluk aktığına hepimiz şahidiz. Ne yapalım? Biz seçmedik zamanımızı, mekanımızı, yaşımızı, cinsiyetimizi. Bunlar Allah'ın takdiriyle olan şeyler. Bize düşen 21. asırda Belçika'da yaşamak oldu. Yapacak bir şey yok. Neyse artık durumumuz, halimiz, bizim karanlıktan şikayet edip yanlışlar üzerine ağıt yakıp ortalığı başka türlü velveleye vermeye hakkımız yok. Yapmamız gereken şey belli. Önce kendimizi kurtarmak, kendimizi muhafaza etmek, sonra bize emanet edilen şeylere sahip çıkmak, sonra da imandan mahrum olan insanlara imanın mutluluğunu taşıma adına bir gayret içerisinde bulunmak. İşte bunun için aile meselesi çok önemli. Aile der demez şunları hemen hatırlamak durumundayız. Aile dediğimiz anda en büyük nimeti konuşuyoruz aslında. En büyük emanetten aslında bahis açıyoruz. En ağır yükü konuşmuş oluyoruz. En büyük sorumluluğumuzu dile getirmiş oluyoruz. Ve dünyadaki cennetimizi konuşmuş oluyoruz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama şurada yazılan 5 şeyi söyledim ben. Aile bu. Başka şeyler de söylenebilir. Ama önemli olan şeyler, biraz da mesaj bunların üzerinden verileceği için ben bunlara dikkatlerinizi çekmek istedim. Aile dediğim zaman en büyük nimetten bahsediyoruz. Nimetse eğer külfeti var, nimetse eğer şükür ister. Peki aile nimetinin ben şu anda şükrünü Allah'ın benden istediği kadar yerine getirebiliyor muyum? Şimdi ben şu anda karşımda bulunan bu aziz cemaatin ne kadarı evli, ne kadarı bekar bilmiyorum. Ne kadarı genç, ne kadarı yaşlı, ben şu anda yüzleri de göremediğim için seçemiyorum. Ama ben şu anda aile meselesini konuşunca sadece evlilere konuşmuyorum. Sadece bekarlara da konuşmuyorum. Evlilik yaşı gelmiş delikanlılara, genç kızlara da konuşmuyorum. Bu mesele hepimizle alakadar olan bir mesele. Çünkü netice itibariyle bekar da olsak bir ailenin mensubuyuz. Annemiz var, babamız var, kardeşlerimiz var, akrabalarımız var. Biz aile dediğimiz zaman bütün bunların hepsini kastetmiş oluyoruz. Eğer Allah biriyle hayatımızı birleştirmişse eşimiz var, çocuklarımız var. Onlara karşı sorumluluklarımız var. Dolayısıyla aile dediğimiz zaman nimet çerçevesinde bütün bu tarafları etraflıca ele alarak meseleyi konuşmak durumundayız. En büyük emanet aile. Emanet ise eğer sadakat ister. Bugün ben, sen, bir başkası bu sadakati ne kadar ortaya koyuyor? Konuşulması gereken meselelerden bir tanesi de bu.

Aileyi konuşacaksak eğer ağır bir yükü konuşuyoruz. İnsan yükü ki yüklerin en ağırı, eğer Allah biriyle benim hayatımı kesiştirmişse ben Allah adına bir kadını nikahımın altına aldığım andan itibaren Kur'an'ın ifadesiyle çok ağır bir misakın altına imza atmış oluyorum. Ha dünyayı taşımışım, ha bir nikahı taşımışım. Ama bu ağır yükün tam anlamıyla değer ve kıymetini bilmediğim için ne yazık ki her şeyi itibarsızlaştırdığımız gibi aileyi de itibarsızlaştırdık. En büyük sorumluluğu konuşmuş oluyoruz aile deyince ve dünyadaki cenneti konuşmuş oluyoruz. Mümine dünyada cennet yok. Mümin dünyaya imtihan için geldi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle. Dünya müminin zindanı ama biz cennetin kokusunu alacağımız yerler biliyoruz. Yine onun kutlu beyanlarıyla varsak Arafat'a, bizim için oradan cennetin kokusu gelir. Kabe'nin önünde cennetin kokusu gelir. Hacerül Esved'e el sürebilirsek oradan cennetin kokusunu hissederiz. Vardık Uhud'a, Uhud cennet dağlarından bir dağdır. Oradan ve o dağın arkasından cennetin kokusu gelir. Allah Resulü'nün yine kutlu beyanıyla evi ile minberi arasındaki o Ravza-i Mutahhara cennet bahçelerinden bir bahçe, orada cennetin kokusu gelir. Eğer ben bana emanet edilen evi Allah'ın istediği gibi tanzim edersem benim evimden de cennetin kokusu gelir. Ama böyle olduğu için bırakmıyorlar. Yeryüzünde gücü ve iktidarı ele geçiren zalimler iki şeyi yıkmaya ahdettiler. Ekinleri ve nesilleri ifsad etme noktasında bir planları var onların. Yediklerimizi, içtiklerimizi bozacaklar ki hayatlarımız alt üst olsun ki yapıyorlar. Nesillerimizi bozacaklar ki biz ayakta duramayalım, hayatta nefes alamayalım ve şu anda yapılan o. Ama ne olursa olsun biz buraya imtihan için geldikse aile meselesinde çok ciddi bir biçimde meseleyi her boyutuyla ele almalı ve gerekli şey ne ise onu ortaya koyma adına gayret içerisinde olmalıyız. Benim aziz kardeşlerim, bu sene biliyorsunuz 1441 Hicri yılı, biz de bu yılı aile yılı olarak ilan ettik. Ben birçok yerde aileyi konuştum. Bu seneki konuşmalarımı 5 ana başlıkta yapıyorum. Ailenin kurulmasını, ailenin korunmasını, ailenin kuşatılmasını, ailenin kırılmasını ve ailenin kaliteleşmesini konuşuyorum. Ailenin kurulmasını konuştum. Korunmasını da konuştum. En son Berlin'deydim. Berlin'de de ailenin kuşatılmasını konuştum. Bugün sizin nasibiniz ailenin kırılması. Önemli bir konu. Bu konuyu da burada konuşmak nasip oldu. Dolayısıyla bazı şeyleri eksik bırakırsam, mesela kürsüden indiğim zaman yakama yapışıp hocam niye işte İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmedin, niye işte biraz kaynanalara vurmadın, niye gelinleri hizaya çekmedin falan demeyin bana. Yaptım, onları yaptım. Onlar eski derslerde kaldı. Önceki konularda bunlara benzer konuların birçokları o konu başlığı altındaydı. Orada işledim. Ama bugün ben ailenin kırılması meselesini konuşacağım. O kırılması meselesini de konuşurken belki bazı göndermeler yapacağım. En son Berlin'de ailenin kuşatılmasını konuşurken ailenin 5 şeyle kuşatıldığını söyledim. Nefislerimiz şu anda aileyi kuşatıyor. Eğer biz nefislerimizi Allah'ın ve Resulünün istediği gibi dizginlemesek, terbiye etmesek, azgınlaşan nefislerimiz aile dediğimiz o müesseseleri yıkacak. Aileler, eşlerin birbirlerinin aileleri, ister erkek tarafının ister hanım tarafının fark etmez, olması gereken yerde konumlandırılmasa o da aileyi kuşatan ve aileyi yıkan bir şeye sebebiyet veriyor. Arkadaşlar,
Yine erkek hanım fark etmez. Bizi hayra çağıran arkadaşlar değil de şerre çağıran, bize iyiliği emretmeyip kötülükten nehyetmeyen arkadaşlar değil de dünyayı, kötülükleri, iyiliklerin yerine yanlış şeyleri telkin eden arkadaşlar varsa o da aileleri kuşatıyor. Aidiyetler eğer dizginlenemezse ne yazık ki öyle ve dış etkenler ki üzerinde ciddi ciddi durulması gereken şeyler ama durduğum için orada burada söylemeyeceğim. Sadece burada şunu söyleyeceğim. Sağlıklı bir aile için lazım olan bize 5 tane şey var. Bir ailenin sağlıklı, selim olabilmesi için saygıya ihtiyaç var, sevgiye ihtiyaç var, sadakata ihtiyaç var, salihata ihtiyaç var, sabra ihtiyaç var. Ama aile biraz önce size gösterdiğim şeylerle kuşatıldığı için üzülerek söyleyelim ki saygı zedeleniyor, sevgi azalıyor, sadakat bitiyor, salihat kalmıyor, sabır tükeniyor. Böyle olduğu için de aileler kırılıyor. Aile kırılmasından kastımız nedir? Aile yaralanıyor. Ya dostlar pazarda görsün diye işte devam ediyor. Ya da üzülerek söyleyelim ki talakla, boşanma ile neticeleniyor. Hele hele ortada çocuklar varsa o çocukların yaşadığı perişanlıklar, o çocukların yaşadığı travmalar, o çocukların toplumda oluşturduğu zedeler ailelerin kırılmasının üzerinden ne yazık ki toplumu da kırıyor. Buradan ben 2 cümleyi sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Soruların cevaplarını ben vereceğim ama istiyorum ki bu sorular, bu cümleler aklınızda iyi yer edinsin. Bugün insanlık bozuldu. Her tarafta, dünyanın her tarafında şu anda bir kriz yaşanıyor. Bizim cevaplamamız gereken soru şu. İnsanlık bozulduğu için mi ümmeti Muhammed bozuldu? Ümmeti Muhammed bozulduğu için mi insanlık bozuldu? Bizim cevabını bulmamız gereken bir şey. Ve cevabını düşündüğümüz anda hemen bulacağız. Ona buna suçu atmaya gerek yok. Küresel güçler böyle, dış güçler böyle, Avrupa şöyle, ötekisi böyle. Ya bunlardan artık vazgeçelim. Zaten hangi birimiz, hangi akıllı mümin kafirden merhamet dilenir? Onlarla bizim hukukumuz belli zaten. O ayrı bir mesele. Onlar kendilerine yakışanı yapacaklar. Ama Allah bu ümmeti, ümmeti Muhammed'i şahit ümmet olarak belirledi. Yapıyor mu bugün ümmeti Muhammed şahitliğini? Yapmıyor. İşte yapmadığı için insanlık bozuldu. Onun için kimseye suç atmayalım burada. İnsanlık bozulduğu için ümmeti Muhammed bozulmuş değil, ümmeti Muhammed bozulduğu için insanlık bozuldu. Peki ikinci soruyu da soralım. Ümmeti Muhammed bozulduğu için mi aileler bozuldu? Aileler bozulduğu için mi ümmeti Muhammed bozuldu? Eğer kalkıp ya işte okullar böyle, camiler böyle, teşkilatlar böyle, vakıflar böyle, dernekler böyle, cemaatler böyle, üniversiteler böyle, onun için bozuldu bizim çoluk çocuk diyorsak yine aslında kendimizden sorumluluğu atmış oluyoruz. Dünyanın her tarafı Firavun'un zulmüyle inlese Kur'an bize bir yol gösteriyor. Sizin evleriniz kıblegah evler olsun, Firavun'un zulmü size ne yazar? Benim evim kıblegah ev olsun. Ben Darul Erkam gibi bir ev kurayım. Suffa'nın şubesi olacak bir ev kurayım. Varsın her tarafta sıkıntı olsun. Benim evim Allah'ın izniyle, Allah'ın istediği gibi şeriatine uygun bir biçimde bir ev olacak. O ev yeşertecek. Eğer o ev gerçek manada ev olursa başka evlere de sirayet edecek. Dolayısıyla bunları kaybettiğimiz için bunlar oluştu ve ne yazık ki aileler de kırılmış oldu. Şimdi biz bu kırılmayı biraz daha iyi anlamak durumundayız. Şöyle bir ağaç resmi göstereceğim size. Görünüyor değil mi buradan da? Ne güzel,
elmaları olan mevsime

de uygun böyle bir ağaç gösterdim ki biraz ağzınız da sulansın. Şimdi bu ağaç bu meyveleri vermişse bir şey biliriz biz. Demek ki bu ağaç istenilen oranda bakıma tabi tutulmuş. Zamanı gelince budanmış. İstenildiği ve ihtiyaç duyduğu kadar su verilmiş. İlaçlaması yapılmış. Mahallenin haylaz çocuklarından da korunmuş. Çünkü gelir gider çalarlar çocuklar o meyveleri. Onlara karşı da tedbir alınmış. Bütün bunlar yapıldığı için ağaç böyle güzel bir biçimde meyvesini vermiş. Eğer bu ağaçta biraz önce benim söylediğim şeyler olmasaydı ağaç buna dönecekti. Su olmasaydı mesela, ilaçlaması yapılmasaydı mesela, bakılmasaydı mesela, yeri ve zamanı geldiğinde budaması yapılmasaydı bu güzelim ağaç buna dönüşecekti. Buna dönüşen bu ağaç da kesilecekti, artık oduna dönüşmüş olacaktı. Vallahi benim güzel kardeşlerim, evliliklerimiz de böyledir. Evlilik dediğiniz şey bakım ister. Eğer yeri ve zamanı geldiğinizde budamazsanız, sulamazsanız, ilaçlamazsanız, dışarıdan gelen saldırılara karşı koruyamazsanız, şöyle olması gereken eviniz, üzülerek söyleyeyim ki şöyle olur. İşte böyle olmaması için, yani kurumaması için, kırılmaması için, yok olmaması için evliliğimizi, ailemizi Allah'ın bize emanet ettiği değer olarak fark edip o değere uygun bir biçimde de korumak durumundayız. Elimizden geldiğince o değere sahip çıkmak durumundayız ki olması gereken olmuş olsun. Şimdi ben size birkaç tane daha resim göstermek istiyorum. İstiyorum ki iyice anlaşılsın. Şurada bakın bir giysi var. Şöyle bir giysiyi gördüğünüzde mevsimin hangi mevsim olduğunu anlarsınız. Kış, çok güzel. Şöyle giyse bu delikanlı, kollar kısa, ince bir şey, yaz. Bu da yaz kıyafeti. Eğer biraz böyle ikisinin ortasındaysa anlarız ki mevsim nedir? Sonbahardır. Biraz daha böyle rahat bir giysi ise, gömlek giymişse mesela anlarız ki nedir mevsim? İlkbahardır. Yazı gösterdim. Dört tane mevsimi şimdi gösterdim. Şimdi benim size söylemek istediğim, sormak istediğim şey şu. Şu anda da bu mevsimi yaşıyoruz. Dışarıya çıktığımız zaman hangimiz şöyle bir kıyafetle çıkar? Biz bunu normalde ilkbaharda giyecektik. Bunu giyerek çıkarsak dışarıya başımıza ne geleceği belli. Ya da diyelim ki kış yine ama biz yazdaki gibi giyinsek, şöyle giyinsek çıksak yine başımıza gelecek olan belli. Her mevsimin kendine özgüdür kıyafeti, giysisi, tedbiri. Bizim de yapmamız gereken mevsimlere göre giyinmektir. Bizim şu anda evliliğin kırılması meselesini de mevsimler üzerinden anlama gibi bir sorumluluğumuz var. İnsan sabahından akşamına kadar bir gün içerisinde de dört mevsimi yaşayabilir. Mesela dönün sabahınızdan şu ana kadarki zamanınızı bir gözden geçirin. İlkbaharda yaşamışsınızdır, sonbaharda yaşamışsınızdır. Duygularınız açısından söylüyorum. Yazda yaşamışsınızdır, kışta yaşamışsınızdır. Aynen ömrümüz de böyledir. Ömür de aslında yazı olan, kışı olan, baharı olan, sonbaharı olan bir çizgi şeklindedir. Eğer biz her mevsime uygun bir biçimde tedbir almazsak sonuç belli. O tedbir almazsak ne olur? Hastalanırız, kınanırız, dalga geçiririz. Hepiniz ebeveynler özellikle sabahleyin çoluk çocuğunuz evden çıktıkları zaman eğer o gün kışsa ince bir şeyler giymişlerse ne yapıyorsunuz? Uyarıyorsunuz onları. Aman diyorsun oğlum kızım bak hava soğuk, hasta olursun, şöyle tedbirli ol, böyle ol diyerek onu uyararak

0: gönderiyorsunuz. Aynı şekilde evliliklerimiz de böyle. Eğer biz evliliğimizin yaz dönemini yaşıyorken kış gibi davranırsak, ilkbaharını yaşıyorken yaz gibi davranırsak, yazını yaşarken sonbahar gibi davranırsak yürütemeyiz bu işi. Ve yürütemediğimiz zaman da kırılmalar, yaralamalar, sıkıntılar, dertler cennet bahçesi olması gereken evi cehennem bahçelerinden, cehennem çukurlarından bir çukura dönüştürmüş oluruz ve cinnet geçirmeye başlarız. Şu anda toplumun bunu duyması gereken evlerden o kokuyu almamalarından kaynaklanıyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim, olayın vehametini anlayabilmemiz için benim bazı rakamları size vermem lazım. Bakın elimde tuttuğum tablo 2008'den 2017'ye kadar Türkiye evlilik ve boşanma oranları. Tek tek okumaya gerek yok ama bakalım sadece 2008'e evlilik oranı adedi 641.973, boşanma 99.663. Sonuna gelin 2017'ye, evlilik düştü bakın 596.459 ama boşanma arttı 128.411. Toplamını vereyim mi size, biraz moralleriniz bozulacak ama son 10 yılda sizin o hasretini çektiğiniz, özlemini çektiğiniz ana vatanınız, o doğup büyüdüğünüz topraklardaki evlilik sayısı toplam 6 milyon, boşanma oranı 1 milyon. 6 insandan bir tanesi boşanıyor. Evlenen 6 insandan bir tanesi boşanıyor. Şimdi ben biraz bu meselelerle ilgilendiğim için şunun için şükrederdim. Sadece bununla kalsaydı. Nasıl? Diyelim ki 6 milyon insan evlendi, 1 milyonu boşandı ama 5 milyonun evi saadetle dolu. Yine bununla şükrederdik ve sevinirdik. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben de iyi biliyorum ki o 5 milyonda birbirlerini yiyen insanların sayısı oldukça fazla.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
4: Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Burada haber.

0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
6: Türk Eğitim Vakfı TEV.org.tr
4: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır. Orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Bahis sensin. Sen dilediğin için Kaf ile Nun buluştu. Kün dedin, yok var oldu. Ol sözünle varlık devam buldu.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Neden? Sebepleri ne? Sebepleri konusunda birçok şey söylenir. Ben şimdi bazı şeyleri söyleyeceğim. Daha acı bir şey, bakın son 2 yılda evlilik süresine göre boşanma rakamları bunlar. 2017-2018, ben 2018'in üzerinden bir değerlendirmeyi vereyim size. 1 yıldan az. Evlenmiş 6 ay sonra boşanıyor. Evlenmiş 3 ay sonra boşanıyor. Daha 1. ayda boşananlar var. Onların toplamı 2018'de %3. 1 ile 5 yıl arasında %34.6. 6 ile 10 yıl 20.4. 11 ile 15 %15. 16 ile 20 %11.2. 21 ile 25 yıl, bir insan 25 yıllık evliliğini nasıl sollandırır? Onun oranı da bakın 7.4, 26'dan da fazlası 8.3. Şu rakamları gördüğünüz zaman meseleyi daha iyi anlayabiliyoruz. Ve çok ciddi bir meseleden aslında şu anda bahsediyoruz. Peki nedir sorunlar? Sorunlar içinde yapılmış bir çalışma var. Ben yine oradan size hızlıca okuyacağım. Mesela diyorlar ki eşler sorumsuz ve ilgisiz davrandığı için boşandım. Evin geçimini sağlayamadığı için boşandım. Oranlar burada bakın %50'si sorumsuz ve ilgisiz davrandığı için. %30.2'si evin geçimini sağlayamadığı için. Eşin ailesine saygısız davrandığı için %24.3. Eşin ailesinin aile içine karışması 22.7. Aldatma 20.4. Dayak kötü muamele 19.5. Terk etme edilme 14.8, içki 13.2. Bu da sebepleri. Başka sebepler de elbette ki var. Benim güzel kardeşlerim, bir İslam toplumunda sözü ve yeri geldiği zaman %99'u Müslüman olan bir ülke deyip yuvarlak bir şeyle konuştuğumuz bu memlekette bu olmamalıydı. Ama yine sizin moralinizi bozacağım belki bu söylediğim cümleyle. İnanın eğer tedbir almazsak ve ben diyelim ki 2023'te 2025'te yine bir program için bu güzel memlekete ve sizin huzurlarınıza gelsem, konu yine aile olsa, emin olun böyle istatistikler size sunduğumda şu andaki rakamları arayar olacağız. Çünkü gidişat şu anda ona doğru gidiyor. Onun için ben de diyorum ki arkadaşlar, Müslümanlar, ey ümmeti Muhammed, bir yangın var ya, yangın var. Bu yangını gelin en azından el birliğiyle ne kadarını yapabilirsek söndürmeye çalışalım. Kendi evlerimizi, kendi yuvalarımızı, Allah'ın bize emanet ettiği o evleri en azından iyileştirelim. Kaliteli bir hale getirelim. Biz kendi evlerimizi ve kendi çocuklarımızı Allah'ın istediği gibi eğer yetiştirebilirsek, bizim evlerimiz başkalarının evlerinin mayalanmasına vesile olur. En azından bu yangını söndürme adına yarın Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman söyleyecek 2 cümlemiz olur. Onun için bu mesele bizim için önemli. Şimdi ben evliliği mevsimlere benzettim ya, o mevsimler üzerinden bazı mesajları sizlerle paylaşmak istiyorum. Evliliğin 4 mevsimi, evliliğin ilkbaharı, evliliğin yazı, evliliğin sonbaharı ve evliliğin kışı. Ömür nasıl ki mevsimlere benzer, evlilik de böyle. Bir cümle kullandım, bilmiyorum dikkat ettiniz mi? İnsan bir günde 4 mevsimi de yaşayabilir. Evlilik için de böyle. Ama ben böyle yapmayacağım bugün. Bugün istiyorum ki bazı şeyleri biraz somutlaştıralım. Daha açık konuşalım. Daha dertlerimizi ortaya koyalım ki sorunlarımızı çözme adına bu salondan giderken bir şeyleri tamir etmeye, bir şeyleri onarmaya, eğer hasta bir şeyler varsa o hasta şeyleri şifaya kavuşturma adına gayret içerisine girmeye, yani bir anlamda ameli noktada bir şeyleri yapmak için seferberliğe iş dönüşmüş olsun.
Onun için ben evliliğin dört mevsimini, o evliliğin böyle uzun sürecinin aslında yıllara yayılmış hali olarak anlıyorum. Ben evliliğin ilk baharı dediğim zaman gençlerimizin birbirleriyle tanışıp ailelerin arkasından tanışmalarını, aileler münasip gördükten sonra da isteme işinin gerçekleşmesi, sonra söz, sonra nişan, sonra düğün, sonra da evliliğin birinci yılı olarak anlıyorum. Evliliğin ilk baharı dediğim zaman benim aklıma bunlar geliyor. Ve bu ilk baharda üzülerek söyleyelim ki şeytan hayırlı işin düşmanı olduğu için aileleri yıkacak işleri o zaman yapıyor. Aslında evliliğin ilk baharı.

nasıl giyinmemiz gereken belli. Şimdi ben ilkbaharda biraz önce size gösterdiğim gibi kış gibi giyinirsem, sarmışım atkıyı, işte almışım eldivenleri, korumak adına bir şeyler yapıyorum. Mesela aşırı bir korumacılıkla bazı şeyleri yaparsam sağlıklı bir adım atmamış oluyorum. İlkbahar tutuyorum ben mesela, farklı bir şey giyiniyorum. Daha yaz gibi giyiniyorum, yine hastalanma ihtimali oluyor. Biz o dönemi çok iyi geçirmek durumundayız. Ne yazık ki benim güzel kardeşlerim, bu nişan düğün meseleleri, biliyorsunuz geleneklerimizi, göreneklerimizi, özellikle de ağırlaştırılan şartlar, birbirimizden aşırı beklentiler içerisinde bulunmamız, imkanlarımızı gözetmeden aman falanca kınamasın, filanca yapmasın, sanki bir defa bir başka zaman mı olacak, ömrümüzde bir defa evleniyoruz, şu da olmalı bu da olmalı deyip ölçüsüz davranmalardan kaynaklanan yükler, bütün bunlar o ilkbaharda, ilkbahar mevsimine göre davranmama gibi bir şeyi oluşturuyor ve sonrasında da başlıyor sıkıntılar. Şimdi ben dinliyorum aileleri, 4 yıl olmuş, 5 yıl olmuş gençlerimiz evleneli, işte neredeyse aile kırılma noktasına gelmiş. Nedir arkadaşlar sizin derdiniz? Ne oldu da huzursuz oldunuz diye soruyorum. Kızımız başlıyor. Hocam diyor, bunun annesi var ya, nişanlılıkta ta başladı. Bir taktı kafayı nişanlılıkta bana, ondan sonra da sonu gelmedi. Çıktık alışveriş etmeye, şunu alma, bunu alma, bunu al, bunu et. Oradan başlamış zedelenmeler. Düğünde onun babası şunu yaptı, benim halam şunu yaptı, ötekinin akrabası bunu yaptı. Bütün onlar birikiyor üst üste. Nişanlılıkta, sözde, düğünde yaşananlar ailenin ne yazık ki kırılmasının sebebi oluyor. Ne yaşanmışsa yaşanmış. Keşke o yaşananları bir bırakabilsek geride. Ama bırakmıyor. Ne nefislerimiz bırakıyor, ne de o nefislerimizi aile denilen o cennet ortamını cehenneme çevirmeye kendini adamış olan şeytan ve şeytanın adamları bırakıyor. Yıkacak, yıkmayı karara vermiş, sağdan soldan önden arkadan dolaştırarak o evi yıkma adına elinden geleni yapıyor. Şimdi gelin evliliğin yazına. Yazı ben ne zaman anlıyorum biliyor musunuz? Evliliğin ikinci yılından yedinci yılına kadar olan 5 yıllık dönemi. Ve evliliklerin en zor dönemidir. Zor dönem olduğu için o zor dönem yaz gibi geçmeli. Nasıl yaz? Niye yaz diyorum? Hepiniz biliyorsunuz. Mesela siz de genelde Türkiye'ye ziyaretlerinizde yazın geliyorsunuz. Yazın biraz daha işler gevşer. Mevsim sıcak olduğu için insan biraz daha rahat davranmak ister. Gezer, tozar, eğlenir. Yaz böyle. Akrabaları ziyarete gider. Çok fazla böyle kış dönemindeki gibi yoğun olmaz. Ama ne yazık ki evliliğin yazını kışa çeviriyoruz biz. Ve genelde bu noktada yaptığımız en büyük yanlış nedir biliyor musunuz? Eşler kendi nefislerini değiştireceği yerde birbirlerini değiştirmeye zorluyorlar. Erkeğin aklında bir şeyler var. Benim hanım kesinlikle böyle olacak diyor. Hanımın da aklında bir erkek profili var. Benim eşim de böyle olacak diyor. O böyle olacak diyor. O böyle olacak diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, ya birbirinizi olduğunuz gibi kabul edin. Niye zorluyorsunuz? Resulullah böyle diyor ama biz inadına hayır, ille de benim dediğim gibi olacak diye zorluyoruz. Zorlayınca da kırıyoruz. Ve bir daha da onarılmaz yaraların açılmasına sebebiyet veriyoruz. İşte bakın, evliliğin en güzel zaman dilimleri var ya, yazdır aslında. Genciz, 20'li 30'lu yaşlarımız, hayatın en güzel zamanları. Ama en güzel zamanlarını bir küslüğe kurban ediyoruz. Küsüyor eşler birbirlerine, 2 ay 3 ay konuşmuyor. İnat ediyor, o inadın üzerine başka şeyler yapıyor. Bir meseleyi ortaya atıyor, o meseleyi konuşuyor.
aileyi o saadetten uzaklaştıracak şeyler yapıyor. En güzel zamanı yazı çevirdik kışa, çevirdik zemheriye. Yazın ortasında donacak, yazın ortasında sıkıntı çekecek bir noktaya geldik. Gelelim evliliğin sonbaharına. Ben sonbaharını şöyle anlıyorum. 8. seneden 25. seneye. Ben de şu anda 25. senedeyim. Sonbaharın sonundayım. Bir sene sonra kıştayım ben. 3. devredeyim. Bu sonbahar var ya, bu sonbahar güzel bir zaman. Ama nerede güzel biliyor musunuz? Yaz güzel geçerse güzel. Ya da oldu ki yazda biz nefsimize uyduk. İstenilen gibi bazı şeyleri yürütemedik. Ya olgunlaştık daha, geldik 40 yaşına. Halen çocuk gibi mi davranacağız? O eskiden yaşananları bıraktık orada artık. Onlar kaldı eskide. Şimdi yepyeni bir hayat yaşama adına gayret ediyoruz. Yine sonbahar en güzel devre oluyor. Evliliğin kışı denilince de ben şunu anlıyorum. 25'ten yukarısı. Allah artık ne kadar ömür verdiyse. Kışta insana ne lazım? Soba lazım ya. Isınmak için bir şeyler lazım. İnanın ki yaz güzel olunca, ilkbahar güzel olunca, sonbahar güzel olunca evliliğin kışı öyle bir güzel oluyor ki öyle böyle değil. Ama şu 3 tanesi iyi geçmediyse var ya, kış tam zemheri oluyor, dönüyor Erzurum'un kışına, donuyorsunuz, kulaklarınız kesiliyor. Ve kışınız bile bambaşka acıların yaşanmasına sebebiyet veriyor. Bakın ben size bir örnek vereyim. Yakın bir zamanda bir arkadaşım dedi ki, hocam kayınbabamla kayınvalidem 40 yıldır evliler. Bir türlü onları birbirleriyle kaynaştıramadık. Şu anda da öyle bir noktaya gelmişler ki boşanma noktasında. İkisi de seni çok sever. Ne olur dediler, bir telefonla görüşsen de ikna etsen onları. Tamam dedim, aradım. Aradım, önce Hacı Baba'yla konuşuyorum. 67-68 yaşında Hacı Baba olmuş atom bombası. Bizim karı diyor başlıyor, durdurana aşk olsun. Baktım ki Hacı Baba'ya söz dinletemeyeceğim. Hacı anneyi dedim ver. Zavallı kadın da ağlıyor ağlıyor duruyor. O da ağlamaktan bir şey anlatamıyor. En son dedim ki Hacı anne dedim, bak 40 yıldır getirmişsin bu işi ya. Sık dişini ya, sık dişini. Biraz daha sık. Sen en azından sevapları kazanmış bir vaziyette gideceksin. Hoca oğlum diyor bana, hoca oğlum dedi. Vallahi artık görmeye tahammül edemiyorum o adamı. Adamı evde görünce nefesim kesiliyor. İnan ki nefesim kesiliyor, duramıyorum. Ya o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki. Ne iş yaşadınız ki siz birbirinizin nefesini kesecek kadar birbirinize dünyayı dar ettiniz. Ama böyleyiz. Ve inanın ki bu numuneler az değil. Ben neler nelere şahit oluyorum. Şimdi anlatıp buradan sizin morallerinizi fazlaca bozmayayım. Ama ne yazık ki bu noktada taraflardan birileri meselenin ehemmiyetine yakışır bir biçimde bazı şeyleri ortaya koymayınca dönüyor işte cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşmesi gereken o ev, o aile cehennem çukurlarından bir çukura. Biz bu 4 mevsimi 4 mevsime uygun bir biçimde geçirmek zorundayız. Nasıl olduğunu şimdi söyleyeceğim. Ama öncesinde bir hakikati sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Hepimizin ve bütün insanlığın babası olan Hazreti Adem, binlerce kez ona selam olsun, Allah'tan kelimeler öğrendi. Hazreti Adem'in en önemli özelliklerinden bir tanesidir kelimeleri Allah'tan öğrenmesi. Ve biz insanlık tarihi boyunca o insanlık tarihini de bize güzel bir biçimde anlatan en önemli kaynağımız olan Kur'an'a müracaat ettiğimizde bazı kelimelerin, bazı kelimelerle kaderlerinin yazıldığını görüyoruz. Ben bazılarını getirdim. Bazı kelimelerin kaderi birbirleriyle yazılmış ya, biri varsa biri var. Nasıl mesela? İnsan varsa
imtihan var. Hiç kendimizi başka yerlere sevk etmeyelim. İnsan mıyız? Elhamdülillah, Allah bizi insan diye var etti. O zaman imtihan olacak. Bu imtihanı yaşayacağız. Yaşarken de imtihanı kiminle yaşayacağız? Mesela biriyle aramızdaki mesafe şu kadar, onunla bu kadar yaşarız. Yaklaştık mesela, akrabayız diyelim ki, biz bu taraftayız, akrabalar bu tarafta. Yaklaştık ya akrabalarına, bu kadar yaşarız. Arkadaş olduk mesela, bu kadar yaşarız. Aynı teşkilatta beraberce hizmet ediyoruz, daha da yaklaştırdık, bu kadar yaşarız. Yeriz birbirimizi. Uzakta olsaydık yemezdik. Aynı teşkilatta, aynı davadayız. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz ama yakın olduk ya, şeytan aramıza düşmanlık ekiyor ve bizi birbirimize düşürüyor. Biraz daha yaklaştık, aileyiz, anne baba evlat, eşler arasındaki ilişki böyle. Allah ne dedi Kur'an'ında? Libas dedi, birbirinizin libasısınız. Libas demek elbise demek, birbirimizin üstüne giyilecek gibiyiz. Bu kadar yakınız. Vallahi ben size söyleyeyim benim güzel kardeşlerim, ne kadar yaklaşırsak birbirimize, birbirimizden yiyeceğimiz tokatın şiddeti o kadar artıyor. Bu. Niye biz başka şeyler düşünelim? Bu işin imtihanı, bu yasası, bu kaderi bu. İnsansak eğer, imtihan ezeli bir biçimde yazılmış onun karşısına ve biz bu dünyaya zaten imtihan için gönderildik. Bunu bilerek hareket ediyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Maça hazırlıklı çıktık aslında. Biz tedbirimizi almıştık zaten. Biliyorduk başımıza ne geleceğini. Onun için şok yaşamadık. Aslında imtihan dedik, sineye çektik. İmtihan dedik. Gün gelir, Allah korusun, yine biz onu istemeyiz Rabbimizden. Seni Nuh gibi Kenan'ının arkasından Allah inletir. Olursun Hazreti Nuh gibi, Kenan'ının dalgalar arasında boğulmasına, günah dalgaları arasında, namazsızlıkta, imansızlıkta boğulmasında imtihan edilirsin. Ah ah diye inlersin. Ya da olur senin oğlun İbrahim, İbrahim gibi babası Azer bile olsa, put yapıcısı bile olsa, yapılan o putları birer birer kıran, bir put kıran olur, dünyaya nam salacak birisi olur. İki ihtimal de var. Ama ne yapalım? Bu nimet varsa külfeti de var. Dert varsa, derdin kaderi dermanla yazılmış. Allah derdi verdiği için dermanı da vermiş zaten. Dolayısıyla bu ikisinin birbirleriyle kaderleri var. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Allah zorluğu göndermişse eğer, kolaylığı da var. Unutmak, umutlanmak, bunların da kaderi bu. Unut, ne olur unut. Unut ya, bir sünnet gelin ihya edelim bugün birbirimizle. Yaşamışızdır. İşte benim gibi 25 yıldır evli olan da var, daha erken de var, daha geç de var. Belki aramızda nişanlılar da var. Ben o nişanları saymıyorum. Onlar şu anda bu dünyada yaşamadıkları için, ama inşallah üzerlerine alırlar yine söylediklerimi. Neyse, şöyle bir dönüp kendi dünyamıza bir şey soralım. Beni eşim en fazla neyde incitti? Ya demek ki Allah Resulü yapılan hataları unutmayı bir sünnet olarak bana söyledi ve bunu benden istedi. Hadi ya, birbirimizin hatırı yoksa da Resulullah'ın hatırı var ya. Allah Resulü için unutalım. Bir daha da kavga olsa, gürültü olsa, ha sen bana 10 gün önce, 15 gün önce, bir ay önce bunu yapmıştın demeyelim. Unuttun mu? Bitti zaten. Gitti. Unutmak bu. Umutlanmak ney? Ne olursa olsun, benim evim bir Darul Erkam olacak. Yapacağım ya ben bunu. Nefsime inat yapacağım bunu. Günahlarıma rağmen yapacağım bunu. Şeytana inat yapacağım bunu. Bunun sözünü verip, bunun için umutlanıp, o umudun da gereğini yerine getirme adına bir gayret içerisinde olursam, olan olacak Allah'ın izniyle. Allah bir an önce bunları bizlere yaptırsın inşallah. Şimdi benim güzel

Sizlik değil. İtidal üzere davranmak baharı yaza çevirir. Şimdi ben evliliğin ilk baharındayım. İnsan üstü beklentilere girmeye gerek yok. İnsanız ve hepimizin kusurları var. Hepimizin. Noksanımız, kusurumuz başımızdan aşkın. Ben kusursuz değilim ki kusursuz bir hanım bekleyeyim. Ben kusursuz değilim ki kusursuz evlat bekleyeyim. O karşı tarafta da hanım da kusursuz değil ki kusursuz biri beklesin. Ya biz kusurlarımızla birbirimizi seveceğiz zaten. Eğer biz kalkar da insanüstü bir şey beklersek olmuyor. Olmuyor işte. Şimdi geçenlerde bir tanesiyle yine karşılaştım. Soruyorum ben gençlerle böyle karşılaştığımda. Dedim niye evlenmedin sen daha? Yaşı 30'u biraz geçmiş. Hocam dedi kafama göre daha bulamadım. Ne var senin kafanda benim güzel kardeşim? Ne var? Vallahi kafasındaki cennetteki huri. O da yok. Dedim geçmiş olsun. Eğer sen onu beklersen herhalde sen ancak onu öteki tarafta alacaksın. E şimdi kızlarımıza soruyoruz. Yaş gelmiş artık evlilik yaşı olmuş. Niye evlenmiyorsun kızım? Aynı şey. Armudun sapı bilmem neyin şuyu bir sürü. Ya etmeyin eylemeyin ya. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye söylüyor ya Ali'ye. Diyor ki Ali üç şeyi geciktirme. Vakti geldiği zaman namazı. Hazır olduğu zaman cenazeyi. Dengini bulduğun zaman evliliği. Geciktirme ya Allah Resulü söylüyor. Resulullah'tan daha mı iyi bileceğiz biz? Peki ben dengimi nasıl bulacağım? Şimdi sen dengini ben şunu istiyorum bunu istiyorum şöyle bir istiyorum böyle bir istiyorum şöyle olacak böyle olacak. Bu kadar üstten açarsan perdeyi kusura bakma öyle bir şey yok. Ben gençlere diyorum gençler diyorum bak tamam yazın kafanızdaki neyse yazın. Ama %70 tutuyorsa kaçırmayın. %70 iyi bir rakam. Tuttun mu? %30 içinde sabredersin zaten. Yapacak bir şey yok. Eğer de, sen desen ki %100 olmuyor. Şimdi bu beklenti meselesi çok fazlaca bir mesele. Ama bir şey daha var. Biraz önce söyledim ya. Çok önemli olduğu için ona dikkat çekeyim. Özellikle bu nişan ve düğün meselelerinde. Çok üst düzeyden. Ve ne yazık ki ah o yıkılası gelenekler, o geleneklerin bize dayattığı şeyler. Amcamın kızı evlendi, böyle evlendi, ben de öyle evlendim. Sanki amcanın kızının evliliği yasaydı gibi illa onun gibi olacak, illa şu olacak, bu olacak, illa şu bu bizi sokuyor borcun altına. Hele bir de faize bulaştı mı, dakika bir gol, bir maça çıkmadan zaten golü yedin. Ondan sonra saadeti yakalayabilmek için çok ciddi bir gayret vermek gerekiyor. Ne olur erkekler salih hanımlar saliha olmalı ve şu sözü duymalılar Ensar'ın Medine'nin sokaklarında söylediği sözü. Vallahi biz Fatıma'nın düğününden daha güzel bir düğüne şimdiye kadar icabet etmedik. Soruyor insanlar niye o düğünde riya yoktu. Riyası olmayan düğün en güzel düğündür. Bir düğüne riya, gösteriş, hava atma, onda oldu bende de olsun, şunu yaptı ben de bunu yapayım, ben onların şöyle üstüne çıkayım, şöyle olsun böyle olsun, bir yarış girdim işin içerisine. O yarış itidalsizlikler ortaya çıkaracağı için iş başlangıçta zedelenecek. Onun için asla böyle bir şey beklemeyin. Bu itidal meselesi dedim ya uzunca bir mesele. Meselenin bir başka boyutuna daha dikkat çekeyim. Şimdi hanımlarımız istiyor ki erkekleri yani eşleri kendi anne ve babalarını yani hanımların anne ve babalarını kendi öz anne ve babaları gibi sevsin. Erkekler de istiyor aynısını. Erkekler biraz daha fazla istiyor. Çünkü erkeklerle neticede biraz daha farklı bir hukuku olacak. E olmuyor. Olmayınca da başlıyor. Başlıyor sıkıntılar, o beklentideki itidalsizlik bizi alıp bir yerlere götürüyor. Şimdi orada biraz makul davransak. Ne yapalım ya, sevgi gönül işidir. Kızımız hanım saliha bir kadınsa şunu düşünse.
Ya ben eğer eşimin yanında ailesini, annesini,

babasını kötülersem, eşim annesine ve babasına karşı saygısız, ihsan üzere davranması gerekirken ihsan üzere davranmazsa eşimi ben cehenneme sürüklerim, asla böyle yapmayayım dese, erkek de dese ki ya bu benim hanımımdır, ben onu seviyorsam onun ailesini de severim. Hadi diyelim bazı şeyler yaşandı, ben gidip gelmiyorum. Ben onu nasıl yasaklarım? Gitsin gelsin. Gittik Türkiye izine. 10 gün bizim evde kaldık. Derim ki ona git 10 günde sen de babanın evinde kal. Yok, sen bir gün kalsan yeter demem. Adaletsizlik yapmam. Bu noktada bazı şeyleri korurum. Bu noktada beklentiyi makul noktada tutarsam Allah'ın izniyle ben bu gemiyi yürütürüm. Ama hep bana dersem olmaz. İşte biz ilkbaharı bu mesaj üzere yaşadığımız zaman ancak belli şeyleri iyi konumlandırırız. Evliliğin yazı değiştirmeye değil, değişmeye odaklanmak yazın lezzetini uzatır. Ne olur buna da dikkat edelim. Değiştirmeye değil, değişmeye odaklanmak yazın lezzetini uzatır. Ya hepimizin kendine özgü huyları var. Hepimizin kendine özgü bir karakteri var. Niye zorluyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi biliyor musunuz? Biz o hadisi aldık başka yerlere götürdük. Başkaları da dedi ki hayır bu hadis mevzudur, şudur, budur. Üzerine bir sürü yalan yanlış şeyler söylediler. Hadis Buhari hadisidir. Aleyhissalatü vesselam dedi ki kadın eye kemiğindedir, kemiğinden yaratılmıştır. Onu doğrultmaya çalışırsanız kırarsınız. Hadisin devamı nedir biliyor musunuz? Kadınlar hakkında hayır konuşun. Yani öyle kabul edin ya, öyle kabul edin. Erkekleri de kadınlar erkek olarak kabul etsin. Şimdi bir erkek kadın gibi davransa iyi bir şey mi bu? Roller değiştiğinde bir kadın da erkek gibi davransa iyi bir şey değil. Herkes kendi rolünde, kendi konumunda, kendi makamında güzel. Ama biz bu noktada birbirimize emri bil maruf ve nehy anil münker çerçevesinde bazı şeyleri yaparız. Bazen de biz düzelmeye çalışırız. Değiştirmeye kalkmadan önce kendimizi değiştirmeye kalkarız. Bir şey söyleyeyim burada. Hani dedim ya burada insan imtihan. İnsanın imtihanı nereden gelir biliyor musunuz? En hassas olduğunuz nokta neredense imtihan da oradan gelir. Mesela sen rahat bir adamsın. İstiyorsun ki evde rahat davranasın, çorabını oraya at, elbiseni buraya at, şunu yap bunu yap. Sana Allah verir bir kadın, titiz, deli olur zavallı kadın. Ya niye bunu yaparsın der, şöyle yap böyle yap bunu der. Sen mesela biraz daha rahat davranmayı seviyorsun, hanım evde bambaşka bir halde. Neyse o imtihan, zafiyet yani imtihan. Oradan gelir. O öyle gelince de sen baştan kabul edeceksin. Ya ben değiştirmeyeceğim, değişeceğim. Kendimi biraz değiştireceğim. Biraz kendimi bu işe uygun bir hale getireceğim. Özveri de ben bulunacağım. Sen bir adım atacaksın, o da bir adım atacak. Bir yerde buluşacağız. Zaten böyle olduğu zaman bazı şeyler olacak. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o evine giren her biri başımızın tacı olan annelerimizi bu manada değiştirdiğini zannediyor musunuz? Yok. Allah Resulü hiç böyle bir şey yapmadı. Hazreti Ömer'in bize aktardığı bir rivayet var. Kendisi aktarıyor. Hanımıyla evde bir şey yaşamışlar. Hanımına dönmüş demiş ki sizi şimdi gidiyorum Resulullah'a şikayet etmeye. Siz geldiniz Medine'de böyle oldunuz. Mekke'deyken bizim karşımızda konuşamıyordunuz. Geldiniz Medine'de Ensar kadınlara uydunuz. Bizim karşımıza böyle bağıra çağıra konuşuyorsunuz. Şimdi gidip sizi Resulullah'a şikayet ediyorum. Allah Resulü'nün evine doğru yürüyor. Eve yaklaşınca evden sesler geliyor. Analarımız bağırıyor. Hazreti Ömer dönüp diyor ki ya diyor Resulullah'ın evi de benim evimden farklı değil. Allah Resulü'nün evi de böyle, o eve kurban olalım biz. O ev de böyle. Çünkü insan ya insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımları onlardan dünyalıklar istediler. Perde istediler, eşya istediler, şunu istediler, bunu istediler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de dedi yok. Israrlar olunca
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vallahi kızmadı, bağırmadı, çağırmadı. Tek bir şey yaptı, bir ay küstü onlara. Ve o da Kur'an'a ayet olarak girdi zaten. Küstü sadece. Bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer bunu yaptıysa bizim başka bir şey konuşmamız artık zahit. Ayşe anamız onu bize anlatıyor. Vallahi diyor Resulullah'ı en iyi tanıyan benim diyor. Ben konuşuyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne bir hanımına ne bir çocuğuna ne de bir hizmetlisine ne elini şöyle bir kaldırdı. Ne bir fiske vurdu ne de onlara kötü bir söz söyledi. Sünnet istiyorsanız size sünnet bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bu. Ve Efendimiz onları zorlamadı. Onları terbiye etmeye çalıştı. Belli bir kıvama da getirdi. O analarımızın nasıl kıvama geldiğini de hepiniz çok daha iyi biliyorsunuz. Peki gelelim evliliğin sonbaharına. Geçmişin acı hatıralarını değil, tatlı hatıralarını anmak hayatı tatlandırır. Geçmişin acı hatıralarını değil, tatlı hatıralarını anmak hayatı tatlandırır. Yaşanır ya, her evde yaşanır. Ne olur unutun. Ne olur onları fatura etmeyin birbirinize. Ne olur onları gözünüzde büyütmeyin. Ta nişanlıkta yaşanmış. Sen gittin eşya almaya. Oğlanın babası sana şunu dedi, annesi bunu dedi. Tuttun onu kalbinde bir kin olarak. Besledin, besledin, getirdin. Şimdi bir umre sırasındayız. Kardeşlere dedim ki, arkadaşlar dedim, gelin dedim bugün şöyle bir şey yapalım. Kabe'nin karşısına geçeceğiz. Kime dua etmekte zorlanıyorsak ona bir dua edelim. Çünkü dua etmekte zorlandığımız insanın kini vardır kalbimizde. Kalpte kin varsa o kirdir, insana eziyettir. O eziyetten kurtulalım ya bu umrede. Kime dua edemiyorsan, kiminle sıkıntı yaşadınsa, kiminle küssen ona dua et, bu işten kurtar. Bir tane genç hanım geldi bir gün sonra. Yav dedi, hocam sen böyle diyorsun da ben Kabe'nin karşısına gittim. Vallahi dua edemedim kaynanaya. Elimi açtım, ağzımdan çıkmıyor cümle. Gidiyorum geliyorum, söyleyemiyorum Vallahi edemedim diyor. Dedim ki kardeşim bak, eğer kendini zorlarsan, bunu burada yapabilirsen, göreceksin senin omuzlarından koca bir dağ kalkacak. Çünkü kim böyledir? O kin adamı var ya, öyle bir hale sokar ki insanın dünyasını karartır. Zorladı o kardeşimiz, Allah kendisinden razı olsun. Dua etti, sevinçle geliyor. Hocam vallahi doğru diye. İnanın ki böyle. Şimdi biz eğer burada geçmişteki hatıraları, acılarını yaşadık. İşte bir şeyler yaşandı, düğünde yaşandı, şu oldu, bu oldu. Neyse biliyorsunuz o olayları. Ya unutun, unuttuğunuz anda tatlı hatıralar da yaşandı. Onları çokça gündeme getirin, çözeceksiniz. Geçen geldi iki tane genç yine. Genç 2-3 senelik evliler. Anlatıyorlar. Dönüp dolaşıp aynı meseleler. İkisinin eline birer tane kağıt verdim gençlerin. 4 yıllık evli. Kızımıza da oğlumuza da şunu söyledim. Dedim ki Allah aşkına, birbirinizin iyi huylarından 5 tane yazın. Birbirinizle yaşadığınız güzel anılardan 5 tane yazın. 5 tane de ne huzursuzluğunuz varsa onu yazın. Yazdılar huzursuzlukları. İkisi de 3'ten yukarıya çıkmadı. Kız biraz zorladı. Bir tane 4'ten de uydurukça bir şey yazdı işte. O da zorladı yani. Ama iyi huyları daha fazla. Ya biz hep öyle görüyoruz. İşte ben şimdi bu suyu tarif etsem size, yarım bardak su diye de tarif edebilirim. Allah'ın içmem için beni ikramlandırdığı su diye de tarif edebilirim. Boşluğa dikkat çekip boşluk üzerinden de bir tanım yapabilirim. O boşluğu görmem, onu da içen bendim. Alttaki doluluğu nazara vererek tarif ederim. Nasıl bakarsan öyle görürsün. O büyük İslam aliminin dediği gibi, iyi gören iyi düşünür, iyi düşünen de hayatından lezzet ve tat alır. Nasıl bu noktada bakışlarda bir iyilik olursa, güzellik olursa, olacak olan da o. Onun için evliliğin sonbaharı meselesi bu. Ya kışı, benim için daha önemli, kış yaşayanlar da var herhalde çokça.
Zorlukları tek başına değil, beraberce omuzlamak kışı bile bahara dönüştürür. Vallahi böyle, billahi böyle. Bir dua edin diye söylüyorum. Bakın, Allah nazardan saklasın. Ben 21 yaşında evlendim. Gençlere diyorum ki, şimdiki aklım olsa 19 yaşında evlenirdim. Niye ki? Ben çünkü onun ne kadar büyük bir nimet olduğunu biliyorum ve onun için teşvik ediyorum. Zaten eğer gençler var aramızda, sizin de birileri konuştuğu zaman aman evlenme, başına iş açma diye konuşuyorsa, o adam hayırlı mümin değil. Ondan uzak dur. O adam hayırlı bir mümin değil. Eğer bir adam senin yanında kadınlar saçı uzun aklı kısa diye konuşuyorsa, o adam hayırlı mümin değil. Bunu Resulullah söylüyor ya. Birbirinizin hakkında hayır konuşun diyor. Birbirimizin aleyhine sözler söylediğimiz zaman, bak ilk gün çok önemli. Böyle gözünü korkutacaksın, kediyi parçalayacaksın, bilmem ne yapacaksın. Ya bunlar cahiliye sözleri. Biz bu sözleri ne zaman ayaklarımızın altına alacağız? Böyle bir şey yok. İlk gün ikram günüdür. Allah Resulü o ilk gününde nasıl başlayacağını söyledi. Bize dedi mi vurun birbirinize tokat, birbirinizi korkutun, böyle bir şey söyledi mi? Hayır, bize bir şey söyledi. Beraberce açın ellerinizi Allah'a, evliliğinizin hayırlarla başlayıp hayırlarla devam etmesi, üzerinizde bereketin daim olması için dua edin. Sonra da namaz kılın ve birbirinizi Allah adına almanın mutluluğunu yaşayın dedi. Allah Resulü dedi, bitti. Başka birinin sözünü biz onun sözünün üzerine asla koymayız. Allah Resulü konuştuğu bir yerde bütün bir varlık susar. Susmalı zaten. Susmazsa eğer onun yaptığı iş, Resulullah'ın sözünün üzerine söz, adımının üzerine adım koymak olur. Dolayısıyla bizim ölçümüz belli. Buradakini de bir daha tekrar ediyorum. Zorlukları tek başına değil, beraberce omuzlamak kışı bile baharlara dönüştürür. Rabbimden niyazım şu: Allah bütün ehli imanın evliliklerini kışı olsun, yazı olsun, ilkbahar olsun, sonbahar olsun, hep bahar gibi yaşanmış bir biçimde bir evlilik olarak daim eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, olur belki içimizde şu anda o imtihanı yaşamış olan bazı kardeşlerimiz de vardır. Ne yaptıksa olmuyor. Dokular uyuşmadı. Yürütemiyoruz biz bu evliliği. Ne yapacağız? Biz bu evliliği yürütemediğimiz zaman talak dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Talak, boşanma biliyorsunuz. Abdullah İbni Ömer'in söylediği o söz çok önemli ve hepimizin aklından çıkmaması gereken bir söz. Allah'ın sevmediği bir helal. Ama bu işin şakası yok. Bu işin şakası da ciddi, ciddisi de ciddi. Ya ben sinirlenmiştim onun için dedim o sözü. Zaten sinirlenince diyeceksin, deli misin sevinçliyken diyeceğine. O söz sevinçliyken söylenecek bir söz değil zaten. Sana diyor ki bu din, sinirlendin, çatlayacaksın, yine deme. Çünkü dediğinde zedelersin o nikahı. O ağır bir misak, onu bir şekilde yapmayacaksın, zedelemeyeceksin. Bakın, hepimizin ödünü koparması gereken bir rivayeti okuyoruz Nesai'de. Mahmud İbni Lebit isimli sahabi efendimiz bize naklediyor. Resulullah'la oturuyorduk diyor bir mecliste. Adamın biri geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem karşısına geldi. Dedi ki ya Resulallah, vallahi dedi ben öyle bir iş yaptım ki. Dedi ki efendimiz ne yaptın? Sinirlendim dedi. Bir anda kanıma dedim ki boşsun, boşsun, boşsun. Bir anda diyor ki Mahmud radıyallahu anh, Allah Resulü kıpkırmızı kesildi. Kıpkırmızı. Öyle sinirlendi, öyle sinirlendi ki hadiste isim nakledilmiyor ama biz tavrın Ömer'i bir tavır olduğunu görüyoruz. Ömer çekti kılıcını, dedi ki ya Resulallah, seni bu kadar kızdıran bu adamın başını uçurayım mı? Allah Resulü dedi ki hayır, dur dedi. Niye kızdı biliyor musunuz efendimiz? Ya talak konusunda Allah sana 3 tane hak vermiş. Sen deli misin 3'ünü bir anda kullanıyorsun? Bu iş şakaya gelmez ki.
Niye bunu sen yapıyorsun? Allah'ın kitabıyla alay mı ediyorsunuz? Resulullah onu söylüyor sözün devamında.

sizin içinizde yaşarken siz Allah'ın kitabıyla, Allah'ın şeriatıyla alay mı ediyorsunuz? Allah Resulü'nün sözü bu. Şimdi bizim bu noktada çok daha meseleyi farklı bir biçimde anlamamız lazım. E ne oluyor, bizim halimiz ne? Ne oldu ki evde bir huzursuzluk yaşadık? Anında kızımız dırt telefon anaya veriyor. Anne de orada demiyor ki kızım sık dişini, rahat ol. Aman kızım bak sen ezdirme kendini. O sana bunu dedi, sen de ona bunu dedi. O sana bunu yaptı, sen de bunu yap. Ve iş çıkmaza giriyor. Ne yazık ki kırılma dediğimiz şey gerçekleşiyor. Bunun için ben 5 tane cümle söyleyeceğim size son olarak. Ne olur, aileler kırılmasın. Eğer kırılırsa iş yine şeriate uygun bir biçimde devam etsin diye buna dikkat edelim. Acele etme, istişare et. Eğer bir karar vereceksen acele etme. Aklı başında olan insanlarla istişare et. Siz olun, rüyalarınızı her gördüğünüzü anlatmayın. Siz olun, ehil olmayan insanlarla meselelerinizi istişare etmeyin. İstişare bizim dinimizin bizden istediği bir şey ama istişare herkesle yapılmaz. O işin ehliyle yapılır. Yoksa başına iş açarsın. Kendi evliliği doğru dürüst değil. Gidiyorsun ona akıl danışıyorsun. Ya adamın ilacı olsaydı başına sürerdi zaten. Sen onunla ne işin var? Aklı başında bir insana git. Aklı başında. Sana yol verecek, yön gösterecek. Sıkıntına yol gösterip seni o çıkmazdan kurtaracak bir insana git, akıl danış. Ama danış, asla ben kendime yeterim deme ve asla da acele davranma. Asla bu noktada hemen bitinen taraf olma. Bu noktada sen yapan ol, yapıcı ol. Yap ki bu konudaki rahmetten en fazla sen istifade edesin. İkincisi, sorunların üstünü örtme, tedavi et. Sorun olur mu? Olur. Ya örtelim üstünü, bir şey olmaz deme. Onu tedavi et. Sendeyse sorun, iyileştir kendini. Karşındaki birisindeyse eğer sorun, onun iyileşmesi için gayret et ama üstünü örtme. Bak, üstünü örttüğün her sorun koca bir yaraya dönüşür. Asla bu yanlışa kapı açma. Haddini aşma, hakkını ikame et. Oldu ki Allah korusun, boşanma gerçekleşti. Ne yapıyoruz biz biliyor musunuz? Nikahı Allah adına yapıyoruz. Talakı, belki ağır olacak söylediğim söz ama ne olur mazur görün beni, şeytanın adına yapıyoruz. Şeytanın memnun olduğu üzere boşanma yapıyoruz. Allah adına nikah ettik. Allah adına olacak. Allah talakın da hükmünü koymuş ortaya. Yok, boşuyorum ya onu. Kadın erkek fark etmez, onu bir süründüreyim mahkeme kapılarında, aklı başına gelsin. Onun şöyle canını bir yakayım da öyle olsun dediğin şey haddi aşmak. Olmadı, tamam, şeriat ne diyorsa o, Allah ne diyorsa o, Resulü ne gösteriyorsa o. Mağdur etme, vazifelerini idame et. Oldu ki talak oldu, yani aile kırıldı, mağdur etme. Sakın. O can yakma meselesi, eğer acıtırsan canını, Allah da acıtır senin canını. Hiç bundan kendini uzak tutma. Ve sonuncusu, sırları ifşa etme, muhafaza et. Ne olursa olsun bu son madde iki taraf için de geçerli, iki durum için de geçerli. Kadın erkek fark etmez, evlilik devam etsin ya da boşama olsun. Her türlü bu noktada sırrın ifşası haramdır, haram. Bu noktada eğer ailenin sırlarını taraflardan bir tanesi ifşa ediyorsa, insanlara bu sırları dedikodu malzemesine dönüştürüyorsa, yaptığı iş haramdır. O haramın vebalini omuzlamış bir vaziyette bu dünyada yaşar, ahirete de Allah korusun onu götürür. Allah bundan bizi muhafaza eylesin. Benim güzel kardeşlerim, ailede söz uzun ama takatleri fazla zorlamaya gerek yok. Sözlerimi bitiriyorum. Şöyle bir noktaya dikkatlerinizi çekerek bitiriyorum. Siz nasıl bir coğrafyada yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Sizin yaşadığınız coğrafya Siyer'de Habeşistan'a denk geliyor. Biliyorsunuz biz Siyer

0: tarihini şöyle coğrafyalar olarak değerlendirdiğimizde şirkin hakim olup Müslümanların azınlıkta olduğu Mekke dönemi diye bir dönem var. Habeşistan'da Hristiyanların çok olup Müslümanların azınlıkta olduğu bir dönem var. Medine'de Müslümanların azınlıkta ama Müslümanların hakem olduğu, müşriklerin ve Yahudilerin çok olduğu birinci Medine dönemi var. Bedir'den sonra Müslümanların çoğunlukta ve Müslümanların hakimlikte olduğu ikinci Medine dönemi var. Ve Allah Resulü'nün işi bitirip emaneti Ebu Bekir'e tevdi ettiği peygamberli dönemden peygambersiz döneme geçiş olan halifeler dönemi var. Sizin döneminiz Habeşistan, yaşadığınız coğrafyada öyle. Şu anda yaşadığınız bu topraklarda, bu coğrafyada böyle yaşıyorsunuz. Ama bu coğrafyada Habeşistan'daki Müslümanlar gibi yaşamak durumundayız. Nasıl yaşadılar biliyor musunuz onlar? Üç şey yaptılar. Aileleriyle korundular. Aileleriyle korudular. Aileleriyle aileler kurdular. Ben de sizi buna çağırıyorum. Aileleriyle korundular. Günah, fısk, fücur, sokaklarda her şey serbest. Yapmayanı kınıyorlar. Günah ödeme yapmanın, günah işlemenin bedelinin olmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Siz bu zamanın en içinde, zemininde yaşıyorsunuz. Neyle korunacağız? Ailelerimizle. Eğer ailelerimizle korunursak, ailelerimiz olacak bize Nuh'un gemisi. Bu tufanın ve bu tuğyanın içerisinden bizi alıp götürecek inşallah. Götüreceği Darusselamlara. Allah hepinize, hepimize nasip eylesin. Ailelerle korudular, aileleriyle. Kastım ne bunun? Benim güzel kardeşlerim, bakın, camilerimiz var, teşkilatlarımız var elhamdülillah. Allah eksikliklerini vermesin. Çok önemli onlar ve sahip çıkma sorumluluğumuz var bizim. Ama ne olursa olsun en baş terbiye ailede başlıyor. Bizim hepimizin öğretmeni, muallimi annelerimizdir ya, en başta biz analarımızın eliyle yetiştik ya. Öyledir. Ailenin verdiği terbiyeyi, ahlakı hiçbir cami, cemaat, vakıf veremez. Biz oralardan başka şeyler alırız. Ama tohumu aile atar. Ne olur bu noktada hassas olun. En az haftanın bir günü ailenin fertleriyle evinizde bir sufa meclisiniz olsun. Bir sohbet meclisiniz olsun. Açın Allah'ın kitabını. Evde kaç kişi var? Sen varsın, eşin var, 3 tane de çocuk var. Beraberce rahlenin masanın başında oturun. Yarım saatinizi Allah'ın kitabıyla, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetiyle, hadisleriyle meşgul edin. O yarım saatte bir haftalık sizi şerden koruyacak melekler saracak o evinizi Allah'ın izniyle. Resulullah veriyor bu müjdeyi bize. Biz onu yapmazsak eğer, ailelerimizle korunmazsak ve ailelerimizle korumazsak çoluk çocuğumuzu yapamayız. Ama bu ikisi değil sadece, bir üçüncüsü daha var. Aileleriyle aileler kurdular. Cafer bin Ebi Talip, hanımı Esma binti Ümeys bir aileydiler. Necaşi'yi imana taşıyan aile o aile oldu. Bugün Belçika'da binlerce Necaşi var ve bu binlerce Necaşi'yi imana taşıyacak olan sizsiniz, siz. Başkasından bunu beklemeyin. Siz gözünüzü kulağınızı Türkiye'ye dayamışsınız. Türkiye'de bir şeyler olacak da işte şu işler rayına girecek. Vallahi boşuna umutlanıyorsunuz, ben size söyleyeyim. Ben umudumu söyleyeyim. Benim umudum güneş batıdan doğacak Allah'ın izniyle. Ben buralardan ümitliyim ve buralardan bir güneş doğacağına inanıyorum. Onun için bizim gece gündüz Nuh Aleyhisselam gibi çalışmamız, gayret etmemiz lazım. Kurtulma adına çırpılmamız lazım. Başkalarını da imanla taşıma, imanla tanıştırma adına bu noktada gayretimizi arttırmamız lazım. Eğer bu kadar insanlık, toplum yangının içindeyse biz tutup şahsi dertlerimizi, nefsi meselelerimizi ortaya koyar birbirimizi yersek ve enerjimizi birbirimizde tüketirsek Allah'a yarın vereceğimiz hesabımız olmaz. Onun için diyorum ki gelin, madem Allah sizin kaderinizi buraya yazdı, toprağın hakkı secde, Allah o secdeleri bu topraklarda sizlerin vesilesiyle yapıyor. Siz burada olacaktınız ki bugün burada Kur'an okunsun, Kur'an okundu, bu sohbet yapıldı, başka güzellikler olacak. O halde buraları daha fazla yeşertme adına gecemizi gündüzümüze katıp çalışalım. Hiçbir bahaneye, küskünlüğe meydan vermeyelim. Allah'ın rızasını öncelleyerek bu işin öncelliğinin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirelim ki Allah da bizden razı olsun. Resulü de bizden hoşnut olsun. Müminler de bizi hayırla yad etsin. Ahirette de birbirimizin yüzüne bakacak yüzlerimiz olsun. Allah o yüzleri bizlere nasip eylesin. Evlerinizi saadetlerle doldursun. Allah sizleri muhafaza etsin. Ayaklarınızı dini üzerine sabit kılsın. Aranızdaki sevgiyi, kardeşliği daha da daimi bir hale getirsin. Nesillerinizi sizden daha da iyi etsin. Şurada bulunan ve bulunmayan ve şu anda dünyanın dört bir tarafından bizi dinleyen bütün kardeşlerimizin, bütün ehli imanın çoluk çocuğunu Allah iman yolunda daim eylesin. Özlemini çektiğimiz, hasretini çektiğimiz İslam birliğine Allah en yakın zamanda bizi kavuştursun. Yeryüzünün dört bir tarafına ezanı Muhammed'in ulaştığı günlere Allah bizleri kavuştursun. Özgür Kudüs'ümüzü bizlere bağışlasın. Özgür Doğu Türkistan'ımızı bizlere bağışlasın. Allah milletimizi, vatanımızı, birliğimizi daim eylesin. Ülkemize, o güzel memleketimize iman selameti versin. Her türlü şerden, beladan, musibetten bizleri korusun. Ve bizleri en sonunda hayırları hayırlara yakışır bir biçimde tamamlanmış bir vaziyette huzuruna alsın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Başın kanıyor. İyi misin?
2: İyi misin?
1: İyi misin?
3: Ey Ensar cemaati, yetişin!
4: Ey muhacir cemaati, siz de benim imdadıma yetişin.
5: Şu başı kınayan gence ne oldu?
6: Diğeri onu bu hale getirmiş.
5: İkisi de kendi taraftarlarını yardıma çağırdı.
6: Karşı karşıya gelenler muhacir ve ensar. Bunlar birbirine kılıç mı çekecek? Ne olmasını bekliyorsunuz? Bizler Allah'ın Resulü sayesinde kardeş olduk. O gelmeden önce iki kabile birbirimizi kırıp geçiriyorduk. Allah hem akrabalarımızla aramızı düzeltti, hem de muhacir kardeşlerimizle aramıza sevgi verdi.
5: Şu anlattığınız şey yüzünden kavga edilir mi?
6: Sinan, sen yaralısın. Gel hakkından da vazgeç. Bunu peygamberimiz duymasın. Yoksa çok üzülür.
5: Tabii ya. Su yüzünden kavga mı edilir? Birbirinizle anlaşın, bu mesele büyümesin.
7: Haklısınız. Bu meseleyi büyütmeye gerek yok. Ben davamdan vazgeçiyorum.
5: Ah şöyle, sana da böylesi yaraşır.
6: Müslümanlar arasında dargınlık olmaz.
8: Artık Muhammed'in arkadaşlarına yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Medine'de izzetli ve kuvvetli olan, zelil ve zayıf olanı oradan çıkaracaktır.
9: Evet evet, onu söylüyor. Onu söylüyor.
10: Kulaklarıma inanamıyorum. Neler söylüyorsunuz? Sen Müslüman kardeşlerin hakkında nasıl böyle konuşabilirsin? Muhammed aleyhisselam Rahman olan Allah tarafından aziz kılınmıştır. Kavminin içinde aşağılanacak olansa sensin.
8: Ben bu kavmin ileri gelenlerindenim. Kimse beni hor göremez.
10: Bunları söylediğine kimse inanmaz. Allah'ın Resulüne iman etmiş birinin böyle sözler söylemesi ne kadar acı.
0: 84. Bölüm.
11: Münafık Abdullah bin Übey'in söyledikleri Müslümanlar arasında yayılmış, herkes Ensar ile Muhacir arasındaki gerginliği konuşur olmuştu. Abdullah bin Übey'in samimi bir Müslüman olduğuna inananlar duyduklarına ihtimal vermiyor, onun daha önceden yaptığı iki yüzlülükleri bilenlerse bir fitne oluşmasın diye azami titizlik gösteriyorlardı. Ensar'ın ileri gelenlerinden Üseyd bin Hudayr, Peygamberimize bir açıklama yapma gereği hissediyordu.
12: Ey Allah'ın Resulü! Abdullah'ın dediklerine aldırış etme. O Medine'ye dönünce kuvvetli olan, zayıf olanı oradan çıkartacaktır demiş. İstersen sen onu Medine'den sürer çıkartırsın. Vallahi zayıf olan odur. Sense kuvvetli olansın. Onu dilediğin gibi cezalandırabilirsin ama ona şefkatle muamele et. Çünkü Allah seninle bizi şereflendirdiği sırada o kavminin hükümdarı olmaya hazırlanıyordu. Saltanatını elinden çekip aldığını düşünmektedir.
11: Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah samimi bir Müslümandı. Babasının söylediği şeyleri duyunca Peygamberimize gelerek şöyle dedi:
13: Ya Resulallah, babamın söylediği şeyler yüzünden onu cezalandırmaya karar verirsen bunu bana emret. Ben onun başını keser, sana getiririm. Vallahi Hazreci oğulları babasına benden daha hayırlı ve saygılı bir evlat olmadığını bilirler. Korkarım ki öldürmeyi benden başkasına emredersen, nefsim babamın katilini görmeye dayanamaz. Bir Müslümana karşı kin tutarak cehenneme girmeyi istemem.
11: Peygamberimiz, hayır, ona yumuşak davranacağız. Aramızda yaşadıkça da iyi arkadaşlık yapacağız diye cevap verdi. Abdullah babasının yaptıklarını bir türlü içine sindiremiyordu. Ölüm emri verilseydi hiç tereddüt etmeden bunu yapacaktı. Ama Resulullah'ın isteği bu değildi. O da babasının yanına gidip hesap sormaya karar verdi. Bir gün babasının arkasından gitti ve atıyla önünü kesti.
14: Ne oluyor Abdullah? Hayvanı niye korkuttun?
13: Atından in baba. Seninle konuşacağız. İzzet ve kuvvetin
2: Allah ve Resulüne ait olduğunu kabul edip bunu söyleyinceye kadar seni bırakmayacağım.
8: Öz be öz oğlum da mı bana cephe aldı?
2: Baba, söylentiler doğruysa bu dediklerin için tevbe etmen gerekir. Nasıl olur da böyle sözler sarf edersin?
8: Sen hayırlı bir evlattın. Büyüklere saygı göstermene ne mani oluyor?
2: Ya bu söylediklerine pişman olur, Resulullah'tan af dilersin ya da senin başını ben alırım.
8: Oğlum, neler söylüyorsun sen?
2: İzzet ve kuvvetin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu itiraf etmeyecek olursan dediğimi yapacağım.
8: Yazıklar olsun sana. Babanı mı öldüreceksin?
2: Tereddüt bile etmem.
8: Nerede kaldı akrabalık bağları? Peki, istediğini yapacağım. Ben şahitlik ederim ki İzzet ve kuvvet Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir.
15: Abdullah, Resulullah'ın sana selamı var.
13: Ve aleyküm selam.
15: Allah seni hayırla mükafatlandırsın diyor. Ve babanın yolunu açmanı istiyor.
13: Emri başım üstüne. Geçebilirsin.

0: Zeyd nerede? Ona bir müjdem var.
1: Ne oldu Ömer? Niye Zeyd'i arıyorsun?
0: Allah onun sözlerini tasdik etti.
1: Vahiy miydi?
0: Evet.
1: Hemen Zeyd'i çağır.
0: Zeyd, müjdeler olsun. Beklediğin ayetler nazil oldu. Allah Resulü senin için Allah yolunda kulağıyla vazifesini yerine getiren genci Allah tasdik etmiştir dedi.
2: Elhamdülillah, şükürler olsun.
0: Dinleyin bak, Yüce Rabbimiz ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Evet, Rabbimiz böyle buyuruyor.
2: Yüce Rabbimiz doğru söylemiştir.
3: Bu ayetler nazil olduğunda arkadaşları Abdullah İbni Übey'e gelerek şöyle dediler.
4: Abdullah, senin hakkında çok şiddetli ayetlerindi. Resulullah'a git de senin için bağışlanma dilesin.
5: Benim iman etmemi emrettiniz, iman ettim. Malımdan zekat vermemi emrettiniz, zekat verdim. Muhammed'e secde etmekten başka yapacağım bir şey kalmadı.
3: Abdullah bin Übey bundan sonra bir hadise çıkardığı zaman en yakınındakiler onu azarlayıp kınıyorlardı. Peygamberimiz durumu fark ettiğinde Hazreti Ömer'e ''Gördün mü Ömer, eğer onu öldür dediğin gün öldürmüş olsaydım yer yerinden oynardı.'' dedi. Hazreti Ömer de şöyle cevap verdi.
0: ''Vallahi Allah Resulü'nün kararları ve yaptığı işler her zaman benimkinden hayırlıdır.''
3: Sa'd bin Bekr kabilesi İslamiyet hakkında bazı bilgiler edinmiş, bu bilgilerin doğruluğunu araştırmak üzere de bir elçiyi Medine'ye göndermişlerdi. Dımam bin Salebe Resulullah'la görüşecek ve yeni dinin ne olduğunu öğrenecekti. Dımam, peygamber mescidinin önüne gelince devesinden indi. Hayvanını bağladı ve içeri girdi. Dımam güçlü, kuvvetli, yakışıklı bir adamdı. Ağır ağır ilerleyerek mescidin ortasında durdu.
6: Merhaba, Abdülmuttalib'in torunu hanginizdir?
1: Aradığın kişi şurada oturuyor bak, kalabalığın tam ortasında.
6: Merhaba, Abdülmuttalib'in torunu Muhammed sen misin?
3: Peygamberimiz, evet, seni dinliyorum dedi.
6: Sana bazı şeyler soracağım. Yalnız Sorarken kaba davranırsam incinmeyesin.
3: Peygamberimiz, incinmem, dilediğini sor dedi.
6: Ey Muhammed, senin Allah'ın peygamberi olduğunu söyleniyor. Ne dersin?
3: Peygamberimiz, doğru, öyledir dedi.
6: Gökleri kim yarattı?
3: Efendimiz, Allah dedi.
6: Yerleri kim yarattı?
3: Efendimiz yine Allah dedi.
6: Şu dağları diken ve onlarda yaşayan canlıları yaratan kimdir?
3: Peygamberimiz Allah dedi.
6: O zaman gökleri yaratan, yeri yaratan ve şu dağları sapasağlam diken, senin ve senden öncekilerin ilahı adına bana cevap vermeni istiyorum. Seni bize Allah mı gönderdi?
3: Allah Resulü evet dedi.
6: Peki gündüzün bir kısmında ve gecede toplam 5 defa namaz kılmamız gerektiği doğru mudur?
3: Peygamberimiz evet dedi.
6: Seni, senden öncekileri ve sonrakileri yaratan Allah adına soruyorum. Bu 5 vakit namazı kılmamızı sana Allah mı emretti?
3: Resulullah evet dedi.

0: Mallarımızın bir kısmını zekat olarak vermemiz gerektiği doğru mudur?
1: Peygamberimiz doğrudur dedi.
0: Yine Allah'ın adına ant vererek soruyorum. Zekat ve sadaka dediğin şeyi zenginlerden alıp fakirlere dağıtmayı sana Allah mı emretti?
1: Peygamberimiz evet dedi.
0: Peki bu dinin yasakları nelerdir?
1: Peygamberimiz dımama haramlardan bahsetti.
0: Bu saydıkların zaten bizim uzak durduğumuz şeylerdendir. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim. Ben bu farzları yerine getireceğim. Yasaklarından da uzak duracağım. Kavmin de sana iman edecektir. Ben onların adına elçi olarak geldim.
1: Dımam mescitten çıkınca Peygamberimiz onun için sözüne sadık olursa cennete girer dedi. Sorularını duyanlar da onun hitabının güzelliğinden etkilenmişlerdi. Hazreti Ömer onun için şöyle dedi.
2: Ben bu adamdan daha güzel, daha özlü soru soran kimseyle karşılaşmamıştım.
1: Dımam'ın kabilesi İslamiyet'i kabul ederek ashab-ı kiram arasındaki yerlerini aldılar.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
9: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
10: Hazreti Peygamber'in çok az konuşan biri olması. Simak şöyle anlatıyor. Cabir bin Semure'ye, Hazreti Peygamber'le oturup kalktığın oldu mu diye sordum. Evet dedi ve sonra da Hazreti Peygamber çoğu vakit susar, çok az konuşurdu diye ekledi.

Ebu Malik el-Eşcai'nin babası şöyle anlatıyor. Bizler Hazreti Peygamber'in yanına çokça giderdik. O sıralar henüz gençtim. Ben Hazreti Peygamber'den daha az konuşan kimseye rastlamadım. Sahabiler kendi aralarında uzun uzun konuştuklarında o tebessüm ederdi. Hazreti Peygamber bir gün yanında ashabı olduğu halde devesine binip bir yolculuğa çıktılar. Sahabilerden hiçbirisi onun önüne geçmiyor, sağında, solunda ya da arkasında gidiyorlardı. Bir ara Muaz bin Cebel, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'tan dileğim bizim günümüzün, ölümümüzün seninkinden önce olmasıdır. Allah bizlere bunu göstermesin ama eğer bizden önce vefat edecek olursanız, bize senden sonra hangi amelleri işlememizi tavsiye edersiniz?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Allah yolunda cihad etmeye devam ediniz," dediler. Bunun üzerine Sa'd, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü," dedi. Hazreti Peygamber sözlerini şöyle sürdürdüler. "Allah yolunda cihad çok güzel bir şeydir. Fakat halk için bundan daha derleyici bir şey vardır." O zaman Muaz bin Cebel, "Kastettiğiniz oruç ve sadaka olmasın?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Oruç ve sadaka da çok güzel bir şeydir. Fakat halk için bu ikisinden de daha derleyici bir şey vardır," buyurdular. Böylece Muaz bildiği bütün iyi ve güzel amelleri saydı. Ama Hazreti Peygamber hepsinde de "Halk için bundan daha derleyici bir şey vardır," dediler. Sonunda Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, halk için bunlardan daha derleyici olan şey nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber mübarek ağızlarını işaret ederek, "Bununla hayırdan başka bir şey söylememek, aksi takdirde susmak," buyurdular. Muaz'ın, "Ey Allah'ın Resulü, bizler dillerimizin konuştuklarından da sorumlu tutulacak mıyız?" demesi üzerine de onun dizlerine vurarak şunları söylediler. "Annen matemini tutsun. İnsanları yüzüstü cehenneme düşüren şey dillerinin söylediklerinden başka ne olabilir? Kim Allah'a ve son güne iman ederse ya hayır söylesin ya da sussun. Sizler hayır söyleyiniz ki karşılığında hayırlara nail olasınız. Diğer taraftan dillerinizi kötü ve şer olan şeylerden de koruyunuz ki güvenlikte kalabilesiniz." Hazreti Peygamber'in bir şehit hakkında belki de o kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşurdu buyurması. Hazreti Peygamber savaşta öldürülen bir kişinin karısının "Ey şehidim!" diye dövündüğünü gördüğünde ona şunları söyledi. "Sus ey kadın! Onun şehit olduğunu nereden biliyorsun? Kim bilir belki de o kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşur, malını eksiltmeyecek şeyleri vermekte de cimrilik gösterirdi." Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Uhud gününde bizden birisi şehit düşmüştü. Onu bulduğumuzda açlıktan karnına bir taş bağlamış olduğunu gördük. Annesi onun yüzündeki toprağı silerek, "Ey oğlum, cennet sana kutlu ve mübarek olsun," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Onun cennete gireceğini nereden biliyorsun? Kim bilir, belki de o kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşur, kendisine zarar vermeyeceğini bildiği halde kimseye yardımda bulunmazdı," buyurdular. Ammar'la Muaz'ın az konuşmaları ve Hazreti Ebubekir'in dilini kınaması. Halid bin Nübeyr şöyle anlatıyor. Ammar bin Yasir çok az konuşur, daima hüzünlü görünürdü. Konuştuğu zaman da bunun konusu Allah Teala'nın insanı belalarla imtihan etmesi ve azamından yine ona sığınmak olurdu. Ebu İdris el-Havlani şöyle anlatıyor. Bir gün Şam mescidine girmiştim. Orada çok az konuşan ve konuşunca da parlak dişleri görülen birisi oturuyordu. Bir şeyde ihtilafa düşen halk ona giderek danışıyorlar ve fikirlerine tabi oluyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. "Muaz bin Cebel ismindeki sahabidir," dediler. Hazreti Ömer bir gün Ebu Bekir Sıddık'ın huzuruna girdiğinde onun dilini çekiştirmekte olduğunu görerek, "Ey Allah Resulü'nün halifesi, ne yapıyorsun?"

dedi. Hazreti Ebubekir de şunları söyledi: "Beni birçok tehlikeli işlere sokan bu olmuştur. Ben Hazreti Peygamber'in, insan vücudunda hiçbir organ yoktur ki dilin keskinliğinden ve belasından şikayetçi olmasın" buyurduğunu duymuştum. İbni Mes'ud ve İbni Abbas'ın dillerini kınaması. Abdullah bin Mes'ud bir keresinde Safa tepesine çıkıp dilini tutarak, "Ey dil, hayırlı ve güzel şeyler söyle ki iyiliklere ve hayırlara nail olasın. Kötü şeyleri de söyleme ki pişman olma belasına düşmekten kurtulasın" dedi ve sonra da şöyle ekledi: "Ben Hazreti Peygamber'in, insanoğlunun hata ve günahlarının çoğu dilindendir" buyurduğunu işittim. Abdullah bin Abbas dilinin ucundan tutarak şöyle diyordu: "Azab olmasıca, hayırlı ve güzel şeyler konuş ki iyilikler elde edebilesin. Kötü şeyleri konuşmaktan da sakın ki güvenlikte kalasın." Bunun üzerine bir kişi, "Ey Abbas'ın oğlu, niçin dilinin ucundan tutup da bu sözleri söylüyorsun?" diye sordu. İbni Abbas da şöyle cevap verdi: "Kulağıma geldiğine göre kul, kıyamet gününde dilinden çektiğini hiçbir şeyden çekmeyecektir." Şeddat bin Evs'in, Hazreti Peygamber'e biat edişinden sonra kontrolsüz tek bir söz söylememesi. Şeddat bin Evs adlı sahabi bir gün, "Sofrayı getirin de onunla biraz oyalanalım" dedi. Bu sözü duyan arkadaşları onu kınayarak, "Ebu Yala'ya da bakınız, neler söylüyor" dediler. Bunun üzerine o şunları söyledi: "Ey kardeşimin oğulları, Hazreti Peygamber'e biat edişimden bu yana ağzımdan biraz önceki söz hariç yularsız ve kontrolsüz bir tek söz dahi çıkmamıştır. Madem benden güzel sözler dinlemek istiyorsunuz, o halde beni kınamayı bırakınız da söyleyeceğim hayırlı ve iyi şeyleri dikkatlice dinleyiniz. Ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim: Ey Allah'ım! Senden dinimizde sebat edip ondan kaymamayı diliyoruz. Bizlere doğrulukta karar kılma gücü ver. Nimetinin şükrünü eda edip ibadetin en güzelini yapma hususunda bizlere yardım et. Senden temiz bir kalp ve doğru bir dil istiyoruz. Yine senden vereceğinin en hayırlısını diliyoruz ve gelecek şeylerin şerlilerinden de sana sığınıyoruz." Bu duadan sonra da çevresindekilere, "Ey yeğenlerim, benden bu söylediklerimi alınız. Daha öncekileri bırakınız" dedi. Şeddat kendisini kınayanlara şunları söyledi: "Sakın benden bunları ezberleyip aleyhimde kullanmayınız. Şu söyleyeceklerimi belleyiniz. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştu: İnsanların altın ve gümüşleri sakladığı gibi siz de şu sözleri öğrenerek saklayınız. Ey Allah'ım! Senden dinimizde sebat edip ondan kaymamayı diliyoruz. Bizlere doğrulukta karar kılma gücü ver. Yaptıklarımızdan ötürü senden af talep ediyoruz. Sen Allâmül Guyûb'sun." İbni Mesud'un dilin tehlikelerini anlatması. Abdullah bin Mes'ud şöyle buyurmuştur: "Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki, yeryüzünde uzun süre hapsedilmeye dil kadar layık hiçbir şey yoktur." Abdullah bin Mes'ud şöyle buyuruyor: "Sizleri fazla konuşmamanız hususunda uyarıyorum. Sakın gereksiz yere konuşmayınız. Herhangi birinize ihtiyacını bildirecek kadar konuşması kâfi gelir." Yine Abdullah bin Mes'ud şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde insanların en günahkârları, bu dünyada boş konuşmalara en fazla dalanlarıdır." Hazreti Ali ve Ebu Derda'nın insanları az konuşup çok susmaya teşvik etmeleri. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: "Dil, bedenin temelidir. O sağlam ve doğru olduğunda diğer azalar da sağlam ve doğru olur. Ancak o bozuk ve yerinden kaymış olursa artık hiçbir aza doğru olamaz." Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: "Şahsını gizleyerek senden söz ettirmemeye ve hatırlanmamaya çalış. Bir de

Az konuş ki güvenlikte kalabilesin. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Diline sahip olup az konuşmak insanı cennete götürür. Sırrını kendinden başkasına söyleme. Çünkü her dostunun senden başka da dostları vardır. Ben öyle insanlar gördüm ki hiçbir deriyi sağlam bırakmıyorlardı. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Konuşmayı öğrendiğiniz gibi susmayı da öğrenmelisiniz. Çünkü susmak büyük bir halimliktir. Senin başkalarını dinlemeye isteğin, konuşma isteğinden daha fazla olmalıdır. Seni ilgilendirmeyen hiçbir konuda konuşma. Ortada bir tuhaflık yokken insanları güldürmeye çalışarak kendini küçük düşürme. Sakın boş şeyler peşinde de koşma. Ebu Derda şöyle buyuruyor. Mümin bir kimsenin Allah katında dilinden daha sevimli bir organı yoktur. Çünkü Allah Teala onu dili sebebiyle cennete sokar. Kafir bir kulunsa Allah katında dilinden daha sevimsiz bir organı yoktur. Çünkü Allah Teala onu o dil sebebiyle cehenneme atar. İbni Ömer'le Enes bin Malik'in dilin tutulması gerektiğini söylemeleri. Abdullah bin Ömer şöyle buyurmuştur. İnsanın temiz tutması gereken organlarının başında dil gelir. Enes bin Malik şöyle buyurmuştur. Bir kul dilini zapt edip kontrol altına alamadıkça Allah'tan hakkıyla korkmuş sayılmaz. Hazreti Peygamber'in tane tane ve anlaşılır bir şekilde konuşmaları. Ayşe validemiz şöyle buyuruyor. Hazreti Peygamber tane tane konuşurdu. Öyle ki bir kimse saymaya kalksaydı onun kelimelerini sayabilirdi. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Sizi hayrete düşürecek bir şey anlatayım mı? Bir gün adamın biri gelip hücremin kapısı önünde oturarak bana Hazreti Peygamber'den bahsetti. Ben o sırada tesbih çekiyordum. Adam tesbihimi bitirmezden önce de kalkıp gitti. Eğer tesbihim bitene kadar bekleyecek olsaydı ona Hazreti Peygamber bizler gibi hızlı hızlı konuşmaz ve acele etmezdi diyecektim. Ayşe validemiz şöyle dedi. Hazreti Peygamber'in konuşması tane tane olur ve herkes onu anlardı. O asla hızlı ve peş peşe konuşmazdı. Cabir ya da İbni Ömer şunları söylüyor. Hazreti Peygamber ağır ağır konuşur ve kelimeleri adeta hecelerdi. Hazreti Peygamber'in anlaşılması için sözlerini 3 kere tekrarlamaları. Enes radıyallahu an şöyle buyuruyor. Hazreti Peygamber söyledikleri sözü 3 kere tekrarladıkları gibi bir yere vardıklarında da oradakilere 3 kere selam verirlerdi. Sümame bin Enes şöyle anlatıyor. Enes radıyallahu an söylediği sözü 3 kere tekrarlar ve şöyle derdi. Hazreti Peygamber konuştuklarında sözlerini 3 defa tekrarlar ve bir eve girmek istediklerinde de o evin sahiplerinden 3 kere izin isterlerdi. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim. Bana anlamlı ve anlaşılır sözler söyleme yeteneği bahşedilmiştir. Ayrıca uzaktakiler de dahil olmak üzere düşmanlarımın kalbine konulan korkuyla desteklendim. Bir keresinde uyku halindeyken yeryüzündeki hazinelerin anahtarları getirilerek bana verildi. Abdullah bin Selam şöyle diyor. Hazreti Peygamber oturduğu yerde konuşurken sık sık mübarek başlarını kaldırarak göğe bakardı. Amr İbnül As'ın Hazreti Peygamber'e çok soru sormuş olmaktan pişmanlık duyması. Amr İbnül As şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber topluluk içerisinde kalplerini kazanabilmek için kavmin en şerli kişilerine dönerek konuşurlardı. Bir keresinde bana bakarak konuştukları için kendimi kavmin en hayırlısı zannedip "Ey Allah'ın Resulü, ben mi hayırlıyım yoksa Ebu Bekir mi?" diye sordum. Hazreti Peygamber "Ebu Bekir daha hayırlıdır." dediler. Bu kez "Ey Allah'ın Resulü, ben mi hayırlıyım yoksa Ömer mi?" diye sordum. "Ömer hayırlıdır." buyurdular. "Ey Allah'ın Resulü, ben mi hayırlıyım yoksa Osman mı?" dediğimde de
Osman hayır.

0: hayırlıdır buyurdular. Bundan sonra bir kişinin daha adını verdiğimde Hazreti Peygamber cevap vermeyerek yüzlerini çevirdiler. O zaman ben pişman olarak hiç soru sormamış olmayı istedim.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
4: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine geldik. İki ayet-i kerime öncesinde farklı bir bölüm vardı. اَمَ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَهُ السَّيِّئَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Orada Cenab-ı Hak o günah sahiplerinden, masiyet sahiplerinden onlardan bahsediyordu. Peki onlar heva ve arzularına mahkum olmuşlardı. Neyi arzuluyorlar, neyi istiyorlardı? Hevalar dünyayı yönetsin, heva hayatı idare etsin. Bu ayet-i kerime insan hayatında o kadar önemli ki, bütün ayetler gibi, Temim Dari radıyallahu anh makam-ı İbrahim'de namaz kılarken bir gece bu ayet-i kerimeyi okuyor. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَهُ السَّيِّئَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Tekrar ediyor sürekli aynı ayeti, ta böyle sabaha kadar, fecre kadar o halde gidiyor. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh, onun kabri Mekke-i Mükerreme'de Cennetül Mala'dadır. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh, o da bu ayet-i kerimeyi okur, ağlar ve derdi ki, ya Rabbi, acaba hangi sınıftayım, ehli imanın yoksa kafirlerin tarafında mıyım diye, ah onu bir bilsem diye böyle ağlar, bu ayet-i kerimeyi okurdu. Bu adamlar hevalarını din edinenler, hayatlarını o hevalar, hevesler, arzular üzerine kuran adamlar, onlardan bahsediyor bize. Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı duranlar, vahye direnenler bu adamlar. Hevalarını din yaptılar, hevalarından taş yaptılar, put yaptılar, helvadan yaptılar, acıkınca yediler, onlara ibadet ettiler. Peki Kur'an-ı Kerim de uyan ey insanlık diyor. Heva ilah olur mu? Arzu ilah olur mu? İnsana göre heva değişir. Herkesin başka bir arzusu var. Biri der ki, ilahım put olsun ama boyu 2 metre olsun, boyası kırmızı olsun, beyaz olsun, siyah olsun, şu olsun vesaire olsun diye. Herkesin heva ve hevesi ayrıdır. Siz beyaz elbise giyiyorsunuz, öteki kırmızı giyiyor, belki siyah giyiyor. Çünkü arzuları vardır insanların, onlara göre bunlar tahakkuk eder. Peki bu arzu kıyafet noktasında değil de bizzat Allah'la harp etme noktasında o kadar büyürse, o zaman dini tehdit eder, o kişinin hayatında din ortadan kaldırır. اَفَرَائِتَ مَنْ اِتَّخَدَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ buyuruyor Cenab-ı Hak. اَفَرَائِتَ gördün mü? اَخْبِرْنِ haber ver bakalım, söyle, bahset. مَنْ اِتَّخَدَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ hevası, hevesi, arzusu, şehveti ne istiyor? Diyor ki, inek ilah olsun, öküz ilah olsun, kurt ilah olsun, şu ilah olsun diyor. Sonra ona secde etmeye başlıyor. İnsanlar otlara secde etmişler tarihte, yıldıza etmişler, güneşe etmişler, hayvanlara etmişler. Ve azallahu Allahu ala ilmin. Allah Teala o kişiyi, yani ondan haber ver. Bu adam ne kadar garip, ne kadar farklı,

şu kadar delil onları sıralamıştı surenin başında. İnne fis semavati vel ardi le ayatin lil mu'minin buyurmuştu. Fakat semavattaki, yerdeki bütün bu ayetler her şey delildi. Kim bunlardan ibret alabilirdi? Müslümanlar, müminler. Ama bu adam o yeteneği kaybetmiş, iman devletini yitirmiş. اَفَرَأَيْتَ مَنْ اِتَّخَدَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَاَذَلَّهُ اللّٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Allah Teala onu sapıttı. Ama Allah Teala ezelde biliyordu. Yani alimen, alim olduğu halde onu sapıttı. Peki nasıl yaptı Cenab-ı Hak? فَلَمَّا اَزَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. O kaymak istedi, küfre gitmek istedi. Madem istiyorsun kulum dedi Cenab-ı Hak, o halde sana onu yapacak kuvveti sen de yaratayım dedi. Yoksa o hakikat, hidayet üzereydi de Cenab-ı Hak hadi bakalım seni saptıralım, böyle bir tasarrufu yok. Ve adallahu Allahu ala ilmin, ya da şudur, bu adam ilim sahibidir, biliyor. Bilerek nasıl Yahudi alimleri feveylu lillezine yektubune kitabe bi eydihim, elleriyle o kitabı değiştirdiler. Biliyorlardı ki Allah Resulü Aleyhisselam gelecek, özellikleri onlara maruftu. Ama bilmelerine rağmen vahyi bozdular, tahrif ettiler. Peki ya da ve adallahu Allahu ala ilmin, onlar hakikati biliyorlardı, ilim sahibiydiler ama ona rağmen Allah Teala onlar dalaleti istedi diye onları sapıttı. Ve khateme ala sem'ihi ve kalbi. Allah onun kulağına mühür vurdu, kalbine mühür vurdu. Yani algı mümkün değil artık bu adam. İletişime geçemez. Vahiy ile, Kur'an'la, ümmetle bu adamın anlaşması mümkün değil. Taassup böyle bir şeydir. Taassup, delillere karşı körelmek, körleşmek. Adam anlatıyorsun, ayet okuyorsun, hadis okuyorsun, yeniden İslam diyorsun ama onun içine düşmüş olduğu bir anlayış var, anafor var. Oradan çıkamıyor. Neden? Çünkü algıları kaybetti. Havası, hamsesi vardı. Dokunması, görmesi, koklaması, duyması, tatması. Bunlarla insan ancak eşyaya dair hüküm sahibi oluyordu. Adam bunları kaybetti. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. Ve Cenab-ı Hak bunun gözüne bir perde çekti. Peki bu adamı gördün mü? Bu adam ki hevayı ilah edindi. Allah Teala bunu kendi akıbetini bildiği halde, ne olacağını, nereye gideceğini malum olduğu halde sapıttı. Kulağına, kalbine mühür vurdu ve gözü de perdelendi. Yani hiçbir taraftan bu adamın hayatla irtibat imkanı kalmadı. Dönemez artık. Kur'an'a dönemez, İslam'a dönemez. Yani Allah Teala neden bunu anlatıyor bize? Böyle olabilirsin ey kulum diyor. Taassup böyle bir şeydir. Okursun ayet-i kerimeyi ama sahabe gibi ona muhatap olamazsın. Ulema gibi muhatap olamazsın. Femen yehdihi min ba'dillah. Yani femen yehdihi min ba'dillah. Peki Allah Teala bunu dalalete sürükledikten sonra, algılarını yitirdikten sonra bu adama birisi kalkıp da hidayet edebilir mi? Edemez. Önce dua etmeli. Ya Rabbi, bu adamı eski haline döndür. Fıtrat ayarlarına döndür ya Rabbi. Fıtratallahi leti fatarannase aleyha. Nasıl yaratmıştı? Küllü mevludin yuledu alel fıtra. Fıtrat vardı. Fakat o fıtratı insanlar kirletiyorlar. İnsanlar bozuyorlar. O fıtrata başka boyalar vuruyorlar. Vurmadılar mı? Eğer vurmamış olsalardı bu ümmet böyle parçalanır, perişan olur muydu? Herkes küfrün vurmuş olduğu o boyayla meydan yerine çıktı. Ben aidiyet olarak bunu istiyorum dediler. O halde onlara dua edin ki فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ. Allah'tan başka hidayet edecek, yeniden o kulakları Kur'an'a muhatap hale getirecek, Kur'an'ı ayetleri okuduğu zaman idrak edecek, o makama yükseltecek, sadece sensin ya Rabbi diye dua etmeli. Efela tezekkerun. Düşünmüyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Allah nasıl var ediyor? Nasıl bir milleti inşa ediyor?

diyor. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar, bu heva sahipleri diyorlar ki inanmıyoruz Allah'a. Allah'ın öldürdüğüne, Allah Teala'nın öldürdüklerini, ruhlarını aldıklarını tekrar dirilteceğini, onlara can vereceğini inanmıyoruz. وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا diyorlar ki مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا sadece dünya hayatı var. نَمُوتُ وَنَحْيَا ölürüz ve diriliriz. وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهَرُ bizi sadece zaman öldürür diyorlar. وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ bu konuda onların bir ilmi yok. Bilmiyorlar ki öldüren kim? Hayat veren kim? Ruhu bedenle alan kim? Bilmiyorlar. Ezberden konuşuyorlar. İnhum illa yazunnu. Sadece bunların zannı var. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar. Diyorlar ki hadi bakalım ölüleri dirilt. E peki bu kadar diri var. Allah Teala bir damla sudan insan meydana getirdi. Seni getirdi. Seni yarattı. Seni yaratmasından daha büyük mucize var mı? Sen geliyorsun şimdi Allah'a meydan okuyorsun. وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا diyorlar ki sadece dünya hayatı var. O وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرِ zaman öldürür diyorlar. Peki madem zaman öldürüyor, 80 yaşındaki bir adam ölüyor ama 2 yaşındaki çocuk da ölüyor, 10 yaşındaki de ölüyor, ona da bir hastalık geldiği zaman Allah Teala onun ruhunu da alıyor. Eğer zaman öldürmüş olsaydı bunun bir kuralı olurdu. Herkes 80'e geldiği zaman 80'de hayatını kaybederdi. Ey Allah'ın kulları, Kur'an'a meydan okuyanlar, siz وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ zerre kadar kim ruhları alır bilmiyorsunuz. O ruhlar nereye giderler? Burada bir beden var, adam konuşuyordu, yürüyordu, yemek yiyordu, bizimle muhabbet ediyordu ama bir kalp krizi vefat ediyor. Eski adam aynı burada duruyor ama konuşmuyor. Tek kelime, bir cümle ağzından çıkmıyor bu adamın. Peki söyleyin bakalım, ruh nasıl bir şeydir? Bu adamı konuşturan nedir? Bir saat önce konuşan adam şimdi neden konuşmuyor? وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ İşte bütün bunları idare eden, güç ve kuvvet sahibi, kahhar olan, aziz olan Allah Azze ve Celle var. Siz sadece zannediyorsunuz. اِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُؤْتُ بِآبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Yani onlara bizim ayetlerimiz okunduğu zaman اِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ apaçık ayet-i kerimeler okunuyor onlara. Peki ne yapıyor bu adamlar? مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ bunların delili yok, hücceti yok. Sadece şu var ellerinde, diyorlar ki اِلَّا اَنْ قَالُؤْتُ بِآبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ eğer bu diriliş olacak, doğru diyorsanız o zaman babalarımızı getirin bakalım, doğruysanız, hakikat üzerindeyseniz. Yani bu adamlar sadece hüccet elimizde bu var. Ne diyorlar? Babamızı getir. Allah Resulü dirilişten, Kur'an-ı Kerim dirilişten bahsediyor. O da bozulmuş bir saat gibi aynı şeyi söylüyor. Hadi bakalım babamızı getir, babamız kabirden kalksın. Peki Kur'an-ı Kerim de ona cevap veriyor. Şu kadar delil varken utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan babam nerede diyorsun? قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ sizi dirilten kim? Nereden geldin sen? Neredeydin? Babam mı seni var etti? Bir damla suydun, oradan anne karnında Allah Teala seni var etti. Nice adamlar var, kadınlar var, onlar da evleniyorlar ama çocukları olmuyor. Seni var eden Allah Azze ve Celle, bu haline bakmıyorsun, kalkıyorsun Cenab-ı Hakk'a diyorsun ki nereden, nasıl dirilteceksin? Hani annem, hani babam onları dirilt de gelsinler. قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ sizi diriltiyor, sonra öldürecek. ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ sonra sizi o kıyamet gününe alacak, orada cem edecek, bir araya getirecek ki
La raybe fihi, o günde zerre kadar bir tereddüt yok. Velakin ekseren nas la ya'lemun. Ne var ki insanların çoğu bunu bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Çünkü eşyaya gerçek suretiyle bakmıyor. Kendini bir defa karşıya koyup, ey Ademoğlu sen nereden geldin? Seni Allah Teala var etti. Bir damla suydun, şimdi buradasın. Kendini düşünmüş olsa dirilişin nasıl olduğunu anlayacak. Ama velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Zor geliyor ona. Bilmiyor ki velillahi mulkü semavati vel ard. Bu Allah semavatın ve yerin sahibi. Yer ve göklerin tapusu onda, mülkü onda. Bunları idare eden Allah Azze ve Celle insanı yaratması muhal olabilir mi? Zor olabilir mi? İmkansız olabilir mi? Ey Allah'ın kulu, elbette bu mümkündür. Allah Teala yer ve gökleri nasıl var ediyorsa seni de öyle o zaman var edecek. Ve yevme tekumu sa'atu yevme izin yeksarul mubtilun. İşte o zaman kıyamet koptuğu gün ondan bedel ki yevme izin o gün yeksarul mubtilun. Onlar iptal ediyorlardı, Kur'an'a inanmıyorlardı. Bu ayetler olmaz diyorlardı ya. Ne dirilişinden bahsediyorsunuz? Çürüyen bu kemiklere Allah tekrar hayat verecekmiş. Peki bu adamlar yeksaru, ömür sermayelerini tükettiler, erittiler, kafir olarak yaşadılar. Şimdi bu halde ve yevme tekumu saatu yevme izi yeksarul mubtilun. O halde huzura geldiler. O kafirler, onlar dünyada inkar ediyorlardı. Şimdi Kur'an-ı Kerim gözümüzün önünde bir manzara açıyor. O manzaradan gösteriyor sana. Ve tera külle ummetin câsiye. Mahşer büyük bir alan, dev bir düzlük. Orada Hazreti Adem'den kıyametin koptuğu ana kadar bütün ümmetler, bütün milletler, bütün cemaatler orada. Ve tera, ve sen görüyorsun. Külle ummetin câsiye. Bütün milletler ayakta duramıyorlar. Kıyametin dehşeti, kıyametin korkusu var. Herkes kendileri adına, kendileri hakkında verilecek o hükmü bekliyorlar. Cesa fiilinden geliyor. Kişi dizleri üzerine korkudan çöküyor. Artık mecal yok. Ayaklar, beden kendisini taşıyamıyor. Oraya bak. O meydana bak. Küllü ummetin tud'a ila kitabiha. Bütün milletler kitabına çağrılacak. Müslümanlar Kur'an-ı Hakim'e çağrılacak. Sadece Kur'an'la amel edilenler ona davet edilecekler. Komünistler Das Kapital'e davet edilecekler, çağrılacaklar. Her millet, her ideoloji sahibi hangi kitapla amel ettiyse ona çağrılacak. Küllü ümmetin tud'a ila kitabiha. Kendi kitabına çağrılacak. Bir de İnsanlar da kendi kitaplarına daha hususi manada çağrılacak. İkra kitabe. Onlara da hadi kitaplarınızı okuyun bakalım. Neler var kitaplarınızda? Hususi manada kendi kitapları, ama umum manada bütün insanlar kendi kitaplarına davet edilecekler. Herhalde Kur'an-ı Kerim'e davet edilenler, Kur'an'ı bir yasa olarak görenler, Kur'an'ı okuyanlar, okuduklarını yaşayanlar. İşte onlar da Kur'an-ı Hakim'e davet edilecekler. El yevme tudzevne ma kuntum ta'melun. İşte o kıyamet gününde hepiniz yaptıklarınızla mükafatlandırılacaksınız. Kafirlere yaptıkları günahların karşılığı verilecek. Müslümanlara da yaptığı ibadetlerin, onların karşılığı verilecek. Hâdâ kitabuna. İşte bizim kitabımız. Yentıku aleyküm bilhak. Size hakikati konuşuyor, hakikati anlatıyor. Neden? Bizim kitabımız, yani Allahu Alem, hâdâ kitabına. Melekler, onlar insanların amellerini yazıyorlar. Şimdi diyorlar ki, işte bizim size dair yazmış olduğumuz kitaplar, defterler, hâdâ kitabına. Yentıku aleyküm bilhak. Hak'tan başkasını söylemez. Bazen o kitap insanlara izafe edilir. İnsanların ameli var onda diye. Bazen meleklere izafe edilir. Melekler yazdı diye. Veya Allah Teala'ya izafe edilir. Yazma emrini Cenab-ı Hak

mücerredi de gelir, sülasi mücerredi de gelir. Bu mübalağa ifade ediyor. Yani hiçbir şeyi terk etmeden tamamını sizin adınıza yazıyorduk, kayda geçiyorduk. Melekler vardı, ilgili görevli melekler. Peki kıyamet mahşeri bize gösterdi. Önce başta kafirler vardı, dehriler vardı. Onlar وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا diyorlardı. Ölürüz ve diriliriz. İnanmıyoruz diyorlardı. Dirilişi reddediyordu bunlar. Zaman bütün bunları yapar. Peki sonrasında mahşerden bahsetti. وَتَرَا كُلَّ اُمَّتِنْ جَاثِيَ Korkudan herkes dizleri üzerinde. Peki o an insanlar ne olacaklar? İki sınıfa, iki gruba ayrılacaklar. İki grup. Dünyada ne kadar fırka olursa olsun, ne kadar cemaat olursa olsun, Müslümanlar ehl-i sünne vel cema'a. Onlar İslam ümmetini temsil edecekler. Sünnet Allah Resulü Aleyhisselam'ı anlatır bize. Cemaat ise ümmeti anlatır. Ehl-i sünne vel cema'a, onlar İslam'ın yekunudur. Onlar bir mezhebin, onlar bir meşhebin adı değil. Onlar bir yerde olacak. Kafirler, zalimler, tağutlar, facirler, onlar da bir safta olacak. Yani sen kiminle beraber nerede duracaksın? İki saf insan var. Orası var ve burası var. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِ İman edenler, ameli salih işleyenler, onlara gelince Allah Azze ve Celle onları rahmetine gark edecek. Sonuna kadar rahmete nail olacaklar. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ İşte herkesin anlayabileceği kadar açık olan kurtuluş ehli imana. Onlar Allah'ın cennetine nail olacaklar. Allah Teala bizi فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِ ayetin muhataplarından kılsın. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin olduğu taraf, o saf. Peki bir de bunun karşısında başka bir saf olacak. Orada da وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince, onların safına gelince اَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ Ahiret gününde onlara denecek ki اَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ Size benim ayetlerim okunmuyor muydu? Allah Teala, Kur'an duymadınız mı? Başörtüsünün, İslam kıyafetinin Allah'ın emri olduğunu ey kadın duymadın mı? Anlatmadılar mı sana? Ey Müslüman, faizin haram olduğunu efelem tekün ayati tutula aleyküm sana okunmuyor muydu faizin haram olduğuna dair Allah buyrukları, Peygamber Aleyhisselam'ın talimatları? Ama festekbertum, büyüklenmediniz mi? Bu asırda da Allah'ın ayetleri olur mu? Moda tasarımcıları var. Onların kıyafetleri var, modelistler var, şunlar bunlar var. Hadi bakalım bu tarafa nasıl çekilelim? Festekbertum ve kuntum kavmen mucrimin. Mücrim bir topluluk, günahkar, kafir, müstekbir. Allah'ın ayetleri size okunurken onlar reddeden bir topluluk olmadınız mı? Öyleydiniz. Şimdi geldiniz burada medet ya Rabbi diyorsunuz. Hayır, o kaplar kapanmıştır. Bir daha dünyaya dönüş yok. Bu ayet-i kerimeleri Kur'an-ı Kerim bize anlatarak ey Allah'ın kulları, bu ayetleri Allah Resulü'nün öğrencileri gibi aleyhisselamın o halde dinleyin. Ahirete gittiğiniz zaman geriye dönüş yok. Ve izâ kîle inne va'dallâhi hakkun ve's-sâ'atu lâ raybe fîhâ. وَإِذَا قِيلَ Onlara dendiğinde اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقٌ Allah'ın vaadi haktır, kıyamet gelecektir. وَسَاعَةُ لَا رَيْبَ ف۪يهَا Kıyamette onun olacağında zerre kadar şüphe yok. Peki o zaman ne diyorlardı onlar? Bu ayet-i kerimeler, bu hakikatler kendilerine bildirildiğinde قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَسَّاعَةُ Dediniz ki o zaman kıyamette neymiş ya? Öyle bir şeyden bahsediyorsunuz. Kultum ma nedri mes-saatu inne zunnu illa zanna. Sadece böyle bir zan olarak o derecede kıyamet var mı yok mu diye o kadar zannederiz diyordunuz. Ve ma nahnu bi mustayqin.

0: yakın derecesinde bizde bir kıyamet şuuru yok. Hani böyle diyordunuz dünyada, ahirette melekler onlara hatırlatacaklar. Ve izâ kîle inne va'dallâhi hakku ve sa'atu lâ raybe fîhâ. Siz o zaman bunları inkar ediyordunuz. Peki Allah Teala onların o hallerini kıyamet günü inkar eden dünyadaki kafirlerin ahirette halleri nasıl olacak? Onu ayrıntısıyla burada bir parça detaya inerek bize bildiriyor. Ve bedâ lehum seyyiâtu mâ amilû. Onların dünyada yaptıklarının karşılığı, seyyieleri ve bedâ lehum seyyiâtu mâ amilû. O yaptıkların günahları orada zahir oldu. Ne kadar seyyiye varsa ortaya çıktılar. Ve hâka bihim mâ kânû bihi yestehziûn. Alay ettikleri, istihza ettikleri o diriliş, haşır, neşir, kıyamet, neler varsa şimdi onlara reddettikleri azap, kıyametin azabı o onlara geldi. O onlara indi. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ. O azap onları kuşattı, kucakladı, içine aldı. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Onlara kıyamet günü denir ki mahşerde, bütün nesiller, bütün insanlar orada. İnsanlara bakıyorsunuz. وَتَرَى كُلَّ اُمَّتٍ جَاثِيَ. Korkudan ayakları taşımıyor. Herkes dizleri üzerine çökmüş. Onlara denecek ki نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Siz Rabbinize ulaşacağınız bugünü inkar etmiştiniz ya, unutmuştunuz ya, şimdi de siz unutuldunuz. Allah'ın rahmetine nail olamayacaksınız, muhatap olamayacaksınız. Yani نَنْسَاكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Bugün için ibadeti terk etmiştiniz, yapmamıştınız. Kıyamete, mahşere buradan hayır, hasenatlar göndermemiştiniz. وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ. İşte mevanız, işte sığınağınız, işte ebedi kalacağınız yurdunuz cehennem. وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Sizin için hiçbir yardımcı olmayacak kimseler, bunlara medet olamayacaklar. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوَا. ذَلِكُمْ bu azap. Neden onlar cehennemde bu cezaya, mahşerde bu cezaya mahkum olacaklar? ذَلِكُمْ bu azabın onlara tahakkuk etmesi. بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوَا. Çünkü bunlar بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوَا, Allah'ın ayetlerini alay aldılar, eğlendiler, istihza ettiler. Bir de dünya ile eşya ile münasebetlerini kuramadılar. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatı sizi mağrur etti. Bir Kur'an-ı Hakim'le alay ettiler, istihza ettiler. Bir de o dünya hayatı, onun süsü, ziyneti onları mağrur etmişti. İşte o mağruriyetle, perişanlıkla huzura geldiler. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Cehennemin kapıları kapanmıştır artık buyuruyor. Bu ayet onu tembih ediyor. Orada ağlayanlar var, feryat edenler var. Sen de görüyorsun kimler yıkılıyor, kimler gidiyor ve hüküm veriliyor. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا. Asla onlar cehennemden çıkarılmayacaklar. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Yani onlara dünyaya dönmeleri için, tevbe edip Allah'ı razı kılmaları için bir müsaade de verilmeyecek. Müslümanlar Allah Teala'nın bu hükümlerini, fermanlarını duyuyorlar ve kendi iç dünyalarına dönüyorlar. Elhamdülillah. Bize Hazreti Muhammed'i öğreten Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Hakim'i bize hayat nizamı olarak öğreten, hayat nizamı olarak gönderen Allah'a hamdolsun. Eğer biz Kur'an'ı tanımasaydık, Kur'an-ı Kerim'le amel etmeseydik, Kur'an-ı Kerim'i Resulullah Aleyhisselam, onun sünnetine göre anlamasaydık, o zaman biz de içeride olacaktık. Bizim de yüzümüze bu kapılar kapanacaktı. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. diyecekler ki elhamdülillah, yani hamd Allah'a bütün şekil ve suretleriyle, felillahil hamdu rabbis semavati, o Allah ki semavatın mürebbisi, ve rabbil ardı yerin Rabbi, rabbil alemin alemlerin Rabbi olan, bütün kainatın Rabbi mürebbisi olan Allah'a azze ve celle hamdolsun. Neden bunları sayıyor? Neden kul felillahil hamdu rabbis semavati ve rabbil ardı rabbil alemin? Azabın dehşetini görünce hamd edecek, her taraftan Allah Teala'yı tesbih ediyor, temcid ediyor, tazim ediyor, tebcil ediyor Allah Azze ve Celle'yi. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ. İşte kibriya, azamet ona aittir, sana aittir ya Rabbi. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Buradan insan dünyaya dönüyor. Bu dünyada madem ki yer ve göklerin Rabbi sen, alemin Rabbi sen, o halde bende kibriya olur mu? Bende tekebbür olabilir mi? Bende sana karşı büyüklenme olabilir mi ya Rabbi? وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Her yerde azamet senin şanınadır, münasiptir ya Rabbi. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ. O Allah mülkünde azizdir ve her yaptığı iş hikmete bağlıdır. O Allah Azze ve Celle tasarruflarında hikmet sahibidir. İşte burada bize Câsiye suresinde insanoğlu, onun farklı halleri, farklı mevsimleri, farklı duruşları, farklı tarzları, onlardan bahsetti. Ve terâ külle ummetin câsiye. İşte böyle bir manzara, mahşerdesiniz. Herkes dizi üzerinde, siz de orada bir yerdesiniz. O anı düşünürseniz yeryüzünde ahiret siteleri kurarsınız. Masiyete, isyana, tuğyana, nefsinizin meyline engel olursunuz. Allah Teala yeryüzünde ahiret siteleri kurmayı bizlere ihsan eylesin. O çerçevede bu ayet-i kerimeleri anlamayı bizlere lütfeylesin. Estağfurullah ve tuğb ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Kocatepe Camii İmam Hatibi. Ahzab Suresi 69 ila 73. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
2: Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
11: Zihin Odası. Zihin Odası programında her bölümde zihnimizin derinliklerine yolculuk yapıyor ve günlük hayatın karmaşasında kaybolan farkındalığı yeniden keşfediyoruz. Zihnimizin karanlık noktalarına ışık tutuyor ve psikolojiye dair yanlış bilinenleri ele alarak bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. Gelin birlikte zihnin gizemli odalarını keşfedelim. Psikoloji bilim uzmanı Büşra Ünlü Yaman ve Ömer Faruk Özcan'la Zihin Odası her salı saat 18.10'da Hedef Radyo'da.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Zihin Odası başlıyor.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Kıymetli Hedef Radyo dinleyenleri, Zihin Odası programıyla sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Büşra hocamızla birlikte sizlerin her hafta aslında gündeminizde olan konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün aşırı fedakarlık konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederiz. Sizi sormalı.
0: Hamdolsun bizler deyiz. Bugün aslında herkesin dinlemeyi istediği bir konu var. Aşırı fedakarlık. Bu konuya başlamadan önce bu konuyu açma adına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa ben sorularıma başlayayım mı?
1: Başlayabilirsiniz.
0: Evet. Bir insan neden kendi ihtiyaçlarını sürekli geri plana atıp başkalarını öncelik haline getirir? Bu davranış gerçekten iyi insan olmakla mı ilgilidir, yoksa onaylanma ve kabul görme ihtiyacının bir yansıması mıdır?
1: Evet, aslında günümüzde de önemli konulardan biri bu aşırı fedakarlık meselesi. Fedakarlığın da ötesinde bir mesele. Bir insanın kendi ihtiyaçlarını sürekli geri plana atmasının temelinde aslında çoğu zaman sevilme ve kabul edilme ihtiyacı yatıyor. Kişi çoğu zaman bilinçli olarak fark etmese bile iç dünyasında şöyle bir inanç oluşmuş oluyor. Eğer başkalarına öncelik yaparsam beni terk etmezler. Bu fedakarlık, ya bu yüzden aslında fedakarlık bir değer değil de bir güvenlik stratejisi haline gelmeye başlıyor. Bunun genelde çocuklukta öğrenilir. Daha derin psikolojik dinamiklerle ilgilidir diyebiliriz. Örneğin bir çocuk sadece uyumlu olduğunda takdir ediliyorsa ya da ebeveynlerinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalıyorsa zamanla kendi ihtiyaçlarını bastırmayı da öğrenir. Yetişkin olduğunda da aslında ilişkilerinde aynı kalıbı tekrar eder. İşte hep veren olur, hep anlayan olur. Ama görülmediğini de hissedebilir. Bu aslında biraz da toplumumuzda da bir takım yargılarla alakalı. Mesela fedakarlık daha çok kadınlara yakıştırılır. İşte kız çocukları küçüklükten itibaren anne olmaya hazırlanır, hep verici olmaya hazırlanır. Aslında o denge birazcık şaşmış oluyor. Kadınlar daha verici olduklarında, fedakarlıkla ancak bu toplumda yer edinebilecek bildiklerini düşündüklerinde o zaman hep kendilerinden veriyorlar ve aslında kendilerine bir şey kalmamış oluyor. Ve bu fedakarlık şemasıyla birlikte büyüyorlar. Başka bir seçenek yokmuş gibi hissediyorlar. Yani eğer fedakar olmazsa, çünkü o toplum onlara öyle bir rol biçmiş ve eğer fedakar olmazsa o rolü yerine getirmediklerini ve kendilerinin eksik olduklarını düşünebiliyorlar. Örneğin hani bir anne düşünelim. Hani günün büyük kısmını çocuklarına, eşine ve ev işlerine ayırıyor. Ya yani kendi dinlenme ihtiyacını, hobilerini ya da duygusal ihtiyaçlarını sürekli erteliyor. Zamanla bu durum onun için bir normal haline geliyor ve işte kendine zaman ayırdığında bu suçluluk hissedebiliyor. Bu noktada fedakarlık artık bir tercih değil de böyle bir alışkanlık ve öğrenilmiş bir kimlik haline gelebiliyor. Çocukluğunda duyduğu mesela bu genelde insanlar işte çocukluğunda duyduğu işte sorun çıkarma, öncelikle başkalarını düşün. Eğer hiç sorun çıkartmazsan o zaman sevilirsin gibi mesajlar almış oluyorlar. Tabii bu ileride de değerli olmak için başkalarının ihtiyaçlarını karşılaman gerektiği düşüncesine sebep oluyor. O yüzden hani bunun temelinde daha çok kaybetme korkusunu görebiliriz. Dışarıdan bakıldığında çok anlayışlı görünebiliyor yani bu durum. Hani çok anlayışlı insan gibi de görünebiliyor ama aslında iç dünyasında kendim olursam sevilmem diye bir düşünceye sahip oluyorlar.
0: Özellikle fedakarlıkları yapan kişilerin yakın çevresi tarafından bu alışkanlık hissiyatıyla beraber sürekli bir davranış haline geldiği ve uzun süre sonra bu fedakarlıkların da bir karşılığının olmadığı hissiyatında fedakar kişiler çok büyük bir zarar görürler mi hocam?
1: Evet, aslında şöyle de bir söz var toplumda. Hiçbir fedakarlık cezasız kalmaz diye.
0: Çok
1: yani
0: güzel.
1: Aslında fedakarlık yapan kişi daha çok sevileceğini düşünürken, daha iyi olduğunu düşünürken, mesela ailesi için çaba sarf eden bir annem, bir eş, ailesi için yaptığını, kendini feda ettiğini, işte bunun bir vefa karşılığında vefa göreceğini düşünürken aslında o artık onun görevi oluyor. Ve tam tersi, eğer en ufak bir şey yapmazsa o zaman şöyle bir hani şey oluşuyor. Yani o onun göreviydi, neden yapmadı? Hani o sorumsuz, Halbuki ekstra yapmış gibi görünmüyor. Yani bu takdir edilmesi gereken bir şey gibi görünmüyor. Ya da işte öyle kendi derslerine çok çalışan bir öğrenci bir zaman sonra biraz dinlenmek isterse mesela ailesi tarafından şöyle görülebiliyor bazen. Ya işte tembelleşti bu zamanlar çok boşladı gibi. Hani aslında fedakarlıklar bir yerde altında aslında kişi belki minnet altında da eziliyor olabilir. Bu histen kurtulmak için de aslında onun karşılığını veremiyor da olabilir karşımızdaki kişi. Ya da onun görevi haline gelmiş olabilir. Yani artık onun görevi zaten o zaten hep yapıyor. Zaten yapmak zorunda diye hissediyor. O yüzden bu sefer karşıdaki kişi pasif olmaya başlıyor. Fedakarlık yaptığınız kişi pasifleşmeye başlıyor. Bu da tabii ilişkiler arasındaki dengeyi bozuyor diyebiliriz. Hatta işte karşılığında yeteri kadar vefa görmediğinde kişiler bu sefer tükenmişliğe kadar gidebiliyor. Yani kırgınlık, tükenmişlik bu gibi hislerle baş etmek zorunda kalabiliyor.
0: Evet. Aşırı fedakarlık yapan kişiler zamanla o tükenmişlik dediğiniz şeye neden varıyorlar hocam? Yani bunun alt başlıkları olarak neleri öne çıkartırız? Başkaları için sürekli veren birinin kendini ihmal etmesi psikolojik olarak nasıl bir birikime yol açar? Aslında bir sorunun içerisinde belki birkaç sorunun cevabını bulacağız herhalde.
1: Evet, aslında insan doğası gereği sadece vermek için değil de almak ve görülmek için de var. Sürekli veren ama karşılık alamayan kişi zamanla içten içe boşalmaya başlar. Çünkü psikolojik olarak aslında her fedakarlık görünmeyen bir beklenti taşır. Yani buradaki beklenti beni fark et, beni takdir et, beni sev, beni gör gibi bir beklenti oluyor. Bu beklenti karşılanmadığında tabii insan içinde bir birikim oluşuyor. Başta kişi bunu kendisi de fark etmeyebiliyor. Hatta ben zaten beklentiyle yapmıyorum diyebiliyor ama zamanla küçük kırgınlıklar büyüyebiliyor. Çünkü ben hep veriyorum ama kimse beni düşünmüyor. Benim için kimse aynı şeyi yapmıyor diye düşünebiliyor. Orada kendi ihtiyaçlarını bastırdığı için aslında içsel bir boşluk yaşıyor. Yine kadınlardan örnek vereceğim. Çünkü bu toplumda en çok kadınlar üzerinde bir problem teşkil etmeye başlıyor. İşte sürekli eşine, çocuklarına hizmet eden bir kadın yemek, temizlik, bakım, organizasyon ne varsa hep onda. İşte her şey onun üzerinden ilerliyor. Ama orada kendi yorgunluğunu, duygularını, ihtiyaçlarını hep ikinci plana atıyor. Çünkü ihtiyaçlarını karşılanmasını istediğinde o aslında bencil gibi görünebiliyor. Bir süre sonra da tabii şöyle yani düşünmeye başlıyor bu kişi artık kimse beni görmüyor. Ben hep yapıyorum ama karşılığı yok. Hatta aslında toplumda şöyle şu anda da artık psikolojide çok konuşulmaya da başladı bu eril dişil dengesi özellikle. Aslında kadınlar daha alıcı, erkekler daha verici. Yani hani çağlar boyu erkekler hep sağlayan, işte evi geçindiren, zamanında avlanan, işte şu anda da dışarıda çalışan, kadınsa bunu işleyen, bu getirileni işte değerlendiren kişi oluyor. Ama şu dönemde aslında bu dengelerin de biraz bozulduğunu görüyoruz.

0: Aslında orada kadın sürekli verici bir hale dönüyor. Yani toplum şu anda kadına daha verici bir rol biçmiş oluyor. Sürekli veren, sürekli fedakarlık yapan kadın aslında orada erkeği pasifleştirmiş oluyor. Yani sorumlulukları üzerinden almış oluyor. Sorumluluklar üzerinden alındığında erkek biraz daha çocuklaşıyor da diyebiliriz. Orada aslında o dengeyi kurmak çok önemli hale geliyor. Yani hep bir tarafın verici olmaması aslında kişinin daha sağlıklı bir hayat yaşamasına, hatta daha sağlıklı ilişkiler kurmasına da yol açar. Orada o denge için aslında görev paylaşımı yapılması, kişilerin birbirine teşekkür etmesi, işte yapılan şeyleri görmesi, takdir etmesi de gerekiyor. Hani bu noktada aslında karşıdaki kişiyi anlamaya çalışmak gerekiyor diyebiliriz.
1: Hocam sağlıklı aile, sağlıklı toplum karşılıklı fedakarlığı paylaşırsa daha güzel bir yapılanma içerisine girer mi? Ne dersiniz?
0: Evet, aslında aile için baktığımızda fedakarlığın da karşılıklı olması aslında fedakarlığın bir tükenmeye dönüşmemesini sağlayabilir. Yani iki tarafta eğer fedakarlık yaparsa o zaman hep ben yapıyorum hissine girmez. Yani ailede daha çok tabii hani ben ne alıyorumdan ziyade ben ne veriyorum dinamiği aslında önemlidir. Çünkü hep ben ne alıyorum diye düşündüğünüzde o artık bir aile olmaktan çok bencil, ihtiyaçlarının karşılanmasını beklediğiniz bir sisteme dönüşüyor. Ama sizin kendi kurduğunuz ailede yani siz artık bir çocuk değilsiniz. Belki çocuk için bu böyledir. Çocuk çünkü ne alacağına bakar. Eğer çocukken hani anne babanızdan hep ne alacağınıza bakarsınız ya ben ona ne vermeliyim değil. Çünkü çocukların zaten orada verme duyguları da çok gelişmiyor. Zaman içerisinde yetişkinleştikçe bu gelişiyor. Ama kendi kurduğunuz ailede artık hani ben eşime ne verebilirim, ben çocuklarıma ne verebilirim, ben artık bu topluma ne sağlayabilirim diye düşünmek gerekiyor. Eğer fedakarlık paylaşılırsa bu artık büyük bir kırgınlık veya büyük bir tükenmişliğe dönüşmekten ziyade artık ailemi mutlu etme hissine dönüşür. O da aslında kişiye büyük bir tatmin verir. Ve denge de aslında kalmış olur bu ilişkide diyebiliriz.
1: Evet, kıymetli Hedef Radyo dinleyenleri, Zihin Odası programını dinliyorsunuz. Konumuz aşırı fedakarlık. Eğer radyonuzu yeni açmışsanız konunun başlığını tekrar hatırlatayım istedim. Hocam çok önemli bir konuya geldik. Aslında bu söyleyeceğimiz ya da soracağımız sorunun belki de yaşı yok. Belki de erken yaşlarda bunu hayır diyebilenler çok ciddi kazanım elde edecekler ama bizde biraz farklı algılanıyor. Soruyu tam olarak sorayım. Hayır diyememek bir karakter özelliği mi yoksa öğrenilmiş bir davranış mı? İnsan neden sınır koymakta zorlanır ve bu durum hayatının hangi alanlarını etkiler?
0: Aslında hayır diyememek çoğu zaman doğuştan gelen bir özellik değil, öğrenilmiş bir davranış oluyor. Özellikle çocuklukta sınır koymanın desteklenmediği ya da cezalandırıldığı ortamlarda büyüyen bireyler hayır demekle reddedilmek arasında bir bağ kurabiliyorlar. Yani hayır dersem sevilmem, kabul edilmem, işte sorun çıkartmış olurum. Orada işte kendi sınırlarını korumak yerine başkalarının isteklerine uyum sağlamayı tercih ediyorlar. Çünkü kişi büyürken hani büyüklerine karşı gelme, kırma, önce başkalarını düşün gibi mesajlar aldıysa aslında zihninde hayır dersem sevilmem, kötü biri olurum gibi bir anlayışa düşüyor. Ama orada aslında bu burada da şunu savunmuyoruz tabii ki hani başkalarını düşünmek kötüdür ya da işte başkalarını kırmamak için hani kendim hayır deme konusunda sıkıntı yaşamamalıyım aslında gibi değil de hani orada sadece bu niyetle bakıp hiçbir ihtiyacımızın karşılanmaması aslında bahsettiğimiz şey. Yoksa başkalarını kırarak kendi isteklerini yap, bencil ol ya da herkese karşı gel, yeter ki senin dediğin olsun, senin isteklerin karşılansın, işte sen kendi ihtiyaçlarını karşılamış ol gibi bir anlayış değil. O yüzden aslında sözlerimize bu konuda da dikkat etmek istiyoruz. Çünkü birçok noktada sınır koyma noktasında psikologların söyledikleri aslında toplum tarafından yanlış anlaşılıyor. Bunu görüyoruz. Ya da bir takım evet hani sözler de farklı noktalara varabiliyor ama Bunu söylerken aslında çok dikkatli söylemek gerekiyor. Çünkü toplumda

0: büyük bir sorumluluk oluşturuyor. Özellikle sosyal medyada ya da büyük kitleri etkileyen psikologların söylemleri toplum üzerinde çok büyük etkiler oluşturabiliyor. O yüzden hani bunu söylemek büyük bir sorumluluk diye düşünüyorum. Bu sınır konusu ya da şu an güncel bir takım konular çok büyük bir sorumluluk artık psikologların üzerinde. Ama söylediğimiz şey kişinin aslında kendi ihtiyaçlarını da geri plana atmaması. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılarken kendi ihtiyacının da karşılanması, kendi ihtiyaçlarını da açık bir şekilde dile getirmesi ve bu ihtiyaçları dile getirebilecek çocuklar yetiştirmek. Yani bu yüzden gördüğümüz şey aslında hani yetişkinlikte hayır demek sadece bir kelime değil de duygusal bir risk gibi oluyor. Aslında kişiler reddedilmekten korkuyorlar. O yüzden böyle bir anlayış geliştiriyorlar ve suçlu hissetmekten kaçınıyorlar sürekli. Aslında oradaki suçluluk duygusunda da çok ciddi bir yanılgımız var bugün. Biz zamanda hayır diyemediğimiz için suçlu hissediyoruz ama bunun da tam tersi olarak artık iki uçtan iki uca sarılıyoruz. Aşırılık diyoruz. Hani ifrat ve tefrit arasında gidiyoruz, geliyoruz. Suçlu hissetmemek için artık bir utanmazlık oluşturuldu. Yani utanma duygusu da kaldırılarak her istediğini yapan kişiye dönüştürülüyor artık sınır koyan kişi. Halbuki bizim bahsettiğimiz yine o toplumun sınırlarını da korumak, ailenin sınırlarını korumak. Ama bir yandan kendi sınırlarını da korumak. Yani utanma duygusunu kaldırarak değil. Suçlu yani kendi ihtiyaçlarını ifade ettin diye suçlu hissetme sadece. Yoksa insanları kırdığın için tabii ki suçlu hisset. İnsanlara zarar verirsen tabii ki suçlu hisset. Özür dile, bunu telafi et. Ama gereksiz suçluluk hissetmek bir anda sınır koyan insan için bir yerden sonra artık utanmaz yani utanma duygusunun kalkmasına yol açabiliyor. Bu aslında iki tehlikeli uçta kalıyoruz. Bunu biraz daha dengede yapmak yani bir noktada hani kendini biraz daha işte artık ihtiyaçlarını dile getirebilen bir kişiye çevirmek aslında kişinin elinde. Yani şöyle düşünün, bir çalışansınız, çok yorgunsunuz, patronunuz ek bir iş istiyor, hayır diyemiyorsunuz. Sürekli içinde şöyle bir korku var muhtemelen bu kişinin. Eğer hayır dersem gözden düşerim, tembel bir çalışan olurum. İşte insanların gözümdeki düşünceleri, benim hakkımdaki düşünceleri değişir. Orada aslında kişinin kendi içsel korkuları ortaya çıkmış oluyor. Orada kişi yani şöyle de düşünebilir, hani görevimi yaptıktan sonra benim ekstra bir iş yapmam zorunlu değil. Eğer bu beni yoruyorsa, bu beni zorluyorsa, bu benim aile hayatımdan çalıyorsa ve ben görevimi zaten eksiksiz yerine getirdiysem artık bundan sonrası için bunu kabul etmek zorunda değilim gibi düşünebilir. O yüzden hani orada sınır koymak dediğimiz şey aslında bir noktada da bu.
1: Aslında hocam sizin açıklamalarınızdan ben şöyle bir çıkarım yaptım. Aile hayatı, eğitim hayatı, sosyal hayat, iş hayatı, fedakarlık aşırı götürüldüğünde, hayır diyemediğimizde iki taraflı bir kaybetme söz konusu. Yerinde hayır dediğimiz zaman aslında iki tarafı da kazandırabiliriz. Çünkü diğer taraf da hayır denen kesim de kendi sorumluluklarını yerine getirerek ayaklar üzerinde durmaya da başlar. Yani herkes
0: Evet.
1: sorumluluğunu yapmış olur.
0: Evet, aslında çok güzel özetlediniz. Yani anlattıklarımızdan en net bir şekilde aslında bu çıkıyor. Karşı tarafı da, aşırı fedakarlık yapan tarafı da tükenmişle etmeden ama kendi tarafınızı da işte ya da bu kişiyi de diğer tarafı da sorumsuz bir yönlendirmeden aslında ortada yine dengeyi kurmak meselesi geliyor ortaya. Kişinin de sorumluluklarını almasını sağlamak. Ve herkesin aslında üzerine düşeni yapması mevzu bahis oluyor.
1: Evet. Yeni bir soruyla devam edeyim. Fedakarlık çocuklukta öğrenilen bir şema mı?
0: Evet, aslında aşırı fedakarlık çoğu zaman çocuklukta gelişen bir şema. Yani kişinin dünyayı ve kendini algılama biçimi, özellikle çocuk sevgiye ulaşmak için kendi ihtiyaçlarını geri plana atmak zorunda kaldıysa zihninde temelde şöyle bir inanç oluşur. Ben önemli değilim ama başkaları önemli. Bu genelde şöyle ortamlarda gelişir. İşte çocuğun duyguları küçümsenmişse, çocuğa işte ağlama, abartma denilmişse, işte sorumluluk erken verilmişse, eğer ebeveyn rolüne girmesi gerekmişse çocukken, sevgi koşullu verilmişse, eğer işte başarılı olursan seni severim, iyi olursan seni severim, şöyle olursan seni severim gibi. Sessiz olursan seni severim, uslu durursan. Bu çocuk büyüdüğünde otomatik olarak başkalarına öncelik yapar. Çünkü bu onun

0: Benim görevim başkalarını iyi hissettirmek. Orada artık bir dengeyi bozmuş oluyor kişi diyebiliriz. Aslında hani sonuç olarak fedakarlık çoğu zaman bir karakter özelliği değil, işte geçmişte öğrenilmiş bir yaşam birikimi oluyor. Bu zamanla fark edilerek de değiştirilebiliyor.
1: O zaman bizim çocuklarımızı eğitirken aslında biraz önce de siz satır arasında söylediniz, ifrat ve tefritten uzak daha mutedil bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bizim aslında çocuklarımıza her şeylerini karşılamamız, onların sorumluluklarını arkaya atmamız, onların da belki farkına vardıklarında aynı fedakarlığı kendilerinin yapması anlamı taşıyacak. Biz herhalde çocuklarımızı biraz daha çağa hazırlamamız gerekiyor,
0: Evet.
1: zorluklara hazırlamamız
0: Aslında
1: gerekiyor.
0: nokta atışı tespit. Yani çocuklarımızın her şeyini biz üstlendiğimizde, tüm sorumluluğu üzerlerinden aldığımızda onlar sorumluluk sahibi, yani aslında size karşı belki sorumluluk sahibi olamıyorlar. Ya da işte yetişkinliklerinde onlar da bu şemayı devam ettiriyorlar. Yani ben aşırı fedakar olmalıyım. İşte kız çocukları daha aşırı fedakar yetiştiriliyor. Ya da işte erkek çocukları çok daha sorumsuz yetiştiriliyor. Çünkü anneleri her şeylerini yapmış. O yüzden dediğiniz gibi aslında çocuklukta yani çocuklarımızı şu anda ona göre yetiştirmek, çağ hazırlamak bunlar önemli.
1: Bir de hocam nesiller değişiyor ya sürekli. Biz bizzat şuna şahit oldum. Anne baba değil mi? Niye fedakar olmasın ki? Her şeyimize bakmasın ki diyen bir gençlikle de karşı karşıyayız. Aynen ben de onlara şöyle bir cevap vermiştim. Evet, sen anne baba olduğunda çocuğuna aynı şekilde yapabilecek misin dediğimde ben herhalde annem babam gibi yapmam dedi ve kendisi kendisinin cevabını vermiş oldu aslında. Çünkü bizim babalarımız, annelerimiz gerçekten mükemmele yakın insanlardı. Allah hayatta olanlara sağlıklı ömür, vefat edenlere de rahmet eylesin
0: Amin.
1: diyelim. Hocam sorularla devam ediyorum. Bazı insanlar fedakarlık yaptıkça değer göreceğini düşünür. Bu çok önemli. Gerçekten fazla vermek ilişkilerde değeri artırır mı? Yoksa zamanla karşı tarafın beklentisi mi yükselir?
0: Yani toplumda bu yaygın anlayış gerçekten var. Yani ne kadar çok verirsen o kadar değer görürsün. Aslında ilişkilerde değer algısı çoğu zaman sandığımız gibi ne kadar verdiğinle ilgili değil de sınırların ve karşılıklılığın nasıl kurulduğuyla şekillenir diyebiliriz. Aslında aşırı fedakarlık ilk başta karşı tarafta bir memnuniyet yaratabilir. Kişi sürekli kendisi için bir şey yapılan bir ilişkide rahat hissedebilir. Ancak zamanla bu durum değer artışından çok bir alışkanlığa ve beklentiye dönüşür. Yani başlangıçta özel ve anlamlı görünen davranışlar aslında tekrar ettikçe normal haline gelir. Hatta farkında olmadan karşı tarafın beklenti seviyesi yükselir. Çünkü sürekli veren bir yapı karşı tarafta zaten yapıyor algısı oluşur. Bu aslında ya bu normalleşmesi işte ve onun daha yüksek beklentiye girmesi orada bir yetersizliğe de sebep olur. Çünkü mesela düşünün eşine sürekli hizmet eden biri. Onun ihtiyaçlarını karşılıyor, her şeyini görüyor ama ilk zamanlarda bu davranış tekrar takdir edilse de hatta çok ilgili olarak görülse de zamanla kişi bu hizmetleri olağan kabul etmeye başlar ve bir gün aynı şey yapılmadığında eksikliğini hisseder. İşte bir gün yemek yoksa aa nasıl yapmadın, neden yapmadın? İşte bir gün ev tamamen temizlenememişse işte zaten bütün gün evdesin, niye temizlemedin? Yani burada aslında kişi değerinin artırmasından çok daha çok verdiği şeyin görünmez hale gelmesine yol açmış olabiliyor. Aslında bu yüzden ilişkilerde değer sadece vermekle değil de denge, karşılıklılık ve sınırlarla korunur. Maalesef ki daha çok veren kişi daha çok sevilmiyor. Ama böyle bir anlayış var ve insanlar gerçekten bunu umuyorlar. Eğer fedakarlık yaparsam, daha çok verirsem daha çok sevileceğim ve bu karşıda bir vefa hissi oluşturacak gibi düşünülebiliyor. Maalesef onun karşılığında vefa hissinin oluşmadığını da görebiliyoruz.
1: Evet hocam teşekkür ediyoruz. Aşırı fedakarlık ile sevgi arasındaki sınır nerede başlar ve nerede biter? Birini sevmek kendinden vazgeçmeyi gerektirir mi? Çok kritik bir soru hocam. Bizde abartılan, mutedil olunamayan konulardan bir tanesi de bu.
0: Sevgi ile fedakarlık arasında doğal bir bağ var. Yani bunu kabul ediyoruz. Ancak bu bağ sağlıklı olduğunda biraz daha dengeyi çevirir. Sevgi karşı tarafı önemsemeyi ve onun ihtiyaçlarını gözetmeyi içerir.

0: Fedakarlık ise bazen bu sevgiyi ifade etmenin bir yolu olabilir. Ancak aşırıya gittiğinde sevgi artık kişinin kendisini yok saydığı bir alana dönüşebilir. Yani birini sevmek kendinden tamamen vazgeçmeyi gerektirmez yani aksine daha sağlıklı ilişki kişinin hem kendini hem de karşısındakini aynı anda gözetebilmesidir. Bir anne mesela çocuğunu severken onun için birçok şeyden fedakarlık yapabilir. İşte uykusundan, zamanından, rahatından. Ya bunlar doğal bir süreçtir. Ancak bu süreçte anne kendi ihtiyaçlarını tamamen yok sayarsa zamanla tükenir. Bu durum ilişkiye de yansır. Benzer bir şekilde ilişkide kişi sürekli kendi isteklerinden vazgeçiyorsa bu artık sevgi değil de kendini feda etme haline dönüşür. Sağlıklı sınır da şudur. Sevgi senin için yapıyorum diyebilmek ama aynı zamanda ben de varım diyebilmektir. Yani kendi ihtiyaçlarını da ifade edebilmektir. Bunu ifade etmekte de hiçbir sıkıntı yok. Yani siz aslında kendi ihtiyaçlarınızı ifade ettiğinizde kötü insan, işte kötü eş, kötü çocuk olmayacaksınız. Bu aslında çok doğal yani her insanın ihtiyaçları vardır. Karşı tarafın doğal karşılaması gerekiyor. Siz hep verici olduğunuzda ilk defa ihtiyaçlarınızı ifade ettiğinizde o zaman evet bencil olarak görülebiliyorsunuz maalesef. Ama her zaman yani şunu düşünmek gerekir. Her ilişkide kendi ihtiyaçlarınızın da bu şu demek değildir. Sadece benim ihtiyaçlarım karşılansın. Karşı tarafın ihtiyaçları karşılanmasın. Hayır, kendi ihtiyaçlarınızı açıklayabilirsiniz. Karşı tarafın da ihtiyaçlarını dikkate alabilirsiniz. Bu şekilde aslında daha sağlıklı bir ilişki kurulacak.
1: Aslında hocam kendimizden vazgeçmemek de insanlara öğretilen bir fedakarlık anlayışı olmaz mı? Yani çünkü karşımızdaki insan da başkaları için fedakarlık yapacak. O kendinden vazgeçerse o fedakarlığında çok fazla değeri olacak mı hocam?
0: Yani aslında diyoruz ya fedakarlığın o anlamda değeri olmuyor. Karşı taraf tarafından o şekilde görülmüyor maalesef. Yani o kişinin kendi içinde düşündüğü değer. Yani evet fedakarlık yaparsam değerli olurum hissi. Bu kişinin içine yerleşmiş bir his olabiliyor. Ama maalesef hani onu göremiyoruz karşı tarafta. O şekilde yerleşmiyor. Ya da kişinin başka şemaları olmuş olabiliyor bu hayatta. Eğer hep fedakarlık görmüşse, mesela ailesinden de hep fedakarlık görmüşse, mesela eşinden de fedakarlık görmüşse, yine fedakarlık bekliyor hayatta hep. Ya da hep fedakarlık yapmışsa ailesine, işte şimdi eşine yapıyor, sonra çocuklarına yapıyor, sonra arkadaşlarına yapıyor. Aslında hep fedakarlık şemasını devam ettirmiş oluyor. Ama maalesef orada değerli olduğunu hissedemiyor.
1: Evet hocam, fedakar insanlar neden çoğu zaman karşılık görmediklerini hissettiklerinde bile vermeye devam ederler? Yani bunun sebebi ne? Bu döngü psikolojik olarak nasıl sürdürülür?
0: Bu durum arkasında genellikle bir döngü var ve bu döngü aslında psikolojik ve duygusal olarak oldukça derin. Fedakar kişiler çoğu zaman vermeyi bir davranıştan öte bir kimlik olarak yaşarlar. Yani bu kişiler için aslında vermek değerli hissetmenin bir yolu, ilişkide kalmanın bir yöntemi, kabul görmenin bir aracı olabilir. Çünkü karşılık görmediklerini hissetseler bile vermeye devam etmelerinin nedeni de çoğu zaman şu inançtır. Yani eğer daha çok verirsem bir gün karşılık alırım. Yani bir gün görüleceğim, evet. Bu bir tür aslında umut döngüsü. Aslında kişi verdiği şeyin bir noktada geri döneceğine inanır ve bu beklentiyle vermeye devam eder. Mesela bir ilişkide sürekli ilgi gösteren, sürekli anlayan, destek olan ama karşılığında aynı ilgiyi görmeyen birini düşünelim. Zamanla işte içi kırılır. Hatta farkında olmadan incinir ama yine de davranışlarını değiştiremez. Çünkü belki daha çok çabalarsam değişir diye düşünür. Bu döngü aynı zamanda işte çocuklukla öğrenilmiş bir modelle bağlantılı olabilir. Geçmişte sevgiye ulaşmak için çaba göstermesi gerektiğini öğrendiyse yetişkinlikte de aynı stratejiyi sürdürür kişi. Yani vermeye devam etmek sadece bir alışkanlık değil bu noktada. Hani aynı zamanda işte umuttur, öğrenilmiş bir davranıştır ya da bazen kendini değerli hissetmenin bir yani bir ihtiyacını gösterir diyelim. Evet, aşırı fedakarlık sevginin bir ifadesi olabilir ama denge kurulmadığında kişinin daha çok kendini kaybettiği bir döngüye dönüşebilir.
1: Eyvallah. Bir ilişkide sürekli veren taraf olmak zamanla karşı tarafta nasıl bir algı oluşturur? Bu durum ilişki dinamiğini güçlendirir mi yoksa dengesiz hale mi getirir?
0: Evet, aslında bahsettiğimiz gibi yani bir ilişkide sürekli veren taraf olmak ilk başta bir olumlu etki oluştursa da kişi kendini işte değerli hissetse de başta böyle ilgi görse de bu durum daha farklı bir yere evriliyor. Çünkü başlangıçta aslında ilişkiyi besliyormuş gibi görünür. İşte veriyorum, ilgi görüyorum. Ama zamanla bu denge değişir. Çünkü sürekli veren bir yapı karşı tarafta farkında olmadan İşte bu kişi zaten veriyor. Benim ekstra çaba göstermeme sebep yok diye bir algı oluşturur. Bu noktadan sonra ilişki aslında karşılıklılıktan uzaklaşmaya başlar. Çünkü bir taraf sürekli veriyorsa diğer tarafın verme ihtiyacı azalır ya da gelişmez. Bu da zamanla ilişkiyi dengesiz bir yapıya sürükler. İşte sürekli evde çocukla ve işte eşinin ihtiyaçlarıyla ilgilenen birisi olduğunda diyelim. İşte karşı taraf zamanla bu ilgiyi doğal kabul etmeye başlar. Hatta bu ilgi olmadığında eksiklik hisseder ama aynı şekilde geri verme davranışı da geliştirmez. Yani evet bir eksiklik var ama ben de bir şey yapmalıyım demez. Sonuçta şöyle bir tablo ortaya çıkar. Biri sürekli verir, diğeri de almaya alışır. Bu aslında kısa vadede konforlu gibi görünse de uzun vadede bir duygusal eşitsizlik oluşturur. Yani sağlıklı ilişkilerde değer vermek değildir sadece, karşılıklı emektir.
1: Hocam şimdi aşırı fedakarlık yapan kişiler neden kendi duygularını ifade etmekte zorlanır? Burası kritik bir soru. Devamı da var hocam. Kendi ihtiyaçlarını dile getirmek neden suçluluk ya da rahatsızlık hissi oluşturur? Ben bazen toplumda öyle fedakar insanlar görüyorum ki hafiften kendi ihtiyaçlarını dile getirse sanki egoist, sanki bencil. Halbuki gayet normal bir ihtiyaç bu. İnsanları bu hisse götüren sebepler neler hocam?
0: Çünkü aşırı fedakarlık yapan kişiler genellikle duygularını ifade etmeyi bir tehlike, bir risk olarak algılarlar. Çünkü geçmiş deneyimleri eğer kendi ihtiyaçlarını dile getirirlerse yani şunu göstermiş zamanla onlara diyebiliriz, geri çevrilmişler ya da görmezden gelinmişler ya da eleştirilmişler. Bu nedenle zamanla şunu öğreniyorlar, eğer ben kendimle ilgili bir şey söylersem ortaya bir sorun çıkar. Bu inançta kişinin kendi duygularını bastırmasına sebep olur. Yani kendi ihtiyaçlarını dile getirmek içsel olarak bir bencillik olarak kodlanabilir bu kişinin beyninde. Bu yüzden bir şey istediğinde ya da sınır koymak istediğinde de suçluluk hissedebilir. Bir diğer sebep de şu, bu kişiler genelde kendi ihtiyaçlarını o kadar uzun süre görmezden gelmiştir ki bir noktadan sonra ne hissettiklerini bile net ayırt edemezler. Yani sadece ifade etmekte değil de fark etmekte de zorlanırlar. Mesela birine işte seni kıran ne oldu diye sorulduğunda bilmiyorum, bir şey yok demesi falan. Ama orada kendini de anlayamaması kişinin aslında orada vardır, bir şey vardır ama duyguya erişim zayıflamıştır. Çünkü yıllarca öncelik hep başkaları olmuştur. O ne hissettiğini düşünemez hale gelmiştir, duygularını bastırmıştır. Duygularını dile getirmeye çalıştıklarında da bir suçluluk hissi gelir. Yani sanki bir şey istemek karşı tarafı zorlamak gibi hissedilir. Aslında bu yüzden susmak biraz daha güvenli geliyor bu kişilere. Ama sağlıklı ilişkilerde ihtiyaçları ifade etmek bir bencillik değil, iletişimin bir parçasıdır. Biz galiba bencillikle kendini ifade etmeyi tam ayıramıyoruz. Toplum olarak da aslında bu eğitimimiz yok diyorum ki şu zamanlarda aslında sınır koymak, işte kendi ihtiyaçlarını ifade etmek konuları çok konuşuluyor ama öyle bir uca gönderiliyor ki kişi gerçekten bencil birine dönüşmeye başlıyor. Orada yani bencil olmadan kişinin ihtiyaçlarını ifade etmesini öğretmemiz gerekiyor çocukluktan itibaren. İhtiyaçlarını ifade etmek bir bencillik değildir. Sadece kişiyi aslında rahatlatan, kişinin de sağlıklı bir denge kurabilmesini sağlayan bir noktadır. Ve iletişimin de bir parçasıdır.
1: Hocam aşırı fedakar insanlarda özgüven problemi de oluşur mu? Yani şöyle bakıyorum, kendini ifade etmekte zorlanan, gittiği topluluklarda böyle biraz çekimser kalan, hani sanki kendisinden bahsedildiğinde farklı bir şey anlaşılacakmış gibi davranan insanlar da görüyoruz. Bu özgüven kaybına sebep oluyor mu?
0: Evet, aslında kendini ifade edemedikçe kişi kendinden de vermiş olur. Yani özgüveninin de azaldığını gözlemleyebiliriz. Kendini bir noktada hep geri çeken birisi olmaya başlar. Çünkü ihtiyaçlarım duyulursa ben zayıf görünürüm. İhtiyaçlarımı söylersem ben

0: sürekli isteyen, talep eden birisi gibi görünürüm. Talep eden birisi olmayayım. Ben kanaatkar olayım. Ya orada aslında öyle bir his var ki, yani kişi kendinin daha kanaatkar görüldüğünü zanneder. Toplum tarafından daha işte itaatkar, kanaatkar, işte hiçbir şeye tamah etmeyen, mütevazi bir insan olduğunun düşünüldüğünü zanneder. Halbuki orada aslında kişi sadece kendini geri çekmiştir ve kendi ihtiyaçlarını bastırmıştır. Yoksa aslında toplumda daha iyi bir değer görmeyecek bu kişi. Ya da etrafından daha fazla değer veya daha fazla saygı görmeyecek. Ama kişi kendini bu şekilde hissedebilmek için bu yola başvuruyor. O yüzden de tabii özgüveni de sarsılmış olabiliyor kişinin.
1: Zaman zaman biz özellikle ortaokul, lise gençlerinde bunu görüyoruz. Annesi babası ona çok ciddi fedakarlıklar yapmış. Çocuk da bu fedakarlığı bir yaşam kriteri olarak görmüş. Her gittiği yerde en çok fedakarlık yapan ben olayım arzusuyla hayatını yaşarken belki zamanla bu akran zorbalığına kadar götürecek hale düşüyor. Aslında annelere, babalara, öğretmenlere sizin verdiğiniz mesajları hepsini iletmek lazım hocam. Çünkü bu sadece anne babanın değil, toplumda görev yapan, eğitimcilik yapan, başta öğretmenlerin veya kendisine eğitimci misyonu yüklenmiş herkesin alacağı bir sorumluluk diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle. Aslında toplumun her kesiminde bu eğitimin verilmesi ve bu anlayışın geliştirilmesi gerekiyor. Yoksa çok ferdi çabalarla maalesef büyük bir değişim dönüşüm olmuyor.
1: Evet, fedakarlık yaparken aslında karşılık beklememek mümkün müdür? Yoksa her vermenin içinde görünmeyen bir beklenti var mıdır? Bu beklenti bilinçli mi yoksa farkında olunmadan mı oluyor?
0: Evet. Aslında insan doğası gereği verdiği şeyin bir şekilde karşılık bulmasını ister. Yani bu karşılık her zaman maddi ya da somut olması da gerekmez. Bazen takdir edilmek, işte anlaşılmak, görülmek, değer verilmek, bu gibi duygular da karşılığı olabilir bu işin. Çünkü çoğu insan ben karşılık beklemiyorum demese de psikolojik olarak her verme davranışının içinde görünmeyen bir beklenti vardır. Yani çünkü yaptığım görülsün ya, bana bir kıymet verilsin istenir. Bu bazen ve çoğunlukla diyelim, yani bilinçli değildir. Kişi gerçekten farkında olmadan verir. Ama karşılık görmediğinde o hissettiği kırgınlık aslında bu gizli beklentinin bir kanıtıdır. Çünkü şöyle der, yani ben senin için bunca şey yaptım. Bu cümle genelde tartışma anında ortaya çıkar. Çünkü hayatta dile getirilmeyen beklenti birikince bu şekilde yüzeye çıkar. Yani o yüzden sağlıklı olan tamamen beklentisiz olmak değil de daha beklentinin farkına varmak ve bunu sağlıklı bir şekilde ifade edebilmektir. Sağlıklı olan, dediğimiz gibi, bu beklentinin farkında olduktan sonra açık iletişimle bunu ifade edebilmek. O kırgınlığı içimizde tutup büyütmemek aslında. Yani çünkü aslında içimizde tuttuğumuzda evet, içsel dünyamız büyümeye başlayabiliyor ama kişinin kendisi büyümüyor. Bunu
1: Evet.
0: biliyoruz.
1: Çok güzel. Aslında fedakarlık deyince belki de ikiye ayrılacağız. Bir sağlıklı fedakarlık, bir de aşırı fedakarlık. Bu ikisi arasındaki biz farkı nasıl anlayacağız hocam? Şimdi özellikle bu işin ilmini okumuşlar hemen ayırt edebiliyor. Fakat halk bunu nasıl anlayacak? İkinci bir kısmı da bir kişi ne zaman destek olan olmaktan çıkıp kendini ihmal eden biri haline gelir. Bu iki soruyu birlikte anlatabilir misiniz hocam?
0: Aslında sağlıklı fedakarlık, kişinin kendi sınırlarını koruyarak başkası için bir şey yapabilmesidir. Yani kişi verirken kendini tamamen yok saymaz. Aşırı fedakarlık ise daha kişinin kendi ihtiyaçlarını geri plana atması ama zamanla kendi duygularını ihmal etmesi ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmesidir. Aradaki temel fark denge ve sürdürülebilirliktir. Yani eğer bir kişi sürekli veriyor ama kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa, yorgun, kırgın, tükenmiş hissediyorsa, işte hayır demekte zorlanıyorsa, verdiği şeyler karşılığında içten içe bir beklenti ve kırgınlık biriktiriyorsa, ya bu noktada artık destek olan rolünden çıkıp kendini ihmal eden bir yapıya geçmiş olabilir. Yine ben annelerden örnek vereceğim. Hani çocuğu için sürekli emek veriyor ama kendi dinlenme ve sosyal hayatını geri plana atıyor. Bu durumla kendi enerjisini düşürüyor aslında kişi ve içsel bir tükenmişlik oluşuyor. Ama sağlıklı fedakarlıkta kişi şunu diyebilir. Yani ben de varım ama aynı zamanda sevdiklerim için de buradayım. Sevdiklerimin ihtiyaçlarını da karşılayabilirim ama kendi ihtiyaçlarımı da karşılayabilirim. Anneler yemez yedirir, giymez giydirir ama anneler de giyer giydirir olabilir. Yani anne de giyebilir, anne de yiyebilir, anne de o andan zevk alabilir, anne de arkadaşlarıyla görüşebilir. Ya da kendi kariyerini yapabilir, isteklerini, ihtiyaçlarını dile getirebilir. O da dinlenebilir. Durmaksızın çalışmak, durmaksızın vermek aslında onun bir rolü değil, bir görevi değil. Ama burada işte bizim en ayırt edici kriterimiz şu: fedakarlık kişinin kendisini küçültüyorsa artık sağlıklı da değildir. Fedakarlık sevginin bir ifadesi olabilir ama işte kendini ihmal etmeye dönüştüğünde ilişkiyi beslemek yerine hem bireyi hem de ilişkiyi yıpratır diyebiliriz. Bu noktada bu şekilde ayırt edebiliriz.
1: Özellikle hocam annelerden beklenen fedakarlık annelerin de bir şeyler beklemesinin önüne de geçiyor. Yani sosyal hayatta varlığını en baştan düşürüyor. Yani annedir zaten ne yapacak ki? Yani bize hizmet edecek anlayışı oluşuyor. Bu da aslında toplumun belki de eğitim açısından çok ciddi geride kalmasını sağlıyor. Çünkü anne çocukları için, eşi için, evi için fedakarlık yaparken aslında kendini tamamen tüketme seviyesine geliyor bu tutumlar karşısında. Halbuki annenin fedakarlıkları sosyal hayat içerisinde de takdir gördüğünde belki de sağlam bir toplum yapısına doğru gideceğiz. Ne dersiniz hocam?
0: Evet, kesinlikle. Zaten annelerin de aslında bir noktada beklentisi o görülmek, yani takdir edilmek. İhtiyaçlarının karşılanması da, yani aslında bir noktada ihtiyaçları da bu. Sadece işte dinlenmek, şu bu gibi değiliz ama o noktada aslında annelerin de görülmeye, takdir edilmeye, işte bu yaptıklarının çok değerli olduğunun söylenilmesine ihtiyaçları var. O zaman onlar da daha rahat bir şekilde aslında devam edebiliyorlar hayatlarına. O yüzden hani burada yapıldığının görülmesi, işte belki ona misliyle olmasa bile bir noktada karşılığının da verilmesi. Yani o zaman anne şunu diyebilir: işte evet yaptım ama değdi. Yoksa anne tükenmişliğe gidebiliyor ve şöyle olabiliyor: ben yapıyorum ama yani yaptığım hiçbir şeye değmedi. Yani yaptığım hiçbir şey görülmedi bu hayatta, benim kıymetim bilinmedi. Ben verdim verdim ama ne oldu? Aslında bir yana da dönüp kendine sorması gerekiyor: niye bu kadar verdim? Benim ihtiyacım neydi? Benim verme ihtiyacı, orada annenin bir verme ihtiyacı var. İşte ben bu ihtiyacı neye binaen yaptım? Orada ihtiyaçlarını başka şekilde karşılayabilir miydim diye düşünebilir anne. Yani biliyoruz ki bizlere fedakarlık çoğu zaman bize hep iyi insan olmanın yolu gibi öğretildi. Kendinden vazgeçmek aslında iyi insan olmanın yolu gibi öğretildi. Fedakarlık yerinde yapıldığında aslında gerçekten çok değerli bir değerimiz de diyebiliriz. Gerçekten yerinde yapıldığında, yoksa hiçbir şekilde fedakar olmayalım demiyoruz. Ama bunun da bir dengesi var, ucunu kaçırmayalım, aşırı fedakarlığa yönelmeyelim, kendimizi kaybetmeyelim bu noktada. Aslında ne tamamen vazgeçmek ne de tamamen kendini korumak noktasına geliyoruz burada. Asıl denge ben ile bizim arasında kurulabilen dengedir. Bu denge kurulduğunda aslında bir yük olmaktan çıkar. Aksi takdirde sürekli bir yük, üzerinizde sürekli bir yorgunluk oluşuyor. Ama onun dışında yapıldığında doğal bir paylaşım haline gelebilir. Orada kişi kendine şunu sorabilir: ben verirken kendimi büyütüyor muyum? Ben ne kazanıyorum, yoksa ben aslında yavaş yavaş kaybediyor muyum diye. Yani sağlıklı bir ilişkide, çünkü şunu biliyoruz, yani insan sevildikçe çoğalır, kendinden verdikçe eksilmez. Biz orada aslında sağlıklı dengeyi kurmaya çalışıyoruz.
1: Evet, aslında fedakarlık var, yapılmalı. Fakat insanları tembelleştirecek ya da kendimizi bitirecek şekilde değil, aşırı gitmeyeceğiz. Fedakarlıkla insanlar yetiştiriliyor, fedakarlıkla toplumlar yetiştiriliyor ama aşırısının da büyük zararları var. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten fedakarane bir program oldu. İnşallah dinleyenler de fedakarlığı yerli yerince anlamışlardır diyelim. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Evet, kıymetli Hedef Radyo dinleyenleri, hocamıza psikologunuz Büsra Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Artık herkesin bir nevi sosyal medyada bir kimliği var. Oradan da mesleğini herkes yavaş yavaş icra edebiliyor. Bizleri dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Zihin Odası sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıldönümü büyük buluşmasına tüm Ankaralı hemşehrilerimiz davetlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. 14 Ağustos Cuma saat 17.30 Başkent Millet Bahçesi.
1: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
9: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
10: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
8: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
10: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldızı attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Değil, toprağa hevesi olanlar, bir tohum gibi serin kanlı yaşayanlar, ısrarla umuda kucak açanlar, kendinden dışarı çıkıp kendini izleyenler, her şeyin düzeleceğine bir mısra ile inananlar. Merhaba. Umuttan alacağı olanlar, gönlünün çayırlarını ipekle döşeyenler, aynı suların açığı iki sevgili, İnsan olmaktan ansızın yorulanlar, birlikte yalnızlığa çalışan eski arkadaşlar, adı konmayı unutulmuş çocuk yüzleri, merhaba. Evet sevgili dostlarım, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, hidayeti sizlerin, bizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının üzerine olsun inşallah. Evet, bugün 28.04.2026, saatlerimiz 19.07'yi gösteriyor ve Turkuaz başlıyor. Evet dostlarım, umarım hepiniz iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat ve afiyet nasip eylesin. Bizleri www.hedefradyo.com'dan dinleyebilirsiniz dostlar ve WhatsApp iletişim numaramız 0-531-843-56-33. Bazı yazarlar vardır, kelimeleri yalnızca anlatmaz, yaşatır. Onların satırlarında bir insanın iç sesi, bir toplumun yarası saklıdır dostlar. Bugün sizlere aşkı, yalnızlığı, adaletsizliği ve insanın iç dünyasını en sade ama en çarpıcı haliyle anlatan bir isimden bahsedeceğiz. Türk Edebiyatı'nın unutulmaz kalemlerinden biri Sabahattin Ali. Evet, yazarımız Sabahattin Ali 25 Şubat 1907'de Edirne'de dünyaya geldi. 7 yaşına geldiğinde İstanbul Füyüzat-ı Osmaniye Mektebi'ne başladı. Fakat babasının tayini çıkınca eğitimine Çalakkale İptidai Mektebi'nde devam etti. 1921'de mezun olan yazar, 1922-1923 öğretim yılında Balıkesir Muallim Mektebi'ne kaydoldu. Burada hikaye ve şiir deneyimlerini geliştirip eserlerini okulun ikinci yılında dergi ve gazetelere gönderdi. 1926'da okul yönetimi yazarı İstanbul'a nakletti. Buradaki öğretmeni Ali Canip Yöntem sayesinde şiir ve öyküleri önemli dergilerde yayınlanmaya başlayan yazar 21 Ağustos 1927'de öğretmenlik diplomasını aldı. 1927'de Yozgat Cumhuriyet İlkokulu'na öğretmen olan Ali, öğretmenlik stajında tanıştığı Nahit Hanım'a karşı duyduğu sevgiyi göstermek için Servet-i Fünun dergisinde yayınlanan Bir Macera adlı şiirini ona armağan etti. Karşılık görmeyen aşkını 1927'de ne kazandık ve kalbimde aşkınız 1928'de ise ebedi yat ve uyu gibi şiirlerine işledi. Aynı yıl eğitim amacıyla Almanya'ya gitti. Dillerini öğrenip ünlü yazarları tanıyan, eserlerinden ilham alan Ali, Almanya'da 2 yıl eğitimin ardından Türkiye'ye dönüp Konya'da öğretmenliğe devam etti. 1932'de Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı. Konya ve Sinop cezaevlerinde yatan yazar, Kanal, Bir Şaka, Kazlar, Bir Firar, Katil ve Çaydanlık adlı hikayelerinde yaşadıklarını anlattı. 1933'te aftan faydalanarak hapisten çıktı ve bu süre zarfında da Aldırma Gönül isimli güzel şiirini yazdı dostlar. ...1934'te Dağlar ve Rüzgar adlı şiir kitabı yayımlanan yazarın 1935'te toplam 16 öyküden oluşan ilk öykü kitabı Değirmen okurlarla buluştu. 1936'da Kana adında öykü kitabı ve Esirler adında tiyatro oyununa imza atan yazarın 1937'de son öykü kitabı Ses yayımlandı. Aynı yıl Kurbanın Serenadı ve Öteki Şiirler adlı şiir kitapları yayınlanan yazarın ilk romanı Kuyucaklı Yusuf çeşitli gazetelerde tefrika edilip 1937'de kitap olarak basıldı. 1940'da İçimizdeki Şeytan,
1943'te ise

Günümüzde de popülerliğini koruyan Kürk Mantolu Madonna adlı kitapları yayınlandı. Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz'la birlikte çıkardığı dergide yazılan yazılar nedeniyle bir kez daha hapse girdi. 1947'de tahliye olup Ali Baba dergisine çıkardı ve burada Sırça Köşk öyküsünü yayımladı. Sonrasında tek partili dönemde yazıları yayımlanmayınca işsiz kaldı. Ülkeden gitmek istememesine rağmen pasaport alamayan Ali, 2 Nisan 1948'de Bulgaristan'a kaçmak üzereyken anlaştığı kaçakçı Ali Ertekin tarafından şaibeli bir şekilde bir cinayete kurban gitti sevgili dostlar ve daha henüz 41 yaşındaydı Sabahattin Ali. Şimdi sözleri kendisine ait olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli güzel eseri dinleyelim. Akabinde Sabahattin Ali'nin şiirleriyle ve bestelenmiş eserleriyle devam edeceğiz dostlarım.

bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Bazı nur içinde, bazı sisteyim. Bazı beni seven bir göğüsteyim. Kah el üstündeyim, kah hapisteyim. Her yere sokulan bir rüzgar gibi. Aşkım iki günlük iptilalardı. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı. Bir şair yahut bir hükümdar gibi. Hissedince sana vurulduğumu, anladım ne kadar yorulduğumu. Sakinleştiğimi, durulduğumu, denize dökülen bir pınar gibi. Şimdi şiir bence senin yüzündür. Şimdi benim tahtım senin dizindir. Sevgilim saadet ikimizindir. Göklerden gelen bir yadigar gibi. Sözün şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi.

0: Sevişen yaramaz çocuklar gibi.
1: Aşkım iki günlük iptila, hayatın tükenmez maceraları. İçimde binlerce istekler var. Bir şair yahut bir hükümdar.

Beni en güzel günümde sebepsiz bir keder alır. Bütün ömrümün beynimde acı bir tortusu kalır. Anlayamam kederimi, bir ateş yakar derimi. İçim dar bulur yerimi, gönlüm dağlarda bunalır. Ne kış ne yazı isterim, ne bir dost yüzü isterim, hafif bir sızı isterim, ağrılar, sancılar gelir. Yanıma düşer kollarım, görünmez olur yollarım, en sevgili emellerim, önüme ölü serilir. Ne bir dost, ne bir sevgili, dünyadan uzak bir deli, beni sarar,

Öyle günler gördüm ki aydın gökler kararıp bahtım bir bulut gibi üstüme çöker oldu. Her gözümü yumunca tanıdık yüzler görüp hayaller alev alev beynimi yakar oldu. Ümitsizlik, gariplik dört tarafımı sarıp yüzüm sırıtsa bile içim yaş döker oldu. Her sabah ilk ışıklar gözlerimi oyardı. Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı. Öyle günler gördüm ki duvarlar gelirdi. Gözümde canlanırdı eşkıya masalları. Varlığımı sarardı hain bir isteyişle. Görmediğim yumuşak bir düşmanın elleri, kafada çelik gibi fikirler dursa bile, kalplerin eksik olmaz böyle zayıf halleri. Bazen kendi kendimin elinden kurtulurdum. Kalbimi bir çamurda çırpınırken bulurdum. Öyle günler gördüm ki dost dediğim insanlar ben yanına varınca dudağını kıvırdı. Bir zamanlar yanımda ağız açmayanlar sırtımı sıvazladı, bana öğüt savurdu. Silahsız gördüğüne saldıran kahramanlar en alçak tekmelerle beni yere devirdi. Ruhum bir heykel gibi düşüp parçalanırdı. Bu sesleri duyanlar gülüyorum sanırdı. Öyle günler gördüm ki tabanca şakağımda tasarladım aydınlık dünyayı bırakmayı. Gönlüm acıklı buldu en ateşli çağımda sönük bir yıldız gibi boşluklara akmayı. Tabancanın namlusu ısındı yanağımda. Parmağım istemedi tetiği çekmeyi. Bir sonbahar yağmuru gibi içim ağlardı. Bir şeyler fakat beni yaşamaya bağlardı. Ey bir tane sevgilim, ben bugün yaşıyorsam sanma ki hayat tatlı, insanlar hoş olmuştur. Dağ başında bir kaya gibiyim şöyle dursam, etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur. Yalnız sana borçluyum bugün dünyada varsam. Seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur. Yaşlar ki bir ırmaktır, dertleri sürür gider. Gözyaşları içinde seneler yürür gider. Yok olmak isteğiyle kalbim attığı zaman bana yaşa der gibi gülen senin yüzündü. Dizlerim bir batakta yorgun yattığı zaman bacaklarıma kuvvet veren senin hızındı. Yaşaran gözlerimde güneş battığı zaman sıcak bir yuva gibi tüten senin dizindi. Sen aklıma gelince her şey gülümserdi. Ağaçlar şarkı söyler, rüzgar tatlı eserdi. Ey sevgilim, bilirsin benimle çektiğimi. Garip başımın derdi bir yürek taşıyorum. Anlarsın niçin uzak yerlere baktığımı. İçinde yaşanmaz bir dünyada yaşıyorum. Görünce gülme sakın çırpınıp aktığımı. Ilık ve aydınlık bir denize koşuyorum. Sen benim sevgilimsin. Sevsen de sevmesen de aradığım yerlere benzeyiş buldum sende.

Evet dostlar, bir insan düşünün, yaşadığı çağın ağırlığını omuzlarında taşıyan, gördüklerini susmadan yazan, hissettiklerini saklamadan anlatan Sabahattin Ali, işte tam da böyle bir insandı. Onun hikayeleri sadece birer kurgu değildi dostlar. Her satırında gerçek bir yalnızlık, her cümlesinde derin bir kırgınlık vardı. Bazen bir köyde unutulmuş bir gencin sesi olduğu, bazen kalabalıklar içinde kaybolmuş bir ruhun, ama en çok da anlaşılmayı bekleyen insanların sesi oldu Sabahattin Ali. Bugün hala kürk mantolu Madonna okunuyorsa, insanlar Raif Efendi'nin sessizliğinde kendini buluyorsa, bu onun ne kadar zamansız bir yazar olduğunun en açık kanıtıdır dostlar. Belki hayatı yarım kaldı, belki söylemek istediği daha çok şey vardı ama geriye bıraktıkları bir ömre sığmayacak kadar derin. Çünkü bazı insanlar yaşadıkları kadar değil, hissettikleri kadar iz bırakır. Evet, Leylim Ley onun en güzel şiirlerinden birisi dostlar. Döndüm daldan düşen kuru yaprağa, seher yeli dağıt beni, kır beni. Götür tozlarımı buradan uzağa, yarın çıplak ayağına sür beni. Aldım sazı çıkmış gurbet görmeye, dönüp yâre geldim yüzüm sürmeye. Ne lüzum var şuna buna sormaya, senden ayrı ne hal oldum gör beni. Ayın şavkı vurur sazım üstüne, söz söyleyen yoktur sözüm üstüne. Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne, ay bir yandan, sen bir yandan sar beni. 7 yıldır uğramadım yurduma, dert ortağı aramadım derdime. Geleceksen bir gün düşüp ardıma, kula değil, yüreğine sor beni diyor Sabahattin Ali.

Geçmedi yâre sözümüz, yollarda kaldı gözümüz. Yere sürüldü yüzümüz, böyleymiş kara yazımız. Çiçekler açılmaz oldu, pınarlar çilmez oldu. Yâr bize gülmez oldu, böyleymiş kara yazımız. Yalnız ona yar demiştik, onda bir şey var demiştik. O bizi anlar demiştik, böyleymiş kara yazımız. Hey gönül gene bu gece, kederim geceden yüce. Gel susalım beraberce, böyleymiş kara yazımız, böyleymiş kara yazımız. Evet dostlarım, bugün de programımızın sonuna geldik. Sabahattin Ali'den bahsettik, hayatından ve eserlerinden bahsettik sevgili dostlar. Evet, Rabbim nasip ederse haftaya aynı saatte buluşmak duasıyla şiirle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

أشهد أن لا إله إلا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.

0: dizi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Allah'ın ve peygamberinin bize emrettiği her şey yapılırken ibadet maksadıyla yapılır. Velev ki o seccadeyi serip namaz kılmaya benzer bir şey olmasın. Velev ki sahura kalkıp niyet ederek oruç tutmak gibi olmasın. Allah'ın emrettiği her şeyi yapmak ibadettir. Gelenek, görenek, örf vesairenin o ibadete karışması Müslümanın yaptığının dünyevi işlerden bir iş olması sonucunu doğurmaz. Eğer Allahu Teala kuluna mesela eşine karşı tebessüm etmesini, eşiyle hoş geçinmesini, şakalaşmasını emrettiyse, tavsiye buyurduysa peygamberi aleyhissalatü vesselam, dünyanın en lezzetli, en nefsani işlerinden birisi olduğu halde Müslüman eşiyle şakalaşırken, eğlenirken ibadet halinde olur. Biz ibadeti genellikle namazla, haçla, Kur'an okumakla ölçtüğümüz için Müslümanlık nedir sorusuna hep namazdan örnek veririz. Haccı örnek veririz. Hayır yapmak deyince aklımıza cami gelir. Sadece su gelir, köprü gelir. Halbuki Allah'ın emri olan, Kur'an'da yer alan, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hadisi şeriflerinde yer alan ne yapılmışsa o ibadettir. Seccade serilmeden yapılıyor olsa bile, abdest almadan yapılıyor olsa bile. Bunun en enteresan örneğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından defalarca dinledik. Ne buyurmuştu? Sizden birinizin nikahlı hanımıyla yatağa girip cima etmesi bile sadakadır buyurmuştu. Sevap, sadaka kelimesi Allah rızası için yapılan iş anlamına geliyor. Ashab-ı kiram da hayret edip sormuş.

suçlar. Ya Resulallah, bizden birinin şehvetini söndürmek için yaptığı işten de mi bize sevap var? Ne cevap vermiş? Ya düşünsenize, haramda boşalsaydı ne olacaktı? Haramdan kaçıp helale gelmekten büyük sevap var mı? Demek ki Allah neyi gösterdiyse kullarına, peygamber neye irşad ettiyse, o yapılırken ibadet olarak yapılır. Kardeşler, temizlik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın ilk emrettiği emirlerdendir. Elbiseni temiz tut talimatı namazdan öncedir, oruçtan öncedir, zekattan öncedir, haçtan 20 sene öncedir. Hac emredilmeden 20 sene önce Allah Teala elbiseni temizle diye talimat verdi peygamberine. Demek ki Müslümanın hacca gitmeden 20 sene önce temizlik standardını peygamber düzeyine çıkarmış olması lazım. Bunu ne için örneklendiriyorum? Temizlik ve temizlikle ilgili işler çağdaş görünüm için filan değildir. Mikroplardan arınmak için değildir. İbadet içindir. Allah razı olsun diye Müslüman temiz olur. Peygamberini taklit etmek, ona benzemiş olmak için temizlik yapar. Bu arada hijyenik ölçülere de uymuş olur. O ikinci avantajıdır Müslümanın. O Allah'ın rızasını kastederken sağlığına da yararı olmak, çevresinde de temiz görünmek gibi ikinci kazançlar sağlar Müslümana. Ama biz temizliği de Rabbimizin emri olduğu için yaparız. Müslüman temiz olması gerektiği için temiz oluruz. Bu Müslümanlık standardımızdır. Kardeşler, İslam'da temizliğin birinci basamağı, en önemli temizliğimiz gusül abdestimizdir. Guslümüzdür. Bunun için dersimizin başlığını duş değil gusül diye koyduk. Neden? Aslında duş da gusül de suyun altında yıkanmanın adıdır. Ama sadece ter kokusundan arınmak için veya haftalık temizliğini yapmak için banyoya girip temizlenen duş almış olur. Üstünü ıslatmış olur. Temizlenmiş de olabilir. Ama ahirete yönelik bir yatırımı yoktur. Temizdir, tıraşını olmuştur, hoştur, kokuludur, o kadar. İlerisi yok bunun. Aynı insan bir dahaki hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye, Allah'ın en büyük emirlerindendir diye banyoya girdiği zaman Resulullah'a ittiba etmiş olur. O gün, onun banyoya girdiği gün, camiye giriyor gibi iş yaptığı gündür. Nasıl camiye girerken, Kur'an okunan bir medreseye girerken, Allah'ın rızasına muvafık bir iş yapıldığı için mutlu olur insan. Yani camiden çıkarken Allah kabul etsin denir ya, Kur'an okunduktan sonra hatim duası yapılır ya, Allah'ın rızasına uygun bir iş yapıldığı için. Müslüman sünnete uygun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığına muvafık bir banyo yaptığı zaman Allah kabul etsin denecek bir iş yapmış olur. Bunun banyoda olması camide olan bir ibadet gibi sevaplı bir iş olmasına engel değil. Çünkü iş Allah'ın emrettiği bir iştir. Çünkü gusül namaz gibi, oruç gibi, Kur'an gibi, cihat gibi nefse karşı Müslümanın ömrü boyunca yapmak zorunda olduğu Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Hele hele gusül farz olduğu zaman, yani illa yapılması gereken hale gelindiğinde zaten gusülsüz bir adım atmak mümkün olmayan hale gelir. Tekrar kardeşler, guslün nerede oturduğuna dair ayrıntı

vermeye çalışırken bir hususu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Duş almakla gusletmek arasında çok fark var. İkisi de aynı banyoda, aynı kuryede, aynı kurnenin altında yapılır. İkisinde de 10 litre su kullanılır. İkisinde de sabun kullanılır. İkisinde de tıraş olunur, çıkılır. Ama biri sadece yıkanmaktır. Yağmurun altında yıkanan bir araba gibi yıkanmaktır. İkincisi ibadettir. Gusül ibadetlerden bir ibadettir. Cihadın bir parçasıdır. Nefse karşı eğitimin önemli temel maddelerinden birisidir. Hatta gusül cuma namazıdır. Gusül bayram namazıdır. Gusül sabah namazıdır. Gusül Kur'an'dır. Gusül Beytullah'tır. Neden? Çünkü guslün olmadan Beytullah'a yaklaşamazsın. Çünkü guslün olmadan Kur'an'a ne tutabilirsin ne okuyabilirsin. Çünkü guslün olmadan kıbleye dönüp Allahu Ekber deme hakkın yok asla. Bu gusül namazı da Kur'an'ı da Kabe'yi de kilitli hale getirecek güçte üç büyük ibadet demektir. Gusül kendi başına da ibadet değil. Namazın şifresi, Kur'an'ın şifresi, Kabe'nin şifresi. Keşke gusül tersten bakıldığında tek başına bir ibadet olsaydı. Tek başına bir ibadet de değil. Abdestsiz belki Kabe'nin etrafında dönülebilir. Abdestsiz Kur'an okunabilir. Ama gusülsüz namaz da kılınamıyor. Kur'an da okunamıyor. Kabe'ye de yaklaşılamıyor. Bu çocuklarımıza guslü öğretmeyi, kendimizin guslü ibadetlerden bir ibadet, hatta ibadetlerin kilitlerinden bir kilit olarak görme konusunda ne kadar dikkatli olmamızı gerektiğini bize gösteriyor. Bunun için Müslümanın evindeki banyosu oturma odasından aşağı bir yer değildir. Çünkü Müslüman oturma odasında olsa olsa iki rekat namaz kılacaktır. O namazın altyapısı evin banyosudur. Bunun için ecdadımızın kurduğu medeniyetler önce hamamlarla, tuvaletlerle başlamış medeniyettir. Bir insan, bir Müslüman eğer gusül medeniyetinin, guslü cihadın parçası, Kur'an'ın kilidi olarak gören, namazın kilidi olarak gören medeniyetin terbiyesini görmüşse, o kurduğu şehirlerde önce tuvalet kurar, önce banyolar, hamamlar kurar, ondan sonra camiler kurar. Banyosu, hamamı olmayan bir şehirde caminin işi ne? İnsanlar nasıl temizlenip namaza gelecekler? Temizlik medeniyetindeniz, gusül medeniyetindeniz elhamdülillah. Olduğu gibi tertemiz olmanın en büyük yapısı, şartı gusülle başlıyor. Kardeşler, dolayısıyla guslü ibadetlerden bir ibadet. Hatta ibadetlerin kilitlerinden bir kilit olarak gördükten sonra biz şunu anlıyoruz. Demek ki Müslüman gusül eğitimi görmüş olması lazım. Çocuklarımıza namazı öğretirken, mesela sabah namazını öğretirken harcadığımız vaktin daha aşağısını, daha altını, daha önemlisini, biraz daha girişini gusle ayırmamız lazım. Abdestten de önemli gusül. Çocuklarımızın gusül biliyor olması veya bilmiyor olması bizim için namazı bildirip bildirmediğimizin de göstergesi. Çok iyi gusül bilmeyen bir çocuğun namaz bilmesi kurtarıcı değil. Hatta büyük bir insanın çok iyi namaz kılıp kılmadığı gusülle başlamalı. Abdestle başlamalı. Kardeşler, gusül kelimesinin konuşulduğu yerde bizim bir ayrıntıyı bilmemiz gerekiyor. O da şudur. Gusül bir ibadettir. Onun negatifinin de adı vardır. Bir Müslüman gusüllüyse o temiz Müslümandır. Guslü olmayan Müslüman da cünüp Müslümandır. Cünüplük bir
bir suç değildir. Ama kirliliktir. Bu yüzden cünüplüğe yapamaz olarak getirilen engeller, işte namaz kılamaz, Kabe'yi tavaf edemez, Kur'an okuyamaz, mushafa tutamaz diye getirilen engeller, aslında Müslümanın İslam'la bağının geçici de olsa koparıldığı, uygulamada koparıldığı engellerdir. Bir Müslümana sen namaz kılamazsın demek, yoksun demektir. Bir Müslümana yaklaştın, Kabe'ye 100 metren kaldı ama sen giremezsin demek, sen yoksun demektir. Bir Müslümana hadi okuyamıyorsun, tutamazsın bile musafa demek, seni yok sayıyoruz demektir. Dolayısıyla Müslümanın cünüplük hali, yani guslün ona farz olduğu pozisyonu, eğer bilinçli bir şekilde devam ediyorsa, yani guslü bilinçli bir şekilde pratiğe dökmüyorsa Müslüman, o Müslüman namaz engeliyle, Kabe engeliyle, Kur'an mushaf engeliyle cezalandırıldığı için bu Müslüman lanetli Müslümandır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyin bulunduğu eve melek girmez buyuruyor. Bir, resim tablo olarak duvarlara insan ve hayvan resminin asıldığı eve melek girmez buyuruyor. İki, köpeğin bulunduğu eve melek girmez. Üç, cünüp bir insanın bulunduğu eve melek girmez. Demek ki cünüp köpek gibi bir şey. Bereketsiz, meleklerin girmesine engel. Bundan biz ne anlıyoruz? Cünüplük hali Kur'an'dan, namazdan, Kabe'den kopma halidir. Bu bilinçli bir şekilde Allah-u Teala'nın emrini ciddiye almamaktan kaynaklanan bir anlayışla Müslüman cünüplüğünü sürdürüyorsa, o Müslüman meleklerle de bağ kopmuş bir Müslümandır. O kadar meleklerle bağ kopmuş ki, değil meleklerin onunla ilişkisini kesmesi, onun bulunduğu yere bile rahmet melekleri girmiyor. Azrail'den başka melek girmiyor onun bulunduğu yere. Bunun için nasıl devletin kolluk güçleri açısından terör sabıkalı birisi bulunduğu yer denetlenen, izlenen bir yer olarak, yani devlet için hassas bir nokta haline geliyorsa, cünübün bulunduğu yerde melekler açısından uzaktan izlenen ve onun üzerine rahmetin inmesi için herhangi bir gerekçenin bulunmadığı bir yerdir. Bu bir çocuğun Kur'an okumasından daha büyük bir sorundur. Bir insanın Kur'an okuyup okumaması nihayetinde nafile bir ibadettir. Kabe'yi tavaf edip etmemesi bir sene sonra, iki sene sonra da yapılabilecek bir iştir. Ama cünüplük meleklerle bağlantının kesilmesi anlamına geldiği için acilen Müslümanın üzerinden kalkması gereken bir kirdir. Kardeşler, bir insan nasıl cünüp hale gelir? Buna cünüp kelimesini kullanmayayım. Bir Müslüman ne zaman gusletmesi zorunlu hale gelir? Kardeşler, bunun birincisi insanın, yani birinci gerekçe insanın cinsel organından meni denen sıvının akmasıyla cünüplük hali oluşur. Sıvı olan meninin insan vücudundan akması bir Müslümanın cünüp olduğunu gösterir. Erkek olsun, kadın olsun. Meni hem erkek için hem kadın için cünüplüğü gerektiren illetlerdendir. Bu meni neyle akarsa aksın. Ancak özellikle bilmemizde yarar olan bir husus var. Meni oldukça katı ve yapışkan bir sıvının adıdır. Meniye benzeyen ama yorgunluktan dolayı, çok düşünceden dolayı, bel ağrısından, yük kaldırmaktan dolayı insandan akan mezi diye bir sıvı daha var. Mezi oldukça sıvı ve akan, genelde de rutubete dönüşen bir sıvıdır. Bu cünüplüğü gerektirmez. Zira mezi dediğimiz sıvı bilhassa erkeklerden,
daha çabuk, seri bir şekilde akar. Soğuk algınlığından akar. İdrar gibi değildir. İdrardan biraz daha koyudur. Bunu bilmeyen, bu fıkıh hükmünü bilmeyen Müslüman dükkanına da bir hamam yaptırması lazım. Caminin kenarına da bir hamam yaptırması. Saat başı yıkanması gerekebilir. Kış günü sık sık gusletmesi gerekebilir. Tekrar vurgulamamızda, zihnimize girmesinde fayda var. Mezi başka şey, meni başka şey. Guslü vacip farz hale getiren birinci illet menidir. Meni erkekten ve kadından şehvetten dolayı akar. Yani cinsellik hareketlenmesinden dolayı akar ve guslü gerektirir. İkinci olarak erkek kadının nikahlı erkek ve kadının cinsel beraberliği anlamında dediğimiz cima hali, velev ki meninin oluşması gerçekleşmese bile guslü farz hale getirir. Üçüncü olarak da kadınların her ay periyodik olarak karşılaştıkları aybaşı halleri de cünüplük halidir. Biz buna hayız diyoruz fıkıh literatüründe. Kadının hayız hali cünüplük kabul edilir. Aynı şekilde kadınların doğumdan sonra gördükleri kanamanın arkasından karşılaştıkları lohusalık hali, fıkıhta buna nifas hali denir. Bu hal de 40 gün kadar devam edebilir. Bu 40 gün zaman zarfı da kadın için cünüplük halidir. Şimdi kardeşler, cünüplüğü ikiye ayırmamız gerekiyor o zaman. Birincisi, meniden ve cimadan dolayı kaynaklanan cünüplük. İkincisi, kadınlara mahsus olarak hayız halinden ve lohusalık halinden kaynaklanan cünüplük. İki halde de hüküm aynı. Hangi hüküm? Cünübe ait hüküm. Yıkanmadan namaz kılmak yok. Yıkanmadan Kur'an'a tutmak yok. Kur'an okumak yok. Yıkanmadan Kabe'ye tavaf için yaklaşmak yok. Özellikle bu cünüplük halinin kadınlar ve erkeklerde ikiye ayrıldığını neden vurguladık? Çünkü kadınlara ait hükümde farklılıklar var. Ama meni halinde ve cima halinde erkek kadın ayrımı yok. Erkek de kadın da meninin boşalması ve cima halinde gusül etmek zorundadırlar. Ama bayanlar, hanımlar hayız ve nifas hallerinde de cünüp oldukları halde farklı tutumlarda olurlar. Birinci farklılık oruçta ortaya çıkar. Kadın aybaşı ve nifas halinde oruç tutamaz. Oruç tutsa da oruç olmaz o. Ama erkek ve kadın, hangisi olursa olsun, hayız ve nifasın dışında meni boşalmasından ve cima halinden dolayı cünüp olduğu zaman oruçla bunun bir ilgisi yoktur. Yalnız cimanın ve meni boşalmasının oruç vaktinden önce olması lazım. Yani sahurdan önceki hal için. Sahurdan önce ihtilam olmuş, yani meni boşalmış olmuş bir Müslümanın orucu ile bir ilgisi yoktur. Oruç devam eder. Ama aybaşı olmuş bir Müslüman kadının orucu devam etmez. Lohusa bir kadın oruç tutamaz. Tutamaz. Tutamazla tutmayabilir aynı şey değil. Mesela yolculukta Müslüman namazını 2 rekat kılar. Oruç tutar veya tutmaz serbesttir. Yolcu bir Müslüman orucunu tutmayabilir. Lohusa bir kadın, aybaşı halindeki bir kadın oruç tutamaz. Tutmayabilir değil, tutamaz. Neden? Ashab-ı kirama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle öğretti de ondan. Bir Müslüman kadın aybaşı olduğunda namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Namazları kazaya da kalmaz, Allah onlara indirim yapıyor. 20 gün eşinin hizmetini yapmış, o cinsellik ilişkisinden, bünyesindeki şehvet gücünden dolayı Allah'ın hılkatine koyduğu o boşalma, kan boşalması süresinde 3 gün olur, 5 gün olur, 7 gün olur, 9 gün olur, 10 güne kadar çıkabilir. 10 günden fazlası olmaz. 10 günlük süreyi aybaşı olarak geçiren kadına Allah'ın namaz ikramı var.

kadınları farklı zamanlarda sorular sormuşlar. Kendileriyle, özel hayatlarıyla ilgili ayıp mayıp da çekinmemişler. Şimdi ben bunu konuşurken akşamdan beri bu cümleleri kuş diliyle nasıl konuşacağım diye merak edip durdum. Yani sonunda Allah'a sığınarak geldim. Çünkü haber izlemek, program, belgesel, ailece genç kızınla, evlilik kızınla oturup karşıda ayalı boyalı kadınları izlemek ayıp değil, ama böyle şeyleri konuşmak çok ayıp, biliyorsunuz. Çok ayıp. Çok çok fena ayıp. Nasıl derim, nasıl anlatırım, Türkçem yeter mi, bunun hangi kelimeleri kullanayım diye böyle tereddütler geçirdim. Sonunda Allah'tan korktum, ayıpsa ayıp dedim, girdim işin ucuna. Ama sahabenin kadını gelmiş, ya Resulallah demiş, sizin erkeklerden meni akıyor, bizden de meni aksa cünüp oluyoruz mu demiş. Peygamberin huzurunda gelmiş. Allah onlardan razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Gözlerini erkeklere göstermediler. Gidip erkeklerin önünde jimnastik yapmadılar. Sokak ortasında erkeklerin yanında spor yapmadılar. Yürüyüş yapmadılar. Çarşaflarıyla filan Medine sokaklarında yürüyüş yapmadılar. Ama Allah'tan korkmaları gereken şeyde yüzlerce erkeğin ortasında gelip peygambere soru sordular. Hem de öyle soru sordular ki o soruyu biz burada hocalar olarak konuşmaya utanıyoruz şimdi. Demek ki edeplerinde değişik bir anlayış var. İş cehennem korkusuna geldi mi edep medep yok ortada. Ne edebi ya? Ne edebi? Müslümanların evine giren dergilerdeki resimleri görse o sahabe kadınları, herhalde Deccal bu dergidir diye ver edip kaçarlardı o şehirden. Müslüman kültürüm olsun diye o dergileri basıyor, okuyor. Müslümanların zekat paralarıyla toplanan mallardan o dergiler çıkarılıyor. Müslümanlar da artık güzel kadın resimleri basıyorlar. Başörtü mücadelesini anlatmak için, ama kötü bir niyetle değil. Kötü bir niyetle değil. Kardeşler, demek ki tekrar konumuza dönüyoruz. Ashab-ı kiramın sorularından yola çıktık. Ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e farklı zamanlarda sorular sordular. Kadınlar sordular mesela. Bir kadın, ya Resulallah biz neden böyle eksik görülüyoruz diye özellikle soru sordu. Efendimizin uzunca bir hadis-i şerif bu. Bir bayram günü, dikkat ediniz, bayram namazı konuşması yapacak Efendimiz. Kadın çıkmış, kadın haliyle Efendimiz'e soru soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki, siz aybaşı ve lohusa olduğunuz zaman namazınızı kılmıyorsunuz, oruç tutmuyorsunuz ya. Evet ya Resulullah demiş. İşte ondan dininizde bir eksiklik var. Yani size tam din yüklememiş Allah Teala. Bunu anlamıyor musunuz buyurmuş. Buhari'de bu hadis-i şerif. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh, erkek bir sahabi bunu dinlemiş üstelik. Ebu Sa'id el-Hudri'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor kadına? Siz aybaşı olduğunuz zaman, lohusa olduğunuz zaman namaz kılmıyorsunuz ya, oruç tutmuyorsunuz ya, İşte dininizdeki eksiklik buradan kaynaklanıyor. Yani size tam din yüklenmemiş oluyor demiş. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eksik oluyor ya derken, ashab-ı kiramın kadınlarına böyle talimat verilmiş demek ki. Böyle yapacaksınız. Ayşe annemiz, müminlerin annesi, anamız, analarımızdan daha anamız, Allah ondan razı olsun, ne diyor? Bize o namazda kıldırtırılmazdı aybaşı olduğumuz zaman. Namazda kıldırtırılmazdı, oruçta tutturulmazdı. Namazları kaza etmezdik, oruçları kaza ederdik diyor. Bu da Müslim'de bir hadis-i şerif. Şimdi tabii fıkıh bilmeyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den anlamayan bazıları çıkıp, yok bunun işte niye oruç tutmuyor kadınlar falan. Fe subhanallah, bu kadar oruçla ibadete meraklıydınız da Ramazan'ı ne bekliyorsun ya? Ömrün boyu oruç tut o zaman. İş fitne olsun, dinde dedikodu olsun, laubalilik olsun, gürültü çıksın, laikliği konuşsan ucunda hapis var. Şucu bucu desen gene basına gündem olursun. At dinden bir taş, yuvarlansın, sen de meşhur ol. Türkçesi bu bunun arkadaşlar. Allah'a sığınırız. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğumuz her şeyi emir kabul ederiz. Yasak kabul ederiz. Peşinden gitmeye gayret ederiz. Demek ki kardeşler, farz olan gusül, erkekten veya kadından şehvet simgesi olan meni boşalmasından kaynaklanıyor. Cinsel

ilişkiden kaynaklanıyor. Aynı şekilde Müslüman kadının aybaşı olması halinden kaynaklanıyor. Müslüman kadının lohusa halinde. Lohusa ne demek? Doğum yapan kadının kan görmesi demek. Doğum yaptıktan sonra 2 saatte sürebilir, 20 günde sürebilir, 40 güne kadar sürer. Aybaşı hali de 10 güne kadar sürer. Burada çok önemli bir not olarak zihnimizde olmasında fayda var. Erkekler olarak da bayanlar olarak da hepimize lazım. 10 günden fazla aybaşı hali olmaz. Velev kanama devam etse bile 10 günden fazla olması halinde, lohusalık halinin de 40 günden fazla olması halinde Müslüman kadın abdestini alır, namazını kılar, orucunu tutar, hiçbir ibadetten geri kalmaz. Ondan fazlası, yani 10 günden fazlası, 40 günden fazlası lohusalık halinde özür halidir. Özür de namaza engel değil, oruca engel değil. Hanımlar, ahiret hazırlığı yapan hanımlar ve bir gün Allah-u Teala'nın huzuruna çıkacağına dair malumatı olan kadınlar, ahiret gününe iman edenler, şu evlerinde misafir ağırlamaktan, mutfakta sabahtan akşama kadar oyalanmaktan bir gün vakit bulup, anlayan, fıkıh bilen birinden bu halleri, kadınların ne zaman abdest alacağını, ne zaman kanının temiz sayılacağına dair bilgileri öğrenmelidirler. Bu namazın farzlarından bir farzdır. Bu Kur'an ehli olmak veya olmamak anlamına gelmektedir. Kadınların bu konuda ciddi sıkıntıları var. Erkek hocalara sormaya utanıyorlar. Yani bu niye utandıkları konusunu tekrar açmayacağım. Utanıyorlar. Ortada hoca mı var deseler onlar da haklılar. Ama kendi aralarında dedikodularla bunu hallediyorlar. Sonra faciaya dönüşünce duyuyoruz ki 20 sene cünüp namaz kılmış bu kadın. Temizlenmemiş. Kadının 12-13 yaşından beri karşılaştığı bir olay bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nedir bu çektiğimiz ya Resulallah gibi böyle bir Sezer'in içte bulunan hanımlarından bir tanesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teselli için buyurmuş ki üzülmeyin. Bu Allah'ın Havva'nın kızlarına yazdığı kaderidir. Merak etmeyin buyurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber ihrama girecekler. Kanaması aşırı bir şekilde devam ediyor. Hatta hadisi şerifte öyle tarif ediyor ki altına ayaklarına tas koysak tası dolacak. O kadar kanama geçiriyordu kadıncağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu teselli etmiş. Havva'nın kızlarına yazdığı bir kaderdir. Merak etmeyin buyurmuş, üzülmesin diye. Bahsettiğim 10 günden fazla olan döneme ait olduğu da rivayet ediliyor. Her halükarda bunun bir fıkhı var. Bu fıkıh kitaplarının ilk konularındandır. Hadis kitaplarının ilk konularındandır. Müslüman Allah'ın emrini kültür olarak öğrenmez, din olarak öğrenir. Hanımlarımızın, kızlarımızın ilk aybaşı oldukları günden itibaren bunu bilmeleri, Kur'an okumayı bilmelerinden çok çok çok daha önemlidir. Keşke kızlarımız 10 yaşında hafız olacak yerde, 11 yaşında filan hatim yapacak yerde bu hayız fıkhını, aybaşı fıkhını adı soyadı gibi bilmiş olsaydı. Çünkü bu böyle saati gelince açılıyor, saati gelince kapanıyor bir olay değil. Bunun 1001 tane hali var. Fakihler bile bunu iyi bilen ve bilmeyen diye ayrılmışlar. Bayanlara ait bir mesele olduğu için her fakih de bunun altından kalkamamış. Ne oluyor, ne bitiyor? Dolayısıyla hanımlar Allah'tan korkup ilim meclislerine devam ederek bilen birinden bu fıkhı muhakkak öğrenmiş olsunlar. Bu çok büyük, ciddi bir mesele. Kardeşler, bir önemli hususumuz cünüplük hali. Eğer tembellikten, uyuşukluktan ve Allah'ın emrini hafife almaktan, ne olacak demekten kaynaklanıyorsa bunun ucunda itikat var, iman meselesi var. Bunu konuşmuyoruz. Ama bunun dışında cünüplük Müslümanı pis hale getirmez. O hadisi şerif, hani cünübün bulunduğu eve melek girmez hadisi şerifi neyi gösteriyor? İtikadı gösteriyor. 3 gündür cünüp. Sabah namazı geçmiş, öğle geçmiş, kindi geçmiş, hala cünüp. Su olmayabilir, Müslüman banyoya girecek pozisyon bulamayabilir, teyemmüm guslün yerine geçer. Teyemmüm var.
İlla banyoda gusledilmesi gerekmiyor. Evdeki saksının üstünde, saksı, çiçek saksısının üstünde de teyemmüm yapılır. O teyemmüm gusül yerine geçer. Abdestte nasıl teyemmüm, abdestin yerini tuttuğu pozisyonlar varsa gusül için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla Müslüman illa gusül abdestini alacak. Suyla veya toprakla guslünü Müslüman yapmış olacak. Lakin bunun dışında, yani akşam gece Müslüman gusledecek hale gelmiş, cünüp olmuş, sabah namazı vaktine kadar guslünü geciktirmesinde bir sakınca yok. Öğle namazından sonra gusledecek hale gelmiş, cünüp olmuş, ikindi namazı vakti sıkışmamış, öğlenin vakti sıkışmamış, namaz sıkıştırmıyor, yapacak acil bir işi yok. Bir yarım saat, üç saat, bir saat, iki saat, ne kadarsa namaz tehlikeye girmediği sürece guslü geciktirmekte bir sakınca yok. Haram değil, günah değil. Gusüllü guslü gerektiren halde olan, yani cünüp Müslümanın itikat, imanla ilgili sıkıntısı olmayandan söz ediyorum. Özellikle ondan söz ediyorum. O itikatla ilgisi olan, vurdum duymazın, Allah'ın emrini yok sayan için söyleyecek bir şey yok zaten. Meleklerden uzak, bizden uzak. Ama öbür türlü Müslümanın cünüp halindeyken, özellikle aybaşı halinde, lohusa halindeyken herhangi bir şekilde pis olması söz konusu değildir. Gusüllük manevi bir kirliliğin adıdır. Cünüplük manevi bir kirliliğin adıdır. Yemek yiyebilir, sofraya oturabilir. Sadece musafa tutamaz, Kur'an okuyamaz, namaz kılamaz, Kabe'ye yaklaşamaz, camiye giremez. Camiye giremez. Bunun dışında cünübe yasak olan bir şey yok. Cünüp uzak dur, necis insan değil. Burada Buhari'de rivayet edilen çok önemli bir hadis-i şerif var. Bir miktar Anadolu kültüründe böyle cünübü oturduğu sandalyeyi yıkayın ya, buna cünüp biri oturdu diyen bir kültür var. Bu bir abartı. Kabalık bu. Bu başka bir kültüre benzeştiği için cünüplük, Anadolu halkının, ehli sünnet Müslümanların gösterdiği refleksin abartılmış hali bu. Abartılmış pozisyon bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir yere giderken Ebu Hureyre radıyallahu anh, Efendimizin biricik ravisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı görmüş. Nasılsın Ebu Hureyre? İyiyim ya Resulallah demiş. O da Ebu Hureyre'yi yanına çağırıp elinden tutmuş, gel Ebu Hureyre demiş. Gelmiş Ebu Hureyre radıyallahu anh'la beraber gidiyorlar. Gündüz vakti olan bir olaydan söz ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'la beraber gidiyorlar, bir taşın üstünde bir yerde oturacaklar. Ebu Hureyre diyor ki sıvıştım kaçtım diyor. Yani oturacakları anda işte bir numara yapıp kaçmış oradan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman sonra Ebu Hureyre'yi görmüş. Ebu Hureyre neredesin sen, gelsene oturacaktık ya demiş. Ya Resulallah ben cünüptüm, senin oturduğun yerde oturmayayım, kirliyim diye düşündüm, guslettim geldim, şimdi oturabilirim demiş. Efendimiz buyurmuş ki Sübhanallah, Sübhanallah, mümin pis olur mu demiş. Yani o cünüp haliyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturmayı ar saymış. Yani sandalyeye oturdu mu bir daha o sandalye yıkanması lazım, o da düşünmüş demek ki. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap vermiş? Müslüman pis olmaz cevabını vermiş. Cünüplük hali Müslümanın eğer beyninde ur yoksa onu pis yapmaz. Beyninde pislik varsa sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Beyninde yıkanması gereken uğurlar varsa Allah muhafaza buyursun, o büyük sıkıntı. Onun dışında cünüplük böyle tutunca mikrop kapıyorsun, eldivenle tut, maskeyle yaklaş, böyle bir pislik hali değil. Yani maskeyle durması gereken biri değil cünüp. Lakin bu duruş nedeni çok önemli. İşte arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anh, Efendimizin sahabesi, gündüz vakti cünüpmüş demek ki. Gündüz vakti sular mı kesikmiş artık, nedenini bilmiyorum ama gündüz vakti cünüpmüş. Burada kardeşler gusülle ilgili çok önemli dört vurgulanacak madde var. Birincisi, gusül namazın da altyapısı, Kur'an'ın da kilidi. Dolayısıyla babalar, anneler, erkek veya kız çocuklarına guslü din olarak öğretmek zorundadırlar. Guslü bilmesi bir çocuğun cami imamının sorumluluğu değildir. Babanın sorumluluğudur. Annenin sorumluluğudur. Burada ulu bir ahlakla terbiye ile tekrar karşılaştık şimdi. Anneler, babalar,
müstehcen, edep dışı filmleri oturup ailece seyrederler. Lakin aylardır aybaşı olmuş kızına bu aybaşı nedenini, ihtilam nedenini anlatamazlar. Hayaları tutar hemen. Haya damarları şişer durur. Kardeşler, Allah'ın şeriatında ayıp yoktur. Ayıp cünüp bir çocuğun babası olmaktadır. Cünüp bir kızın annesi olmaktan büyük ayıp yoktur. Çocuğu kolundan tutup gel yavrum sana kardeşlerin duymasın bir şeyler anlatacağım deyip çocuklar aybaşı olmadan, gece ihtilam olmadan, şeytan onlara geçecek bir menfezi yakalamadan önce bu onlara anlatılmalıdır. Anneler, babalar, mürebbiler, bazen hoca efendiler şöyle bir sıkıntıyı dile getiriyorlar. Yahu daha çocuğun aklında hiçbir şey yok, karıştırıp durma çocuğun kafasını. Evet, çocuğun aklında hiçbir şey yok. Lakin bu bir gün aklında olacak mı? Olacak. Sen bunu o gün tespit edebilecek misin? Hayır. Bu ne zaman olacağı belli değil. Bir gün olacak. Bunun risk taşıdığı doğru. Risk taşıyor. Hangi riski taşıyor? Yani sen bu oyuncakla oyun atıyorsun, başını belaya sokabilirsin çocuğun. Hele hele hocalar bu konuları neredeyse Kur'an'dan da silecekler ayıp olmasın diye. Kur'an'da var, hadisi şeriflerde var, fıkıh kitapları bununla başlıyor. İmam-ı Azam'ın ders halkalarında bunlar konuşuldu. Ebu Hureyre'nin, Enes İbni Malik'in ders halkalarında bunlar konuşuldu. Bunlar ya anne baba tarafından vaktinden önce aşı yapılır gibi çocuğa enjekte edilecek, ya da şeytanlaşmış biri gelip çocuğu haram bir yolda kullanarak bunu öğretecek. Tercih anne babanın tercihidir. Kız çocuklarına anneler, erkek çocuklarına da babalar vaktinden önce gusül ve guslü gerektiren hali anlatabilir. Bunu yaparken yine evinde televizyon bulunan birisi bana hayadan Allah rızası için bahsetmesin. Allah rızası için bahsetmesin. Ama başka bir şeyden bahsetsin. Vaktim yok desin, bak ona inanırım. Hakikaten televizyondan vakti yoktur, doğrudur. Başka bir şey söylesin. Mesela şöyle bir uygulama yapılabilir. Çocukla fıkıh okuyalım seninle diye masaya oturulur. Başka bir konudan, oruçtan, zekattan başlanırken tesadüfen böyle bir konu karşılanmış olabilir. Çok hayalıysan yüzünü kapat, maske tak falan, anlat çocuğa bunu. Bu birinci taktik. Lakin Allah'ın şeriatında ayıp yoktur. Allah ayıplı bir şey söylemez. Söyletmez. Eğer haya edilecekse, hayalı bir işse, şeriat, Kur'an, sünnet en hayada, en zirvede duruyor zaten. Elhamdülillah. Hayayı imandan saymış bir dinimiz var elhamdülillah. Haya imandandır. Lakin cehenneme götürecek bir hastalığı önlemeye çalışmak asla haya değildir. Böyle bir haya olmaz. O haya maskesiyle ateşe düşmektir, Allah muhafaza buyursun. Böyle olabilir. İki, evli mümkünse çocuğu olan bir dayı, amca ve aileden birisi bu iş için ücretli mi ücretsiz mi tutulabilir. Yani dayısı çağrılıp çocuğun veya teyzesi çağrılıp anlattırılabilir. Hani anne o gün işi vardır diye bir ticaret yapılır, numara senaryo yapılır. Ya muhabbet esnasında anlatılabilir. Bu da çocuğun özellikle sevdiği teyzesi, sevdiği dayısı olması lazım. İnsan sevmediği birinden din öğrenemez. Öğrenir, zıtlık için 3 defa gusül abdesti almaz. O zıt kaldığına, mesela 3 gün önce bir kamyon dayak atmışsın çocuğa, 3 gün sonra da önüne oturtmuşsun. O çocuğa sen gusül anlatıyorsun. Şeytanın ona ilk telkini ne biliyor musun? İnadına yıkanma. Dün döverken neredeydin? Yani senden intikam için nefsini cehenneme atar. Anne kızın saçından tutup evin koridorunda tavaf ettirmiş onu. Ondan sonra da otur sana aybaşını anlatacağım demiş. Sen yılbaşını bile anlatamazsın. Yılbaşında bile sana sıtlık olsun diye indi keser o. Kardeşler, hepimiz nefis taşıyoruz. Eğitim başka bir şey. Din öğretmek o kadar kolay olsaydı hepimiz İmam-ı Azam olurduk. Hepimiz İmam Şafii olurduk. Kolay değil bu işler.
Elbette terleyeceksin. Elbette sıkılacaksın. Elbette bunalacaksın. Elbette bunalacaksın. Lakin şunu unutmayacağız. Önce kendimiz bu fıkhı iyi biliyoruz mu? Buna inanacağız. Biz 50 senedir yıkanıyoruz. Öyle de deredeki taşın üstünden Adem Aleyhisselam'dan beri su akıyor. Yosun tutmuş sadece. Başka bir özelliği yok o taşın. Çok su akınca yosun tutmuş. Biliyorsun ama ne biliyorsun? Din bir daha öğrenilse zarar mı bu? Üçüncü, çocuklara nasıl öğreteceğimize dair üçüncü şekilde baba caminin hocası mı olur? Fıkıh bilen biri mi olur? Ya ben sana bir geleyim. 2-3 kişi gelelim bize gusül diye bir şey anlat. Abdest diye bir şey anlat. Taharet anlat. Çocuğu da o arada getireyim. Dersin. Güya hoca sana anlatıyor gibi çocuğa duyurursun bunları. Tabi ahlaklı edepli bir hocaysa o çocuğu çıkarır oradan ayıptır diye. Sen çık oğlum. Babanla burada ciddi meseleler konuşacağız. Ahlak meselesi tabi. Ahlak meselesi. Sadece inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebiliyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Bir cünübün gezdiği evde melekler uğramıyor. Mahalleye girerse mahalle uğramayacak. Ticaret yerine girse ticaretten bereket kalkacak. Nerede utanmak? Ne gereği var utanmanın ya? Nerede kaldı edep? Lazım değil edep. Lazım değil ahlak. Yeter ki cünüp gezmeyelim. Yeter ki guslümüzü, şeriatımızın en temel hassas noktasını bilmiş olalım. Bu ibadettir. Bu cihattır. Bu nefis mücadelesidir. Birinci mesele, artık her aile kendi halini bilir. Nasıl öğreteceksin? O kadarına ben karışmam. Ama çocuklarımız vakti gelmeden bunu bilmeli. Günlerce, günlerce çocuklar cünüp dolaştıktan sonra, o cüreti tattıktan sonra öğrense de çok bir değeri yok artık. Çünkü kardeşler, haramlarda şöyle bir ayrıntı var. Bir haram bir defa deliniyor. Ondan sonrası çok kolay. O ilk balyozu vurdu mu şeytan, bir çürüme oluyor beton bile olsa. Ondan sonra artık çekişle çekirisini deviriyor. Yani çocuk en hareketli günlerinde 15 yaşında bir ay cünüp gezdikten sonra o teyzesinden utandığı için banyo yapmaz. Abisinin düğün günü kalabalıktan utanır, banyo yapmaz. Günlerce cünüp gezer artık. O ilk hali, ilk haram tadını tattırmamak lazım. Bu çok önemli. Bütün haramlar için önemli. Mesela kardeşler, meclisimizi tenzih ederek örnek vereyim. Günde 3 paket sigara içen birisi bir tane bir çekimlik tadına bakmıştır önce. O bir çekim kömür bacasına döndü, hala devam ediyor. Haramlar böyle. Onun için ya daha ilk defa canım. Düğünde bir defa karı erkek bir arada oturmuşlar. O bir defa zaten olur bu iş. Ecel bir defa yakalıyor insanı. Bir insanın gözü bir defa çıkar. Her hafta gözü çıkmaz ki adamın. Haram da böyle. O harama bir defa bulaştın sen, ondan sonra şeytan için iş bitti. Seni abone olarak kaydeder. Vakti geldikçe seni kullanır istediği gibi. Bu iş böyle, buna çok fazla dikkat edin. Çocuklarımız bu haramı tatmadan, bu cüreti, Allah'ın şeriatının en hassas emirlerinden olan bu cüreti tatmadan çocuklarımız, anne baba bu mesuliyeti kat edeceğiz. Utanmak yok. Şeriatta utanma yok. Ayşe anamızdan çok daha mı ciddisin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından daha mı yoğun bir şekilde ahlak barındırıyoruz? Hepimiz en ciddi bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatıdır, Kur'an'ımızın terbiyesidir diye bunun üzerinde duracağız. Arkadaşlar, gusülde ikinci meselemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 600 gram suyla abdest almış arkadaşlar. Ayşe annemiz müt diye bir ölçü veriyor. 600 gram o dediği ölçü. Abdestini 600 gram suyla alıyormuş. Guslettiği zaman da 2,5 litre ile guslediyormuş. Sa' diye bir ölçüsü var. Kap var Ayşe annemizde. Tartılmış, o 2,5 litre yapıyor. Arkadaşlar, 2,5 litrelik krem parfüm sürüyoruz biz banyoda şimdi. Ne kadar su kullanmak gerekiyor onun için söyledim bunu. Yani Müslim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin banyosunu tarif ediyor Ayşe annemiz, guslünü tarif ediyor. Bir sağ su ile guslünü alırdı diyor. O da 2,500 küsür gram, yani 2,5 litre. Olsun 3 litre arkadaşlar. Biz sadece sıcak su gelsin diye beklerken 10 litre akıtıyoruz. Bunun için
kombili sistemle banyosu olan Müslümanlar bir çaresini bulup bu su israfını önlesinler arkadaşlar. Sıcak suyu her açışta bekliyorsun, birkaç litre akıyor. Ashab-ı kiram bir ordu olarak guslederdi o herhalde o akar.

olan suyla. Bu su israfında şeriatımızın ölçüsüne dere kenarında bile iktisatlı kullanmak. Dere kenarında. Ya zaten aldığın dereye gidiyor tekrar. Nesini? Disiplin önemli. O disiplini alırsın. Dere kenarında bile o disiplini devam ettirmek lazım. Dere kenarında. Kardeşler, elbette 2,5 litre su yetmeyebilir. Ama 10 litre yeter herhalde. Bir defa suyu sınırsız kullanma özgürlüğümüz yok. Banyoda, gusülde. Sıcak su gelene kadar diye bir şey yok. En azından insan yedek bir kova bulundurup sıcak su gelene kadar oraya mı tutacaksın? Ne? Bunun çaresini bulmamız lazım. Bu su israfı ibadet olan guslü zedeliyor arkadaşlar. Nasıl namazda kaşınıyorsun, sağa sola bakıyorsun, namazın zedeleniyor. Gusül de bir ibadet, o ibadet zarar görüyor bu su israfından. Kardeşler, biraz hızlı gitmemiz gerekiyor. Üçüncü meselemiz hamama girme meselesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Medine'de hamam yoktu. Ama buyurmuş ki, bakın siz uzak uzak yerleri fethedeceksiniz. Fethettiğiniz yerlerde hamam olan şehirler olacak. Ahiret gününe iman eden erkek ümmetim eteksiz hamama sakın girmesin buyurmuş. Ahiret gününe iman eden ümmetim hanımını hamama sokmasın buyurmuş. Hadis-i şerif söylüyorum arkadaşlar. Ayşe annemize Suriyeli misafirler gelmiş bir gün. Demişler ya annemiz işte filan yerden misafirlerim var. İçeri girmiş kadınlar, yani kadınlar ziyaret ediyorlar. Hayruri misiniz siz demiş. Ne demek o demişler. Siz şu kadınları hamama giren sapıklardan mısınız demiş. Kadınlar hamamından söz ediyor. Biz öyle bir şeyden anlamayız, biz müminiz demişler. Ha şimdi oturun odama demiş. Kardeşler, burada iki inceliği vurgulamam lazım. Yine edep ölçüleriyle zorlaşacağız. Kilot ve şort etek değildir. Erkek olsun, kadın olsun, bacak kalınlığını, inceliğini gösteren bir kıyafet tesettür değildir şeriatta. Kilotla girdiğin bir yer, tesettürle girdiğin bir yer değildir. Etek başka bir şey. Kalın peştemalle girilirse hamama girilebilir. İki, kadınların hamama girmeleri konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoğun tembihi var. Evet, hiçbir erkeğin bulunmadığı hamama, kadınların da birbirlerini gözetleyemeyecekleri hamamlara girilebilir. Ama şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri mucize olduğu anlaşılan en önemli göstergelerden biriyle karşılaştık. Müslüman hanımefendiler, çarşaflı kadınlar, tatillerinin bir bölümünü özel otellerin hamamlarında geçiriyorlar. Sadece herkes gitti biz gidelim diye. Taksidi bitmemiş bir Müslüman otelin hamamına mı gider? 365 gününün 4 gününü hamamda geçirsen, nükleer hamam olsa senin hastalıklarına ne şifa edecek o? Kompleks, başka bir şey değil. Haram işleyenlere, batılın peşinden gidenleri taklit hastalığı bu. Müslüman kadınların hamamlarda ne işleri var? Otel hamamlarında ne işleri var? Aa, özel tesettürle giriyorlar. Bir defa Müslüman kadının gittiği geldiği yerler zaruri yerler olur. Vakarne fi buyutikun. Evinizde oturun Allah buyuruyor kadınlara. Evde oturmanın zaruri olarak deliniyor olması lazım. Bir afetle karşılaştık. Allah sonumuzu hayretsin. Üçüncü meselemiz hamam meselesi. Dördüncü meselemiz kardeşler, gusül abdest gibidir. Dolayısıyla özürlü için, vücudunda hastalık olan için abdeste nasıl mesela kolunda yarası olan veya işte sargısı olan abdeste ne yapıyorsa gusülde de aynı şey geçerli. Mesela çok basit örnek vereyim. Egzama hastalığı olan birisine doktor sen vücuduna su vurmayacaksın diyor. Genelde böyle bir tedavi görülüyor. İşte sedef hastalığı olanlara vücuduna su vurmayacaksın, sabunlu su vurmayacaksın deniyor. Böyle bir Müslüman banyo konusunu ne yapacak? Teyemmüm yapacak. Hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Mesela saçına tedavi gördüğü bir ilaç sürmüştür. 3 gün onu açmaması gerekiyordur. O arada banyo yapması gereken, mesela aybaşı

0: süresi bitmiştir veya işte bir yolla cünüp hale gelmiştir. Hiçbir sakıncası yok. Başını yıkamaz, diğer vücudunu yıkar. Yani abdeste özürlü bir Müslüman nasıl abdest alıyorsa aynı özürler, aynı şartlar gusül içinde gereklidir, geçerlidir. Teyemmüm gusül içinde vardır. Bir Müslüman teyemmüm ederek saf, güzel bir gusül abdesti almış olur. Mesela belden aşağısını yıkaması mümkün değil. Belden yukarısını yıkar. Belden yukarısını yıkayınca aşağısı da ıslanıyor. Tehlike olur, aşağısını da yıkamaz. Teyemmüm eder. Veya yıkayabildiği kadar yıkar. Dolayısıyla hastalığı olanlar için, yarası beresi olanlar için gusle engel bir pozisyon yok. Gusül devam eder. Yıkayabildiği kadar veya teyemmüm. Standartımız bu. Bu da neyi gerektiriyor? Demek ki bizim ciddi bir şekilde teyemmüm fıkhını da öğrenmemizi gerektiriyor arkadaşlar. Teyemmüm fıkhını da öğrenmemiz lazım. Kardeşler, bir başka usul meselesi de özellikle erkeklerin meni boşalmasından sonra kesinlikle meninin tamamen bittiğine kanaat getirmedikçe banyo yapması mümkün değildir. Gusül atması mümkün değil. Ya idrar boşalmasıyla meninin kanallardan çıktığına iyice kani olmak lazım. Ya da işte bir yarım saat kadar bekleyip boşalmanın tamamen gerçekleştiğine kani olmak lazım. Bunun dışında mesela meni boşalmasından sonra hemen banyo yapan birisi banyodan 10 dakika sonra çamaşırında kirlilik görse yeniden banyo alması gerekir. Yeniden gusletmesi gerekir. Gusül bir ibadet. Sadece yıkanmak değildir. Guslün nasıl yapıldığına dair en ufak ilmihal kitaplarında bile ayrıntı var kardeşler. Yani suyu başımızdan dökeceğiz, sağ taraftan yıkayacağız vesaire, ama Hanefi mezhebinde sünnet olanının dışında farzdan kurtaran, yani sorumluluktan kurtaran gusül arkadaşlar vücudu baştan sona yıkamaktır. Mesela havuza girse çıksa Müslüman, sonra da ağzına ve burnuna 3 defa su verse gusül abdesti almış olur. Yani illa sağa 3 defa dökeceksin, sola 3 defa dökeceksin. Bu sünneti guslün, yani daha faziletli olan şeklidir. Kardeşler, gusül farz olanın dışında 3 yerde sünnettir. O sünneti de ihya etmemiz lazım. Birincisi, cuma günü sabah namazından cuma namazına kadar olan bir saatte gusül abdesti almak çok önemli bir sünnettir. Hanefi mezhebinin dışındaki mezheplere göre de farzdır. Cuma'nın farzlarından, vaciplerindendir. Hanefi mezhebinde ise sadece sünnettir. Ne demek farzdır, sünnettir? Yani o gün cuma namazı kılmanda gene bir sakınca yok. Öbür türlü cuman eksik oluyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, ashab-ı kiram diyor, kendi işini kendi görür kimselerdi. Tarlalarında çalışır, değirmenini öğütür, kendi işlerini görürlerdi. Çok terlerlerdi diyor. Bir defasında da cuma namazına geldiler. O gün de çok sıcak vardı. Çok tarlada çalışmış, işte ökçesinin başında çalışmış insanlar. Çok fazla mescit ter koktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki şöyle bir gusül abdesti alıp gelsenize cumaya buyurdu. Sonra başka bir hadisi şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümana cuma guslü farzdır buyurmuş. Bundan da alimler cuma guslünün çok büyük bir sünnet olduğunu söylemişler. Arkadaşlar, ibadettir dedik ya, cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye gusül abdesti alan bir Müslüman hem bu sünneti icra etmiş olur hem temizliğini yapmış olur. Burada şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Genelde bizim kültürümüzde gusül ibadetimiz zaruri bir pozisyon olmadıkça pazar gününe, yani tatil günlerinde olur. Biz bunu sünnete binaen tatil günü değil de cuma gününe kaydırırsak bir taşla birkaç kuş vurmuş oluruz. Bilhassa büyükler, evlerin büyükleri, yaşlıları, yani gençler için böyle bir standart oturmak zor olabilir. Yaşlıları cuma gününü gusül günü olarak değerlendirebilirler. Sabah namazına zaten kalkılıyor. Sabah namazı mı olur? Başka uygun bir vakit mi olur? Ama elhamdülillah Allah ümmetimizin alimlerinden razı olsun, bu meseleleri incelemişler. Mesela cuma günü gusletmek cumanın farzlarından biri olsa ne yapacaktık? Ne kadar zorlanacaktık? Bunun ne manaya geldiği konusunda, yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden kırpma hakları yok onların. Ama ne manaya geldiği konusunda iyi düşünmüş, taşınmışlar. Farz olmadığı kanaatine varmışlar. Ama bizim bu sünneti kesinlikle yaşatmamız lazım. Çünkü cuma günü gusül abdesti alarak cumaya gitmek, cumadan elde edilecek sevaplardan ana malzemeyi oluşturuyor. Bayram namazına giderken de gusül abdesti almak çok önemli. Aynı şekilde hacca gidenlerin veya umreye gidenlerin ihram pozisyonu almadan önce gusül abdesti almaları da sünnetlerdendir. Kardeşler, bir küçük husus daha var. Gusül vücudun temizlenmesinden ibarettir. Ama Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki, bize vücudun kapalı bölgelerindeki tüylerin alınması konusunda 40 gün son rakam olarak verildi diyor. Yani gerek koltuk altı tüylerinin ve gerekse diğer avret mahallindeki tüylerin 40 günden fazla alınması bir pislik çeşididir. Dolayısıyla yani 40 gün alınmaması, 40 günden fazlaya taşınması bünyeden bünyeye de değişebilir. Yani burada önemli olan ter bölgeleri, terlenecek bölgeler olduğu için, terin en çok hissedilen bölgesi olduğu için bu tüylü bölgeler, tüylerin bitmesindeki hikmetlerden biri de o zaten. Havalanma bölgeleri vücudun oralar. Yani bu tıbben de sakıncalı ama tıbbı, bürokrasisi vesairesi beni ilgilendirmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı 40 günü aşıttırmamaktır. Banyo kültürü verirken, gusül ibadetini tanıtırken bu bilgiyi ilave etmeyi de unutmayalım. Allah tertemiz huzuruna gitmekle hepimizi müşerref kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz.

0: Biz kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Son

0: Ali Aile Programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program Yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli dostlar, cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz inşallah. Bu haftaki konuğumuz radyomuzun güzide programcılarından araştırmacı Doktor Serdarhan Duru abimiz. Kendisiyle inşallah bu hafta sürdürülebilir evlilik konu başlığını ele almaya çalışacağız. Sizler de tanıyorsunuz az çok, biz de tanıyoruz ama biz yine de aramıza yeni katılan dostlarımız için kendisini takdim etmesini isteyelim. Hocam, Serdarhan Duru kimdir diyerek başlayalım. Buyurunuz.
1: Evet, hayırlı akşamlar öncelikle. Ben Serdarhan Duru, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde doktor araştırma görevlisiyim. Aile, engellilik, yaşlılık üzerine çalışmalar, araştırmalar yürütüyorum. Aynı zamanda Hedef Radyo'da Perşembe günleri saat 19'da Evin Yankısı isimli bir radyo programını da hazırlayıp sunuyorum. Bugün de bu vesileyle Son Kale Aile diyerek programımıza katıldım. Öncelikle davetiniz için de teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bugün aileyi konuşmayı ümit ediyoruz.
0: İnşallah hocam. Bizler teşekkür ederiz davetimize geri çevirmeyip bizlerle birlikte olduğunuz için bugün. Öncesinde de kıymetli yönetmenime de emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Evet hocam, dinleyicilerimizi de fazla bekletmeden ben sorularıma başlamak istiyorum müsaadenizle.
1: Evet.
0: Sürdürülebilir evlilik bugünkü konumuz. Sürdürülebilirlik, evlilik aslında herkesin ana hedefidir. Çünkü evlilik bir başarıdır. Hem konumuzu açmak adına hem de sürdürülebilir bir evliliğin olması için neler dikkate alınması gerektiğine dair fikirlerinizi arzu etmek isterim.
1: Evet, aslında hani evlilik konusuyla başlamak gerekiyor belki buna. Hani bunu nasıl sürdüreceğiz, nasıl devam gelecek, hani belki bunu konuşmak için. Aslında hani bildiğimiz üzere aslında bir nikah akdiyle birlikte bir aile kuruluyor. İnsanlar bir araya geliyor ve nikah bağıyla hayatlar birleşiyor. Aslında bir insanla hayatımızı birleştirmek, geçmişten bugüne taşıdığımız kendi kişisel tarihimizi, kültürümüzü, benimsediğimiz değerleri, tutumları, inançları aslında bugüne taşıyoruz. Ve hayatımızı birleştirdiğimiz kişiyle aslında yeni bir hayata adım atıyoruz, yeni bir hayat kuruyoruz. Burada bu kurduğumuz hayat da bizi hayatın cilveleriyle karşılaştırıyor.
0: Evet.
1: Bazı kriz anları yaşıyoruz birlikte. Beklemediğimiz olağanüstü durumlarla karşılaşıyoruz.
0: Kriz anlarına girmeden önce evliliğe adım atmaktan bahsettik. O zaman ben sorumu şöyle değiştireyim mi, müsaade buyursanız. Evliliğe adım atarken dikkat etmemiz gerekenler diyelim. Çünkü günümüzde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gençlerin evlilik konusunda kriterleri epey ağırlaşmış durumda. Yani eş seçme durum konusunda epey bir sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı yaşıyorlar daha doğrusu. Yani bu konuda öncelikle düşüncelerinizi alalım, ardından sorumuza geçelim.
1: Ya tabii şöyle düşünelim, yani birisiyle hayatımızı birleştireceğiz ve yeni bir hayata yelken açacağız. Hani insan bir yolculuğa çıkarken bile yol arkadaşını seçiyor. Kiminle yolculuk yapmalıyım? Hayat arkadaşını bu noktada seçerken de elbette ki insanın bazı kriterleri oluyor. Peki burada hani aslında sorunuz anlamlı. Bizi yanıltan bir şey oluyor. Hani toplumda hep bunu duyarız. İşte ya çok iyi insanlar. Hani bu iki insan çok iyi insan evlensin. Ama şunu da duyarız hani boşanmalarla ilgili. Aslında ikisi de iyiydi, anlaşamadılar, niçin ayrıldılar gibi böyle çevremizde duyduklarımız ya da görüyoruz. Aslında bu şu demek bir bakıma. Evlilikte iki iyi insan bir araya geldiğinde ya da iki kötü insan bir araya geldiğinde onu nasıl

0: duruyorlar. Burada işte uyum konusu ön plana çıkıyor. Yani iki kişi çok iyi olabilir, bireysel hayatlarında iyilikler yapabilir ama o iki kişi bir araya geldiğinde farklı bir kimya oluşuyor ve o uyum sağlanmadığında aslında krizler orada başlıyor. Dolayısıyla burada uyumu gündemimize almamız lazım. O zaman hani evlenme sürecinde belki gençler hani şeyler oluyor, kriterleri oluyor bazı insanların. Bu kriterlerde o zaman şunu ilk sıraya belki gündeme almak lazım. Uyum sağlayabileceğim bir insanla hayatımı birleştirmeliyim ve yoluma devam etmeliyim. Eğer bu uyum olmazsa çok basit konular kriz olabilir. Beklentiler de aynı şekilde. Tabii modernizm, dijitalleşme, işte hayatımızın daha görünür olması beklentilerimizi de etkilemeye başlıyor. Etkiliyor. Çünkü işte sosyal medyaya bakıyor. Orada farklı bir dünya var. Gerçekçi beklentiler gündeme gelmiyor. Biraz daha özentilik diyelim belki buna. Orada ona sunulan sahte, belki kurgulanmış bir hayatı gözlemliyor, görüyor. Ve beklentisini o şekilde değiştiriyor. Ama şunu belki unutmamak lazım. Hani orada bir gerçeklik yok. Orada bir beklenti var, hayal dünyası var. Ve onunla hayatı birbirine uyuşmadığı zaman bir yabancılaşma başlıyor. İnsanlar orada kendilerini belki gerçekte olduğundan farklı lanse etmeye çalışıyorlar. Gerçeğin dışında işte gitmediği mekanlar ya da tüketmediği ürünleri ya da tüketemeyeceği ürünleri paylaşıyor. Ve bütün insanlar böyle beklentiye girdiğinde işte o da evlilik sürecini etkiliyor. Yani evet onun şöyle bir arabası var, onun şöyle bir mobilyası var gibi. Bütün bunlar o evliliğe hazırlık sürecinde aslında önemli. Hani evlilik kurulmadan o nişanlık sürecinde de bu ilişkileri yıpratan belki o süreçte ayrılmayı gerçekleştiren şeylerle karşılaşıyoruz.
1: O zaman kimlik karmaşasından kurtulmak gerekiyor öncelikle diyebilir miyiz?
0: Tabii yani burada bir insan evlilik sürecine eğer kendini hazır hissediyorsa şunu demeli. Benim hayattan beklentim nedir? Ben bu hayattan ne bekliyorum ve benim yaşam amacım ne? Eğer yaşam amacı ile ilgili bir birliktelik sağlanabilirse bir ortak yol kurulması daha kolay oluyor. Yaşama ilişkin beklentiler ve yaşam amacının ortaklaşmaması aslında krizlerin temel noktası oluyor. Çünkü şey derler ya, biz ayrı dünyaların insanlarıyız.
1: Evet.
0: Aslında o ayrı dünyaların insanı olmak, yaşam amaçlarımız çok farklı. Yani benim hayattan beklentilerim çok farklı. Benim manevi, maddi yönelimlerim, beklentilerim farklılaşıyor. Dolayısıyla böyle bir hayata bakış açısı farklılaştığı zaman bir kriz durumunda karşılaştığında birisi tevekkül ediyor, birisi hani teslimiyet belki daha esas oluyor, diğeri daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor olaya. Dolayısıyla bu evlilik aslında canlı bir organizma, hayatlar ve bir döngü içerisinde. Nasıl insan doğuyor, büyüyor, gelişiyor ve nihayetinde bir son, değil mi? Her nefis ölümü tadacak.
1: Tadacaktır.
0: Aslında bu döngü aile içinde geçerli. Aile de bireyler bir araya geliyor, yeni bir aile dünyaya geliyor aslında. Sonra bu aile büyüyor, gelişiyor, yeni üyeler katılıyor aileye, çocuklar dünyaya geliyor. Ve yaş ilerledikçe o aile artık yeni bir aile, o aileden yeni aileler ortaya çıkıyor ve o aile sonlanıyor bir noktada ölümle birlikte veya o ayrılık süreciyle birlikte. Dolayısıyla bu gelişim evreleri boyunca da ailenin hayatlar olduğunu bilmemiz lazım. Ve bununla birlikte eğer biz bu evlilik sürecini sağlıklı bir şekilde ve hem duygusal hem sosyal hem de insan ilişkileri bakımından eğer bizi tatmin ediyorsa ve ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyorsak o yapı içerisinde işte bu sürdürülebilir oluyor. Bununla birlikte hani nasıl çevresel olarak biz sürdürülebilirliği ele alırken ne diyoruz? İşte çevre kaynakları, ekonomik kaynaklar ve sosyal kaynaklar bize yetsin ve bizden sonraki nesillere kalsın. Aslında literatüre baktığımızda sürdürülebilirlik böyle bir anlayış. Evlilikte de aslında bizim duygusal olarak, psikolojik olarak, sosyal olarak kaynaklarımızı bilinçli kullanmamız lazım. Yani bunları tüketmemek, yıpratmamak gerekiyor. Yani bir duvar düşünün, şey vardır hani bir duvar için tuğla koyduğunuzu düşünün. Aslında tekrar etmiş gibi gelir size bu. Ama o tekrarı sağlayarak bir duvar örersiniz. Evlilik de böyledir. Hani bize böyle rutin gibi gelen, normal gibi gelen, işte aynı masanın etrafında oturup yemek yemek gibi ya da birlikte bir vakit geçirmek, güzel bir anı biriktirmek, o tuğlayla bir duvar örmek gibi aslında canlı kılıyor hayatı. Ama o duvarı yıpratan tuğlaları düşünün, her gün bir tuğla aldığınızı düşünün oradan. O da bir rutin gibi gelebilir, her gün bir tuğla almak. Ama nihayetinde o duvarın tükendiğini görürüz. Aslında işte bu evliliğin devam etmesi, sürdürülebilir olması o duvarı nasıl ördüğümüzle ilgili. Sağlıklı bir şekilde, kaliteli, sağlıklı bir şey mi kuruyoruz yoksa bilinçli mi kullanıyoruz, bunu ayırt etmek önemli.
1: Hocam burada bir virgül koymanızı rica edeceğim. Kıymetli dostlar, tekrar sizlerle birlikteyiz.
2: Son Kale Aile programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Son Kale Aile programı devam ediyor.

0: Evet kıymetli dostlar, tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet hocam, kaldığımız yeri kısa bir hatırlatayım müsaadenizle. Sürdürülebilir bir evliliğin olması için dikkate alınması gerekenler konusunu ele alıyorduk en son. Oraya bir virgül koymuştuk.
1: Evet.
0: Oradan devam edelim hocam. Buyurun.
1: Evet, aslında şeyi düşündüm, hani programın ismi de Son Kale. Şimdi kalenin surları olur, burçları olur. Zaman içinde bazen bu surlar yıpranabiliyor. İşte taşlar eskiyebiliyor ya da aileye, kaleye gelen bazı zararlar, saldırılar olabiliyor. Bu metafordan hareket edecek olursak, bizim ailemiz de hani bizim için bir sığınağımız, dışarıya karşı bizi koruyan muhkem, sağlam surları olan, burçları olan bir kale. Ve zamanla aile kalemiz de dışarıdan gelen saldırılarla yıpranabiliyor. Surlar, tuğlaları eskiyebiliyor. Bunları tamir etmek gerekiyor. Aslında şuradan hareket etmek istiyorum. İşte programın ilk kısmında bahsettiğimiz işte bazı kriz durumları, işte taşınmalar, ne bileyim kayıplar, göçler ya da ailenin yaşadığı ekonomik sıkıntılar vesaire, ailede bir bazı yıpranmalara yol açabiliyor. Ailede bazen iletişimle ilgili, çatışmalarla ilgili sorunlar yaşanabiliyor. Aslında burada bazı konularda dikkatli olmak gerekiyor. En temelde şunu bilmek lazım. Mutlu evlilik dediğimiz şey çatışmasız bir aile ortamı demek değil. Aslında şunu kastediyorum. Aile içerisinde anlaşmazlıklar olabilir. Bu ailenin doğasında olan bir şeydir. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey, işte uyumdan bahsettik ya, çiftler arasında, eşler arasında bir anlaşılmayan husus olduğunda bunu açık ve doğrudan bir iletişimle çözmeye çalışmak. Mesajlarımızı eşimize verirken, yani iletmemiz istediğimiz şeyi açık bir şekilde, kırmadan, dökmeden iletmeye çalışmak ve bu şekilde bu çatışma sürecini, belki anlaşmazlık sürecini bir anlaşmayla, uzlaşmayla sonlandırmak. Çünkü mutlu evlilikler çatışmasız değil aslında. Çatışmaları ya da bu anlaşmazlıkları sağlıklı şekilde yöneten evliliklerin mutlu evlilikler olduğunu görüyoruz. Çünkü bununla ilgili aslında teoriler de var. Böyle hayat tek düze bir çizgi halinde değil. Hayatımızda inişler var, çıkışlar var, mutlu anlarımız var, mutsuz anlarımız var. Önemli olan bu mutsuz anlarımızda, üzüldüğümüzde, bir kayıp yaşadığımızda hangi tepkiyi veriyor olduğumuz. Eşimiz bizim yanımızda oluyor mu, bizi destekliyor mu, teşvik ediyor mu, cesaretlendiriyor mu? Bu desteği alabiliyorsan işte yol arkadaşı, hayat arkadaşı oluyorsun. Yani güzel gününde herkesi güzel ağırlar, güzel geçinir. Önemli olan bu anlarda kıymetli
0: olmak. Kötü günlerde bir olabilmek.
1: Evet. Zaten hani evlenirken de şey derler, hani iyi günde kötü günde hani bunu yaşarız gerçekten. Ve burada hani uyumdan da bahsettik. Aslında uzun vadede bu uyumu koruyan en önemli faktörlerden birisi de ortak bir yaşam amacı ve değer oluşturmak. Yani evet, bizim bir ailemiz var ama biz bu aileyi niçin kurduk? Amacımız ne? Sadece işte fiziksel ihtiyaçlarımızı karşılamak, işte yemeği dışarıda yemeyelim, evimizde yemek yiyelim, hani ihtiyaçlarımızı karşılayalım, burayı otel olarak kullanalım gibi bir algıyla mı kurduk? Hayır. Ortak bir yaşam amacımız var, bir değerimiz var. İşte yetiştireceğimiz nesillerle ilgili, gelecekle ilgili beklentilerimiz var, hedeflerimiz var. Ve insan eğer hedeflerini kaybederse, hedeflerini gözden kaçırırsa, işte orada şeye dönüyor. Günlük yaşamın getirdiği sorunlarla yüzleşiyorsun. O şöyle düşün, mesela ufukta, uzakta bir hedefiniz var. Oraya odaklanmışsınız. Onun için bir çaba içerisindesiniz. Bir oraya bakmak var. Eğer gözünüzü o uzaktan alırsanız bu sefer yakınınızdakilere takacaksınız. İşte şunu yaptın, bunu dedin, şu

0: Mobilyayı almış, ben almadım. Şu eksik, bu fazla. Günlük sorunlarla, telaşlarla aslında gündemimizi meşgul
1: O
0: etmiş
1: zaman
0: olacağız.
1: evliliği bir kariyer olarak betimleyebilir miyiz? Yani
0: Yani evet.
1: kariyer uğrunda, kariyer
0: Evet.
1: yolculuğunda
0: Tabii
1: hedeflerimizde
0: ki.
1: bütün sorunları kenara atıp ilerliyoruz bir amaç
0: Tabii ki de.
1: uğruna. Evlilik de o zaman bir kariyer diyebilir miyiz?
0: Ya tabii ki şöyle düşünelim. Mesela bir çocuk yetiştirme anlayışımız var, değil mi? Çocukla ilgili bir geleceğe ilişkin planlarımız var. Bu bir şey, yani süreç yönetimi gerektiriyor
1: Evet.
0: ya da finans, bir ekonomik gelirimiz var, giderimiz var, dengemiz var. Burada bir finans yönetimi gerekiyor ve bununla birlikte manevi değerlerimiz var. Bununla ilgili işte sorumluluk almak, adil olmak, doğruluk, çalışkan olmak gibi, değil mi? Hem dinimizin hem manevi olarak
1: Evet.
0: hem de kültürel olarak toplumumuzla birlikte öğrendiğimiz bu gibi konularda temel bir uyumun bulunması gerekiyor. Yoksa hani dediğim gibi, yani çok kötü dediğimiz işte kavgacı, işte sorumluluk sahibi olmayan, adil olmayan, kasten kötülük yapan iki insan bir araya gelip çok mutlu bir yuva kurabilir. Çünkü şey, yaşam amaçları bir, hani anlatabildim mi?
1: Evet hocam.
0: Buradaki uyumu ve odağı yakalamak için işte o amaçta birliktelik. Yani çok iyi olmak işte bazen şey olmuyor. Eğer aynı amaç etrafında bir araya gelmediyseniz, o sürdürülebilirlik için bir temel sebebi olmuyor. Ama bununla birlikte şunu da bilmek lazım. Yani hayatın akışında bireyler değişiyor, beklentiler değişiyor, rollerimiz değişiyor, ihtiyaçlarımız değişiyor en temelde. Ve bu değişiklikle birlikte bizim de değişime açık olmamız gerekiyor. Yani fizikte bir kural var. Bir nesne katıysa çok daha kolay kırılır. Veya yumuşaksa daha çok kolay ezilir. Buna karşı bizim koymamız gereken tavır esneklik. Ortada bir değişim varsa, orta amacımızı kaybetmeden, odağımızı kaybetmeden, değerlerimize, ilkelerimizi kaybetmeden esneklik gösterebilmek. İhtiyaçlar değişiyor, ona göre bir aksiyon almak gerekiyor. Örnek veriyoruz, ekonomik durumumuz iyi, güzel, ama yani bir sorunla karşılaştık, iş değiştirmemiz icap etti. Ekonomik durumumuz kötüleşti, ne olacak? Bu değişimi eşimiz destekleyecek mi? Teşvik edecek mi ya da yanımızda olacak mı? Burada işte buradaki bu durumu, değişiklikte çiftlerin yeni bir denge kurması gerekiyor belki. Bu uyumla birlikte belki önemli bir şekilde öne çıkan şey de denge. Denge de bizim olaylar karşısında verdiğimiz bir tepki. Yani şöyle fizyolojik olarak düşünelim. En basitinden soğuk bir havaya çıktığımız zaman vücudumuz üşüyoruz ve fiziksel bir tepki veriyoruz, değil mi? Titremeye
1: Evet.
0: başlıyoruz. Aslında oradaki şey, vücudumuz bir dengeyi kurmaya çalışıyor. Enerji üretiyor ve ısınıyoruz. Hastalıklara karşı bir mekanizma geliştiriyoruz. Bu insan hayatı için de geçerli. Burada işte bir değişim olduğunda fiziksel olarak hastalık geçirebiliriz, bir sakatlık geçirebiliriz,
1: Evet.
0: sağlığımız yerindeyken bir engelli durumuna düşebiliriz, dönüşebiliriz. Düşmek ibaresi yanlış bir ifade oldu. Engelli olabiliriz ve bununla birlikte işimizi kaybedebiliriz, taşınabiliriz, farklı bir yere göç etmemiz gerekebilir. Bütün bu işte yaşam değişimlerine karşı da bu esnekliği sağlamak gerekiyor ve bununla birlikte duygusal olarak da ilişkilerimizde bu duygusal güvenliğin sağlanması gerekiyor.
1: Şu an günümüzde bahsettiğiniz bu evliliklerin esnekliği maalesef esnek değil, katı bir evliliğe dönüştü. Yani bu bahsettiğimiz koşullarda evliliklerimiz katı nesnelerin çabucak kırıldığı gibi ya da çok yumuşak bir vaziyette eziliyor ve kırılıyor. Yani bu hayat koşullarına uyum sağlayamıyor. Yeni dengeler kurulamıyor. Zaten ailemizin de temel olarak yaşadığı sorun bu. Ne dedik? Şey demiştiniz hocam. İhtiyaçlar. Bir de orada beklentiler değişiyor. İhtiyaçların yanı sıra. Yani öncesinde olmayan ama hayat şartlarının getirdiği

0: teknolojinin, sosyal hayatımızın getirdiği şartlar neticesinde beklentilerimiz değişiyor. Yani bir hanımefendinin eşinden evlenirken beklentisi çok fazla bir maddi gelir değildi ama son dönemde katıldığı çevre, sosyal hayatı, yaşadığı yaşantı, arkadaş çevresi vesaire onu buna itiyor. Ve o da eşinden böyle bir yüksek maddi beklentide bulunuyor. Tamam. Bu da kırılmaya neden oluyor. Dengeyi kurulamıyor.
1: Evet, bunun etkisi çok fazla, dediğiniz gibi hani şey derler, görenek belası. Yani görmek ve bu aslında şey oluyor, aslında dijitalleşmeyle, belki sosyal medyayla birlikte daha görünür oluyor. Yani insanlar artık bir düşüncelerini odağa almaktan ziyade ne giyiyor, hangi markayı kullanıyor, hangi marka saat takıyor, hangi marka çanta taşıyor, bunlarla gündemde var olmak istiyorlar ve biz böylelikle bir meselenin özüyle ilgilenmek yerine dış görünüşüyle ilgilenmeye başlıyoruz.
0: Evet.
1: Yani özünde nedir? Bu bizi hakikatten uzaklaştıran bir şey. Özü kaybetmek, kabukla ilgilenmek, yani bir cevizin içiyle değil de dış kabuğuyla ilgilenmek, onu süslemeye çalışmak ve almaya çalıştığımız eşyalar bizim için bir araçken amaca dönüşüyor.
0: Evet.
1: Yani ev içinde kullandığımız herhangi bir şeyi düşünün. Onu almak benim için araç. Yani bir işlevi var. Onu yerine getiriyor. Örneğin işte robot süpürge diyelim mesela, ya da bir elektrikli süpürge. Bu ne işe yarar araç olarak? Evi temiz tutmaya yarar. Ama insanlar bunu yaşamın amacı gibi algılıyor. Ben bu marka almalıyım. Başkasında var. Hayır ya, hayat böyle bir şey değil. Dünya bize bunu şey yapmıyor. Yani biz bunların etrafında oyalanarak, vakit geçirerek hakikatten uzaklaşıyoruz. Asıl hayatın amacından uzaklaşıyoruz. Belki yaşam için çok basit şey. Yani insanın bir değeri var, bir onuru var ve bunu çok ucuz şeylerle değiştiriyoruz, gündelik şeylerle. Yani yaşamın amacı gerçekten bu mu? Yani bunun için, bu benim için bir araç. Bunu ben nasıl amaca dönüştürebilirim? O ikilemi de belki korumak gerekiyor ve insanlar maalesef birlikte zaman geçirmeyle ilgili de sorun yaşıyorlar bu bağlamda. Evliliği sürdürmekle ilgili bir gayemiz var. İşte ortak bir zaman geçirmek ve anı biriktirmek. Kriminolojide güzel bir söz var. Der ki her temas iz bırakır. Bunu suçluları bulmak için kullanırlar. Dokunduğu yerde işte bir iz varsa bunun izine bakarak suçluyu yakalarlar. Aslında hayatta da böyledir. Bir insanla tanışmak, konuşmak, onun hayatına dokunmak onda iz bırakıyor. İyi ya da kötü. Ama burada şunu kaçırıyoruz. Aile içi ilişkilerde de bu geçerli. Çocuğumuzla iletişimimiz, ona gülümsememiz, bir olay karşısında verdiğimiz tepkimiz onun hayatında izler bırakıyor. Eşimizle olan muhabbetimiz, işte bir araya gelmemiz, konuşmamız, verdiğimiz tepkiler, işte bize bir şey söylüyor, o arada onunla ilgilenmiyoruz ya da farklı bir şey. Bu aslında olumlu deneyimler paylaşmak, aslında evlilik için duygusal bir birikim, bir yatırım. Hani duvar örmek gibi, hani tuğlalar, yeni tuğlalarla o kalenin burçlarını onarmak gibi. Ya işte basit bir şey, yani birlikte bir yürüyüşe çıkmak, bir zaman geçirmek, birlikte güldüğün bir anı oluşturmak, bir kutlama yapmak. Yani bunun için böyle çok güçlü bir maddiyata da ihtiyaç yok. Yani bu an kıymetli ve bunu seninle paylaşıyorum. Bunlar aslında zorlu dönemler için bir rezerv oluşturuyor. Bir repertuar geliştiriyor ve bir zorlu dönemde o ilişkiyi ayakta tutan şey aslında o duygusal rezervlerle bir araya geliyor diyebiliriz. Evet, burada aslında şuna da değinmek gerekiyor. Belki hani Yeşilçam'ın sözlerinden birisi vardır, klasikleşmiştir. Sevgi neydi? Sevgi emekti.
0: Evet.
1: Ve emek olmadan da yemek olmuyor. İlişkileri de emek istiyor. İnsanlar kendisine değer verildiğinin görülmesini istiyor. Yani ya ben seni seviyorum. Evet, bunu söyleyebilirsin. Ama bunu bir de göstermek gerekiyor. Hani sevdiğini göstermek. Aslında toplum olarak da böyle insanlara çok sevdiğimizi söyleme konusunda biraz şeyiz, sınırlıyız. Yani işte bir babanın oğluna hani ya ben seni seviyorum gel bir sarılayım. Değil mi? Böyle buna şahitlik etmek biraz şey oluyor toplumda.
0: Hocam orada sözünüzü balla kesiyorum ama şimdi otorite kısmına giriyor orası birazcık. Hı-hı. Babalarımıza evet bu konuda epey genç kardeşlerimiz kızıyor. Çünkü ben diyor babamdan diyor bir kere olsun diyor seni seviyorum lafını diyor duymadım Hı-hı. diyor. Şimdi babalarımız da burada birazcık yaş itibariyle bu sorunun yaşandığı belli bir yaşın üzerindeki aile büyüklerimiz. Onlar genelde şu savunmayı yapıyorlar kendilerince. Ya benim bir otoritem var. Ben bu otoriteyi yıkamam. Şayet yıkılırsa bu otorite hani aile düzenim bozulur. Cümlesinin arkasına sığınıyorlar.
1: Aslında burada da yine duygusal esneklikten bahsetmek gerekiyor. Evet, otoriteyi ailede korumak gerekiyor. Yani ailede bir erk var, işte bir karar verici mekanizma olarak babalık şeyi var, rolü var.
0: Evet.
1: Ama bununla birlikte duygularımızı ifade etmek hani bunu sarsacak bir şey değil. Tamam, sevgiyi ifade etmekle ilgili bir şey var. Bir başarı elde etti çocuğumuz. Bunu ödüllendirmek yani ya bunu şöyle ya tebrik ederim gerçekten güzel iş başardın, emek verdin. Bunu hak ettin. Allah yolunu açık etsin. Hani bunu teşvik etmek de şey hani bu biraz duyguların paylaşımı. Tamam, çocukla duyguyu paylaşmıyoruz. Otorite var. Eşimizle peki büyüğümüzle annemizle biraz hani bunu ele almak gerekiyor. Burada ve şunu da unutmamak lazım. Her evliliğin kendine özgü yönleri var ve özel. Ve yani şöyle düşünün, parmak izlerimiz nasıl birbirinden farklılaşıyor? Her bir insan nasıl farklılaşıyor? Her evlilik de birbirinden farklılaşıyor esasında. Ve burada bunun için şu tuzağa düşmemek gerekiyor belki. İşte kıyaslama. Onda bu var, bende niçin yok? Ya da o, evet. O şöyle, onun eşi böyle davranıyor, benim eşim niçin böyle davranmıyor? Bu kıyaslama bizim için bir tuzağa dönüşebiliyor. Evliliğimizin kendine özgü yanlarını görüp kabul etmek ve belki burada bununla birlikte olumlu yönlerine odaklanmak gerekiyor, güçlü yönlerine odaklanmak gerekiyor.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Dijitalleşme son dönemde biraz önce de bahsettiğiniz gibi epey hayatımıza girdi. Yani hayatımızın bir parçası oldu artık. Geleneksel ilişki modelleri bu yeni ortama nasıl adapte olacak? Yani geleneksel bir ilişki modelinden kastımız nedir? Öncelikle onu soralım. Geleneksel ilişki ne? Bu son döneme nasıl adapte olacak? İki soruyu birlikte yöneltelim size. Buyurunuz.
1: Ya tabii iletişim zaman içinde değişen bir şey. Tarihsel süreçte hep değişmiş. Bunu işte ilk başta insanlar uzaktaki biriyle dumanla haberleşiyordu. Bu işin esprisi. Ama zamanla işte posta güvercinleri ortaya çıktı falan. Ama şimdi WhatsApp var. ve aslında bu dönüşüm, hani içinde yaşadığımız çağ sadece teknolojik bir dönüşüm değil. Evet, iletişim kurduğumuz şey araçlar değişti. Ama bu araçlar aynı zamanda ilişkilerimizi de etkilemeye başladı.
0: Evet.
1: İşte hem de köklü bir şekilde etkilemeye başladı. Çünkü bu iletişim araçları bazı platformlara dönüştü. Sosyal medya platformlarına ve insanlara daha açık bir hale geldi. Bu insanlara açık bir hale gelmesi beraberinde şu soruyu getiriyor. Mahremiyetle ilgili temel sorular gündeme geliyor.
0: Evet.
1: Biz hem kültür olarak hem toplum olarak ailemizde olan mahremiyetimizi koruma eğilimindeyiz. Bu bir gerçek. Hani bununla birlikte işte bir eşler arasındaki bir bağ kurma ya da bu bağ sürdürme hatta sonlandırma da değişti.
0: Evet hocam.
1: Bazen sosyal medya üzerinden eşler birbirine mesaj veriyor ve bunu halka açık bir şekilde göndermeler
0: WhatsApp
1: yaparak
0: durumlarıyla.
1: WhatsApp durumlarıyla işte sosyal medya paylaşımlarıyla görüyoruz. Ama bu bize şöyle bir şey getiriyor. Gün içinde sürekli temas halinde olmamız kolaylaştı. İletişim hızlandı çünkü. Yani işte mektup yazarak 10 gün sonra cevap beklemiyoruz, bir ay sonra cevap beklemiyoruz, yazıyoruz. İşte görüldü oldu, bana cevap vermedi, görüldü attı diyorlar. Ama burada işte ya da görüntülü konuşmayla erişebiliyoruz. Ya da sosyal medya etkileşimi mesela paylaşım yapıyor, beğeniyor mu, beğenmiyor mu? Bu beraberinde yani farklı şehirlerde de olsa eşler belirli sürelerde yine iletişimlerini sıkı bir şekilde sürdürülebiliyor. Bu aslında sürekliliği sağlamak açısından bir avantaj. Ama bununla birlikte işte bahsettiğimiz şey anlık paylaşım kültürüyle birlikte mahremiyet maalesef bir erozyona uğruyor. Yani sürekli ilişkilerine dair paylaşımlar yapmaları ya da bazen o ilişkinin özeline zarar verici paylaşımlar yapmaları gündeme geliyor. Ve burada aranızdaki eşinizle, ailenizle aranızdaki ilişkiyi artık üçüncü bir kişinin yorumunu açıyorsunuz. Bakın biz böyle bir iletişimimiz var, böyle bir ilişkimiz var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz gibi bir işte onun yorumunu açıyorsunuz, beğenisini açıyorsunuz ya da beklentilerini açıyorsunuz.
0: Ve genelde bu gelen yorumlarda yönlendirici yorumlar oluyor.
1: Maalesef. Yönlendirici oluyor ve bu aslında belki dillendirilmese de aile üzerinde belki dışsal bir baskı mekanizmasına da dönüşebiliyor. Yani mesela bir taraf her özel anını sosyal medyada paylaşmak istiyor ama diğer eş ya bu benim mahremim bunu paylaşmayalım gibi böyle bir algı oluşabiliyor. Ve bununla birlikte işte çevrimiçi kıskançlık dediğimiz bir hadise ortaya çıkıyor ve güven sorunları çok açık ve net bir şekilde bu gündeme geliyor. Yani bir gönderi var, bunu paylaşıyor ya da bunu halka açıyorsunuz. Bu aslında aile içi ilişkilere de zarar verici bir şey. Bununla birlikte bu güven sorunlarıyla birlikte insanların bu kriz alanlarını yeni kriz alanları ortaya çıkarıyor. Çünkü çevrimiçi platformlar sadece bir ilişkiyi desteklemek ya da iletişimi sürdürmek için değil, aynı zamanda maalesef orada farklı insanlarla bağlantı kurma ya da hani duygusal anlamda bir sadakat kavramının sorgulanmasına dair bir şeyi gündeme getiriyor. Bu da bir risk. Ama hani bu geleneksel olarak bu ilişki modelinin adaptasyonu nasıl oluyor? Tabii yüz yüze etkileşim, işte mahremiyet, sabır ya da uzun süreli bağlılık üzerine kurulu. Bununla birlikte dijital çağda bu modellerin sürdürülebilir olması için dijital sınırların belirlenmesine ihtiyaç var. Yani çiftlerin, eşlerin birlikte sosyal medya kullanımı ya da mesajlaşma sıklığı ya da çevrimiçi paylaşımlar gibi konularda beklentilerin açık bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Ve bununla birlikte ailede o dijital güvenliğin sağlanması için bir dijital okuryazarlığa ihtiyaç var. Bu ne demek? Dijital iletişimin kendine özgü bir doğası var. Ve dijital iletişimde yanlış anlaşılma potansiyeli yüksek. Çünkü orada hani, duygularınızı paylaşmakla ilgili bazen orada ya da insanlar gerçek bir etkileşimde bulunmayabiliyorlar. Bunu fark etmek gerekiyor. Ve bütün bunlar aslında şöyle bir şeye de yol açıyor. Sosyal medyada fazla vakit geçirdiğiniz için yüz yüze gelmekte yani zorluk yaşıyorsunuz. Yani yüz yüze zamanı önceliklendirmekle ilgili bir kriz ortaya çıkabiliyor.
0: Aslında sağlıklı iletişim yüz yüze olan. Çünkü hem mimiklerimizi hem fiziki olarak iletişim kavramlarının hepsini bir arada kullandığımız bir iletişim türü. Şimdi ben sosyal medya üzerinden birkaç şey şahit oldum arkadaş gruplarında. Şunu dedi dinleyicimiz. Abi dedi arkadaşlarla bir araya geldiğimizde dedi, yan yana dedi. Birbirimize bakıyoruz dedi. Maksimum dedi 10 dakika konuşabiliyoruz dedi. Sonra dedim, sonrasında dedi dağılıyoruz dedi. Eve giderken bir başlıyoruz konuşmaya dedi. Gece yarısına kadar WhatsApp grubundan devam dedi.
1: Evet.
0: Yani burada eşler birbirleriyle arasındaki iletişimi aslında hem fiziksel temas, hem ruhsal temas, hem göz göze, yani manevi bir ortam oluşuyor aslında. Manevi bir atmosfer oluşuyor. Arada bir sevgi bağı oluşuyor. Tekrar o sohbeti, iletişimi tutuyor, koruyor. Hı-hı. Sosyal medya üzerinde, dijital mecralar, yani dijital iletişim kanallarında bu bağ kopuyor. Yani bir emoji ile kendimizi belirtmek zorunda kalıyoruz.
1: Evet, aslında aramıza perdeler çekiyoruz. Yani evet. Yüz yüzeyken, yan yanayken arada bir perde oluyor ve bu perde araya girdiği için duygularımızı paylaşmakla ilgili. Aslında burada da şeye dönüyoruz. Hani konuşmanın başında bir şeyi araç olarak görmek ya da amaç olarak görmekten bahsettik. Evet. Burada şunu düşünmek lazım. Yani sosyal medya ya da dijital araçlar, evet, olması gerekiyor. Hayatımızda bulunması gerekiyor vesaire. Ama bu bizim için bir araç mı? Yani iletişim kurmamızın bir aracı mı? Yoksa amacımız ona mı dönüşmüş? Yani şöyle ekran süremize baktığımız zaman, işte zaman yönetimiyle ilgili, dijital denge ile ilgili uygulamalar var. Oraya baktığımız zaman 24 saatimizin önemli bir kısmını sosyal medya araçlarıyla geçiriyoruz. Ve burada dönüp şunu sormak gerekiyor. Hani şey deriz ya, bugün Allah için ne yaptın? Ya bugün kendim doğru. için ne yaptım? Bugün ailem için ne yaptım? Bugün eşim için ne yaptım? Bugün çocuğum için ne yaptım? Aslında o dijital dengede, yani ekran süremizde uygulamalara ayırdığımız süre bize onu gösteriyor. Yani sosyal medya için ne yapmışım mı oluyor? Evet. Yani 24 saatin 5 saatini, 6 saatini, bazen daha uzun burada geçirmek. Tabii ki bunu bir araç olarak algılayıp, hani bu iletişim kurmanın bir aracı, benim için bir amaç değil, bunu dikkate almak ve burada da hani güven ve şeffaflık kültürünü oluşturmak gerekiyor. Burada bu dijital araçlar üzerinden bazen belirsizlikler ortaya çıkabiliyor ya da açık bir iletişim kurulmuyor. İşte göndermelerle karşılaşıyoruz, işte WhatsApp durumunda vesaire. Burada da alınmalar oluyor. Acaba benim için mi söyledi? Arkadaşımıza daralıyoruz, kırılıyoruz. Bu gibi şeyler aslında insan ilişkilerine dahil. Bunu da dikkatten kaçırmamak lazım.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel konulara değindiniz. Değindiğiniz bir konuda şu oldu. Yüz yüze iletişim dedik. Şimdi sürdürülebilir evliliklerde, ben şöyle söyleyeyim, daha doğrusu düzelteyim sorumu. Bizim geleneksel sorumuz bu. Size de söyleyeyim hocam. Sofra sorusu. Sürdürülebilir evliliklerde düzenli sofra buluşmalarının çiftler arasındaki empati, paylaşım ve aidiyet duygusu arasının artırmasındaki etkisi nedir? Yani modern şehir hayatının bu geleneği nasıl tehdit ettiği ve buna karşı alınabilecek önlemler nelerdir diyelim.
1: Evet, aslında hani evliliğin devam etmesi, sürdürülebilir olması ile ilgili birçok konuya değindik. Burada şeyi konuşmuştuk, hani krizleri yönetmek.
0: Evet.
1: Ama bu sadece krizleri yönetmekten ibaret değil. Aynı zamanda günlük hayatın içinde küçük ama düzenli bir şekilde bir düzen, ritüel oluşturmak. Yani bu ilişkiyi beslemek gerekiyor.
0: Aktiviteler.
1: Tabii yani. Biz nasıl günlük yaşamda her gün niçin su içiyoruz? Her gün niçin yemek yiyoruz? Bunu düzenli bir şekilde yapmazsak vücudumuzu beslemesek zayıf düşüyor değil evet. mi? Hastalıklara karşı vücut daha bağışıklığımız, direncimiz azalıyor. Aynı şekilde ilişkilerimizi de beslemek gerekiyor. Bazen bir teşekkürle, bazen bir tebrikle, bazen bir işte göz temasıyla, bir duygu paylaşımıyla eşlerin aslında bu ilişkiyi beslemesinin yollarından birisi düzenli sofra buluşmaları. Burada tabii ilişkiye nasıl bir katkısı var? En temelde hani empatiden bahsettiniz. Sofra sadece bizim için fiziksel bir beslenme alanı değil. Sofranın başına geldiğimiz zaman duygusal bir etkileşimi kuruyoruz. Aslında yemek sırasında işte günlük hayatımızı paylaşıyoruz. Bugün neler yaşadık, işte küçük çocuğumuz okulda bir zorluk yaşadıysa, bir sorun yaşadıysa onu paylaşıyor. Küçük de olsa kaygıları varsa onu paylaşıyor. Mutlu olduğu

0: sevinçli olduğu bir şeyi anlatıyor. Bu bizim evet günün değerlendirmesini yapmış oluyoruz. Burada düştüğümüz hata şu. İşte ailelerde işte televizyon dediğimiz şey. Mesela sofradayız, televizyon açık. Ya yatak odasında televizyon var, sofrada, mutfakta televizyon var, salonda, bir koridorda yok. Artık şey de hani bir koridorda televizyon yok herhalde ya da telefon, tablet yok. Ne olacak yani, o sadece zaten sofrada bir araya geliyorsun, televizyona teslim oluyorsun, telefona teslim oluyorsun sofrada. Bu hata yani bu tuzağa düşmemek gerekiyor belki. Yani sofrada en azından telefonlarımızı odaya koyup sofrada bir arada oturup yarım saat, 20 dakika. İşte mesela eşlerden belki biri iş yerinde yaşadığı bir sorun vardır. Ya bugün böyle bir zorlukla karşılaştım. Diğer eş ona bir empatik bir tepki verir. Evet, senin için zor bir günmüş. Üzüldüm. Keşke böyle olmasaydı. Ya da şöyle yapabiliriz. Bu ne yaptı? Hem empatiyi hem de o ilişkiyi besliyor, güçlendiriyor. Ya da bizim ilişkiye ilişkin bir sermayemiz var. Yani günlük sohbetlerimiz bir yatırım aracı gibi düşünelim. Yani düzenli bir yatırım, küçük ama önemli birikim. Ve bununla birlikte hani aidiyet için de önemli. Biz bir aileyiz hissini her gün yeniden inşa ediyor. Evet, biz bir aileyiz, bir aradayız. Birinin bir üzüntüsü varsa, derdi tasası varsa orada konuşuyoruz. Aslında şeyden de bahsettiniz. Bu önemliydi. Hani modern şehrin getirdiği, modern hayatın bize getirdiği bazı tehditler var. En temelde günlük sürekli bir telaş içerisindeyiz. Koşuşturuyoruz. İşe yetiştireyim, işte gideyim, yolda kaldım, şu oldu, bu oldu. Uzun bir mesai saatleri var. Ulaşım sorunları, özellikle büyük şehirde çiftlerin aynı anda işte eve dönmeleri ya da evde birlikte vakit geçirmelerini zorlaştırıyor, yoruyor. Ve bu işte bir sofra buluşması olsa, işte akşam yemeğinde, sabah kahvaltısında ya da hafta sonunda ne yapacağız? En azından orada bir birliktelik sağlanmak açısından ya da artık bireyselleşme ile birlikte fast food kültürü var değil mi? Dışarıda hızlı yiyecekler bir
1: Evet.
0: dönem daha çok modaydı. Bu ne yapıyor? Hızlı bir şekilde yemek yiyelim. Ayaküstü bir atıştırmalık, bir sandviç kültürü var. Bu ne demek? Yani ben ne zaman istersem ve ne istersem onu yerim. Aslında bu anlayış da aile sofrasının o aile sofrası anlayışına zarar veriyor, zayıflatıyor. Bu ortak zaman algısını aşındırıyor aslında. Buna karşı da o bireyselleşmiş yemek kültürüne karşı bizim bir söylemimizin olması gerekiyor. İşte o da o ortak zaman dilimi geçirdiğimiz sofra diyebiliriz.
1: Hocam çok güzel noktalara değindiniz. Ortak konular dedik. Ortak konulardan biri de çiftlerin en büyük ortak konusu çocuk yetiştirme, evlat. Sürdürülebilir bir evlilikte çocuk yetiştirme anlayışı nasıl bir dengeye dayanmalıdır? Yani ebeveynler arasındaki tutarlılık, ortak ebeveyn modeli denilebilir mesela. Evliliğin uzun ömürlülüğünü nasıl etkiler?
0: Evet, aslında hani sürdürülebilir bir evlilikte eşlerin arasındaki romantik ilişkiler önemli ama bununla birlikte dediğiniz gibi ebeveynlerin işbirliği yapması ve bu özellikle çocuğun yetiştirilmesindeki denge önemli. Burada tabii denge ne için önemli? Sevgi ve disiplin arasında bir denge gerekiyor en temelde. Çocuğun güvenli bir bağlanma gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve sorumluluk duygusunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Aslında bu bir kısır döngü gibi. Eğer çocuk aile içinde güvenli bağlanmayı gerçekleştirmezse ve sorumluluk duygusu geliştirmezse o çocuğun kurduğu yeni ailede de aslında o şey devam ediyor. Kısır döngü devam ediyor. O da sorumluluk duygusunu gerçekleştiremiyor. Bu boşanma ile ilgili yaptığımız bir araştırma vardı. Yaptığım bir araştırmada sorumluluk çok önemli bir şey. Eğer sorumluluk duygusu gelişmiyorsa para yönetimi, kaynak yönetimi, duyguların yönetimi her şeyde sorunlar böyle tetikleyici oluyor ve aile için işte o sürdürülebilirliği tehdit edebiliyor. Ortak ebeveynlikte de hani o iki ebeveynin yani çocuk yetiştirme sorumluluğunu alması ve karşılıklı bir şekilde işbirliğiyle birbirini destekleyen

0: desteklemesi tabii ki bu bağlamda kıymetli.
1: Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Sürdürülebilir bir evliliğin temeli sorumluluk bilincinden geçer.
0: Evet.
1: Sorumluluklarımızı bildiğimiz sürece ve sorumluluklarımızı düzenli olarak yerine getirdiğimiz sürece Rabbim garanti ediyor diyormuşuz.
0: Yani önemli bir unsur sorumluluk. Evet, dediğiniz gibi tutarlı olmak, sorumlu olmak bu açıdan çok kıymetli.
1: Evet kıymetli dostlar, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Selam ve dua ile.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
8: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Cenab-ı Mevlam nasip ederse inşallah bugün sizlerle güzel bir konuyu paylaşacağız dostlar. Konunun girişgahında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir methiye ile başlayacağız. Sonra ilerleyen dakikalarda uyanık iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görülür mü? Allah dostlarından inşallah onların aklettikleri şekilde onların eserlerinden size aktaracağız inşallah. Daha sonra da programın 3. bölümünde de ise Peygamber Efendimiz iki cihanın sultanı, alemlerin efendisine arzu halde bulunacağız. Kalbimizden geldiği gibi kırıklıkla onu metisena edeceğiz inşallah. Allah-u Teala inşallah bu programın akıbetini güzel hayreylesin. İnşallah gittiği evlere, ulaştığı yerlere kalbinde Resulullah'ın muhabbetini oluştursun ki layık olmayan diller onu anlatıp söyleyecek ama inşallah o sevgiyi o kalplere yerleştiren Allah-u Teala sevginin sahibinin hatırına kainatın efendisini güzel bir şekilde anlamayı ümmeti Muhammed'e nasip-i müessir eylesin. Fazla vaktinizi almak istemiyorum dostlar. Böyle bir güzel gecenin içerisine salavat-ı şerifeleri iki cihanın sultanına getire getire inşallah geceye adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.

Peygamberler Sultanı Efendimizin eşsiz güzelliği aşıklarının ilham kaynağı olmuştur. Bu sohbetimiz inşallah Resul-i Kibriya'nın güzelliğini dile getiren engin duygularla süslemeye çalışacağız inşallah. Dünyanın o en güzel varlığının mah cemalini doya doya seyreden Allah dostlarının aktardıklarıyla inşallah gecemizi hoşnut edeceğiz. Sahabilerden bir tanesi Bera İbni Azib radıyallahu anh şöyle diyor: "Ben dünyada Resulullah'tan daha güzel bir varlık görmedim." dedi. O güzellik abidesinden daha muhteşem bir varlık bulunamaması tabii ki ne olabilir ki? Elbette ki bulunamaz. Zira o Habiballah'tır. Cenab-ı Hakk'ın sevgilisidir o. İki cihanın sultanı. Kainat onun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. Zira o bir peygamber aşığının dediği gibi, o ilahi sevginin mahsulüdür. Muhabbetten hasıl olmuştur iki cihanın sultanı. İşte bu sebeple varlıkların en güzeli olmak elbette ki onun hakkıdır. İki cihanın sultanının. Esat Efendi Hazretleri ne güzel söylemiştir. Diyor ki, biz yokluk aleminin yokluk aleminden onun eşsiz güzelliğini seyretmek için dünyaya geldik. Bu sebeple canın cananın ne olduğunu ta kalu belada öğrendik. Diyor ki, uzun bir süreden sonra bir gönül sultanı Nakşi bir şair diyor. Sadi Hafız Ahmet Efendi 1882 senesinde vefat etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle sesleniyor: "Allah'ın sevgilisi sensin. Hudutsuz bir güzelliğe sahip olduğun için aşıklar senin cemalinin deli divanesidir ya Resulallah. Ey Allah'ın sevgilisi, o sohbet meclisine bizi de kabul buyur. Böylece ay yüzünü seyredip kendinden geçen bahtiyarlardan olalım ya Resulallah. Aydınlık yüzünü görmeye layık kıl ki bu zavallı sadi kulun güzel yüzünün ışığı etrafında dolanıp duran bir pervane olsun ya Resulallah. Küçük bir pervane." İşte böyle diyordu satırlarında. Yine devrin güzellerinden Süleyman Şadi Efendi şöyle diyor: "Ey yüzünün güzelliği, kuşluk güneşinin aydınlığı gibi parlayan ve alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber, ay ve güneş ışıklarını senin nurundan alır ya Resulallah. Ne olur o aydınlığınla bizi aydınlat." Öyle diyordu o sultan da. Yine Neccarzade Şeyh Rıza Efendi zamanın sultanlarından Zuhurat-ı Mekki adlı divanında Efendimiz'e şöyle diyor: "Ya Resulallah, senin eşsiz güzelliğinin parıltısı hem dünyayı hem de ahireti süslemiştir. İki cihanda senden daha güzeli yoktur ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, sen güzel yüzlüler diyarında benzeri bulunmayan tek güzelsin. İnceliği
ve zerafeti hiçbir güzellikle kıyas edilemeyecek kadar mükemmelsin ya Resulallah. Senin çeşitli vasıfların arasında soylu ve ümmi peygamber özellikleri de vardır. İnsanlara ezel ilmini öğreten, hoca eşsiz olan sultan sensin ya Resulallah. Böyle diyordu o gönül sultanı da. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin insanı deli divane eden o güzel yüzüne duyduğu hasreti bir başka şiirinde gayet sade bir dille ifade ederek, onu rüyasında göremediği zaman gönlünün gamlanıp gözünün nemlendiğini ve gözyaşlarının içine aktığını söylerdi. Ve de derdi ki, Hüda şahit güzellerden güzelsin, gayri nem vardır. Cemalin görmesem gönlümde gam, çeşmimde nem vardır ya Resulallah. Bu aşığın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun güzel yüzüne duyduğu hasret dinecek gibi değildi. Şöyle diyordu bir gün, ey benim gönül doktorum, senden ayrı kalmanın ıstırabıyla şu benim hasta gönlüm tıpkı Eyüp peygamber gibi dertlidir ya Resulallah. Yakup aleyhisselam Mısır ülkesinde güzel Yusuf'unun hasretiyle nasıl yanıp tutuşuyorsa, benim gönlüm de güzellikler ülkesinin eşsiz güzeline öyle meftun olduğu ki, güzelliğinin cazibesine tutulduğum sevgili, son derecede asil Haşimi soyundan gelme bir Kureyşi'ye aşık oldum. Aşkın sinemi yaktı, ciğerlerimden artık yanık kokusu geliyor ya Resulallah. Seni görmeye layık değilim biliyorum ama belki lütfedersin de seni gören güzel gözlerin sahibi olurum. Böyle diyordu. Diyor ki, Peygamberler Sultanı Efendimizin eşsiz güzelliğine temasla onun mübarek ravzasına duyduğu haseti dile getiren Muhammed Said Efendi Hazretleri de şu duygu yüklü mısraları şöyle dökmüştü ağzından. Ya Resulallah diyor Fenni, Hazreti Yusuf'un insanoğlunun en güzeli olduğu malumdur fakat cömertlerin cömerti Mevlam seni ondan daha güzel yaratmıştır. Şayet senin o tertemiz mübarek kabrini dünya gözüyle görüp ziyaret etmeden ölecek olursam, toprak altında kemiklerim kıyamete kadar ahu figan eyler ya Resulallah. Ben hadsiz hesapsız kusurlar işlemiş, yüzü kara, gönlü perişan, gözleri yaş dolu biriyim. Bu halimle kalkıp kapına geldim. Ne olur cömertliğini göster, bana da şefaat et ya Resulallah. Allah sevgisinin nur yüzü ile emsalsiz güzelliği yüzyıllar boyu bu aşık ümmetin gönül kâbesi olmuştur. Kainatın efendisi o kalplerde bu aşık ümmetinin gönül kâbesi oldu. Gece gündüz onu düşünmüş ve onu düşlemiş dostları, sevdikleri, samimi olanlar, gerçekten Allah Resulü'nü düşünen, onunla beraber yatan, onunla kalkan, onun hülyasına dalan ve
zikrullahında, Allahu Teala'ya iltica ettiğinde, kainatın efendisinin yanında olabilmek için gözlerinden yaşlar döken dervişler, gönül sultanları, Allah adamları, onu gören gözler, onlar için birçok kasideler yazmışlar ve aşıklar maşukuna ermiştir. Ve 15. asırlarda yaşayan aşıklardan da Şeyh Muhyiddin diyor ki: "Ey pırıl pırıl yanan ay yüzlü Mustafa, güzel yüzünü göster de bir göreyim. Ey nurlar saçan, nurlar saçan güneş yüzü Mustafa, ne olur mübarek yüzündeki örtüyü şöyle bir kaldır da gül yüzünü göreyim ya Resulallah. Ne olur." Böyle diyordu o da. Gönülleri ayna gibi saf olan peygamber aşıklarının rüyalarını onun güller açan güzel yüzü her zaman süsler. Kemal basamaklarını hayli tırmanmış bu aşıklar arasında Resulullah Efendimiz'i ile ilgili rüyaları birer risale, birer kitap hacminde olanlar da vardır. Bu bahtiyar aşıklar onun nur yüzünü göremedikleri zaman hüzünlenirler. Gönül aynalarını kaplayan sislerin bu muvakkat ayrılıkları yol açtığı için çok hayıflanırlar, sızlanırlar. Kainatın efendisini göremedikleri zaman kendilerini perişan sayarlar. İşte diyor ki: "Ya Resulallah, güneşi andıran mübarek yüzünü çoktan beridir göremedim. Senden ayrı kalmanın zifiri karanlığına gömüldüm. Nurunla o karanlıktan beni çıkar ya Resulallah. Çıkar ki seni göreyim. Çıkar ki seni gören gözleri göreyim." Böyle diyordu o gönül sultanı da. Bağdatlı Ruhi Efendi 1606 yıllarında yaşamış, o da bir gönül sultanı. O da yüzyıllar boyu aşk semasında yankılanıp duran Resul-i Muhterem Efendimizin mübarek yüzünü görüp ayaklarına yüz sürme niyazı

Vermektir gerçek yaşam. Onun ve ashabının yaşama biçimini örnek almak, onun bizden beklediği ümmet olmak çalışmaktır görev. Bizden beklediği ümmet olabilmek. Yoksa şu kırık dökük halimizle onun mübarek yüzüne bakmaya nasıl cesaret edebiliriz ki? Düşün. Hayal alemine dalmaya çalış. Şu anda oturuyorsun. Belki de uzandın. Birden kainatın efendisi belirdi karşında. Söyle. Söyle nasıl davranırsın? Toparlanır mısın hemen yerinden? Edeple diz çöker misin önüne? Sarılır mısın ayaklarına? Yoksa toplandıktan sonra ona bakmaya bile yüzü olmayan, bu zamana kadar günah çukurlarına sallanmış gözleriyle edep ve hayanın dışında yapılan hareketleri, her şeyi gören bu günahkar gözleri ona bakmaktan sakındırır mısın? Ama şu bir gerçek ki onu da yaratan Allahu Teala'dır. Kainatın efendisi, iki cihan sultanını yaratan Allahu Teala'dır. Onun her dakika huzurunda olduğunu bilmemiz en meşgal birincisi. İkincisi ise kainatın efendisine talip olabilmek. Ama nasıl? Düşün, hangi sünneti hakkıyla yapmaya çalışıyorsun? Otururken, kalkarken, bir şey yerken veyahut da örnek hayatını hayatına geçirirken onun davranışlarından hangisini sünnet için yapıyorsun? Çok zor değil mi? Kendi kendine düşündüğünde diyorsun ki ben bir hiçim. Ama ya Rabbi, ruz-i mahşerde huzuruna geldiğimizde talebimiz senin mağfiretindir. Diyor ki Neccarzade, gönül sultanı, güzelliğin doruk noktasında olan mübarek cemalini görmeye layık biri değilim ya Resulallah. O güneşin nuruna bakmaya ne gözümde kuvvet ne de vücudumda takat var. Ne olur yardım eyle ya Resulallah. Senin için gönül hastası olmuş bu kulunu sana kavuşmaktan mahrum etme. Hasret derdinin sarhoşluğu sebebiyle vücudumda hayır kalmadı. Bir türlü kendime gelemedim. Gecelerimi senin yoluna, gündüzlerimi senin yoluna versem, aldığım her bir nefesi salavat-ı şerifeye çevirsem, hatalarımla, günahlarımla huzuruna gelmekten utanıyorum ya Resulallah. Bu günahkar kuluna, bu günahkar kuluna bakıp da ümmetim der misin? De ya Resulallah. De ki seni seven gönüller senin aşkınla parlasın. Senin için gözyaşı döken gözler o dökülen gözyaşlarının mahiyetiyle parlasın. Sen affetmezsen Allahu Teala da bizi affetmez. Vücudumda ifkat kalmadı. Yardım eyle. İşte satırlar dökülüyor onun adına. Diyor ki ey hidayet güneşi, yüce yaratıcı senin, seni özenerek yarattığı için pek mükemmel bir vücuda sahipsin. Hak Teala seni mükemmelliğin biricik örneği olarak halk ettiği için artık kıyamete kadar senin ne mübarek vücudun ne de müstesna ahlakının bir menzeri
yaratılmadı.

ve yaratılamaz da ya Resulallah. Hakkı gösteren o eşsiz yüzün şayet aynanın karşısında dursa, dünyada aslı bulunmayan benzerin belki o zaman aynaya akseder. Senin güzelliğinin parıltısı bütün dünyayı deli divane ettiği için şu dünyada bulunan her şey zerreler halinde sana doğru sürüklenip gider ya Resulallah. Güzellik güneşi olan sen, güzelliğini ilahi kaynaktan aldığın için şu kainatta güzel olan her ne varsa güzelliğini senden alır ya Resulallah. Senden alır. Sen seni isteyenlere senden istenenini katla ver ya Resulallah. Biz günahkarız. Hatalarımız çok. Ama Allahu Teala senin hatırına bizi sana ümmet olmayı nasip eyledi. İnşallah o isminin hürmetine yine ahirette layık olmadığımız halde yine senin yanında oluruz. Yine senin yanında ya Resulallah. Senin yanında.

Özleminle yanıyorum, gel ne olur. Dayanacak gücüm kalmadı. Aşkından mahrum kalpler senin güzelliğini anlayamadı. Bu nasıl muhabbet ya Rab? O sevgiyi yudum yudum içsem, satır satır yazsam, nakış nakış işlesem, yine doyamam o sevgine. Sen unutulamazsın ey Nebi. Seni seven seni unutturur mu? Çınlamıyor mu ezanlarda seni söyleyerek? Layık olduğun yerdesin diyerek. Kılıç kınında, gül dalında, sen de sevgilinin yanında güzelsin. Emanetlerine sahip çıkamadık. Bilmem ne ola halimiz. Yoksa nar-ı cehennem mi yerimiz? Ey sevgili, çok perişan haldeyiz. Ne kadar günahkar da olsak biz senin ümmetiniz. Ne olur az da olsa sev bizi. Hak etmesek de o sevgini. Ya Rabbi, ruz-i mahşerde huzuruna geldiğimizde sana getireceğimiz tek şey var bizde. O da Habibinin sevgisi var kalbimizde. Ne olur ya Rabbi, ne olur kabul eyle o sevdiğinin hürmetine. Düşün, aşk nedir bilir misin? Gözyaşını hak için dökebilir misin? Habibine sevgili olabilir misin? Bilmem dersin, öyle mi? Sen onun ümmetisin, öyle mi? Sevgiyi bilmeden ben aşığım dersin, öyle mi? Elimdeki şu kalem bu satırları yazarken diyor ki bana, sen o aşktan anlamazsın, yazma boşuna. Sen ey günahkar, seherlerde uyurken, ağlanacak şeylere gülerken, nefsin arzularına köle olurken, zikirden çok dünya kelamıyla oyalanırken, ben Hakk'a aşığım dersin, öyle mi? Kandırma kendini dostum, sen aşkı yanlış

Nişanlamışsın. Benim dediğim Ayşe'ye Leyla'ya olan aşk değil. Sen böyle bir aşk anladın öyle mi? Uyan ey nefsim, uyan. Zamanın çok az kaldı. Sonsuz alemin güzelliğini şu sahte dünyaya değiştirdin öyle mi? Yalvar, yalvar Rabbine. Gözyaşlarınla yıka kainatı. Haykır! Zerreler dahi duysun seni. Ya Rabbi, ya Rabbi, ne olur sevdiklerine verdiğin o aşkı bize de ver. Kainatın efendisi olan Habibinin hürmetine ya Rabbi. Habibinin hürmetine.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ey cemaat! Merhumu nasıl bilirdiniz?
3: İyi bilirdik.
2: Dünya ve ahirete müteallik haklarınızı helal ediyor musunuz?
3: Helal olsun.
2: Allahu Ekber.

İstemem ne çelenk, ne çiçek, ne alkış. Haberin var mı? Ahirete bu son kalkış. Allah'a kul ol, Hakk'ın yolunda çalış. Tekbirlerle gömün beni, Kur'an'ımla

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
5: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah!

0: Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
1: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
2: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Bir gece kulu Muhammed'i, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi mescidi haramdan alıp mescidi aksaya yürüten, götüren Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Esra gece yürüttü anlamında. Ve inna esrayna gece yürümeye devam ettik. Hatta kunna nihayet vardık. Hatta kelimesi fiili mazinin başında kullanıldığında sonunda nihayet anlamında. Fiili müzarinin başında kullanıldığında kadar anlamında. Hatta nihayet kunna vardık fi ahiril leyl gecenin sonunda. Vakana vakatun bir vakana vakaten bir olayla karşılaştık. Ve la vakate ahla indel musafir minha bir yolcunun karşılaşabileceği en hayırlı olaydı. Yani yolcunun bundan daha hayırlı bir olayla karşılaşabileceğini düşünemiyorum. Fema eykazna illa فَمَا اَيْقَذَنَا اِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ bizi güneşin sıcaklığı uyandırdı. Yorgun, bitkin ya savaşa gidiyor ya savaştan dönüyorlar. Ama sahabe-i kiram, Bilal Hazretleri nöbetçi bırakılmış, Bilal dahil, aleyhissalatü vesselam Efendimiz dahil, hepsi uyuyakalmış, üzerlerine güneş doğmuş. فَمَا اَيْقَذَنَا اِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ bizi güneşin harareti uyandırdı. وَكَانَ اَوَّلَ مَنْ اِسْتَيْقَذَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ İlk uyanan kişi falandı, sonra falan, sonra falan. يُسَمِّيهِمْ اَبُوْ رَجَى Bu hadisi şerifi rivayet eden Ebu Raca tek tek isimlerini zikrediyor. فَنَسِيَ اَوْفٌ Ama Ebu Raca'dan bunu nakleden Avf, kimler oldun o sıralamayı unuttum. Sümme Umar ibnül Hattabi er-Rabi. Dördüncü uyanan Hazreti Ömer oldu. Ve kenen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ nâme lem nûkizhu. Peygamberimiz uyuduğunda biz onu uyandırmazdık. Hatta yekûne huve yesteykizu o uyanıncaya kadar. Niçin? لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ Çünkü uykusunda onun için neler meydana geldiğini, uykuda neler yaşadığını, ne rüyalar gördüğünü bilmiyoruz. Sahabe edebi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz uyurken bir sahabi onu uyandırmıyor. فَلَمَّ اسْتَيْقَظَ اُمَرُ Hazreti Ömer uyanınca وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ İnsanların karşılaştığı bu olayı da görünce sabah namazı geçmiş, epey bir zaman olmuş, güneşin sıcaklığı uyandırmış. وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا Yiğit bir adamdı, kahraman bir kimseydi. فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ Peygamberimizi uyandırmadı ama tekbir getirdi. Ve bu tekbirini de yüksek sesle getir. Allahu Ekber diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh geniş omuzlu, uzun boylu, kalın kaşlı ama kumral sakallı. Bakışları sert. Yürüdüğü zaman yere vuruşu sert. Konuşurken konuşması sert. Geldiği zaman şöyle sokakta yürürken çocuklar dağılıveriyor. Ömer geliyor. Öyle bir heybetli bir kimse. Bakışı, duruşu. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yine böyle bir sokakta yürürken çocuklar dağılıverdi. Ama biri dağıl gitmedi. İsmin ne dedi? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Abdullah bin Zübeyir dedi. Hazreti Esma'nın oğlu Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhüma. Peki arkadaşların kaçtı. Sen niye kaçmadın dedi. Yol dar değil ki sana yol açayım. Suç işlemedim ki kaçayım dedi. Yol dar değil ki sana yol açayım. Suç işlemedim ki kaçayım.

Ömer dedi ki bu gelecekte gerçekten büyük bir şahsiyet olacak. Daha küçük yaşta kendisini böyle savunan bir kişi Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhüma. Babası cennetle müjdelenmiş Zübeyir bin Avvam daha dünyadayken. Annesi Esma binti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir kızı. Hazreti Ebu Bekir'in torunu. Hazreti Ayşe validemiz teyzesi. Peygamberimiz eniştesi. Sağı solu her tarafı cennetle müjdelenmiş değerli bir şahsiyet Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhüma. Peygamberimizin vefatında 11 yaşındaydı. Medine'de ilk dünyaya gelen Mekkeli çocuk Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhüma idi. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh tekbir getirdi ve yüksek sesle tekbir getirdi. فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ Tekbiri getirmeye devam ediyor ve sesini de yükseltiyordu. حَتَّ اسْتَيْقَظَ لِصَوْتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Onun sesine Peygamberimiz uyandı. فَلَمَّ اسْتَيْقَظَ شَكَّوْ اِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyandığında sahabe-i kiram başlarına gelen bu felaketten şikayet ettiler. İlk defa üzerlerine güneş doğuyor. Kale la dayır. Zararı yok buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ev la yadiru. Zarar vermez. İrtahilu fertahilu. Burada durmayalım dedi. Burada bu mekan üzerimize güneş doğan bir mekan. Burada durmayalım. Namazı burada kılmıyoruz. Demek ki üzerimize sabah namazı kılmadan güneş doğuyorsa o ev, o oda, o yer, o yatak bizim için bereketli bir yer değil. Oradan hareket ettiler. Fesara gayra ba'id pek uzak olmayan bir mesafeye yürüdüler. Sümme nezele sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabı konakladı. Feda'a bil vadu'i fetevadda'a ma'al kavm. Feda'a bil vadu abdest suyu istedi. Fetevadda abdest aldı ve nudiye bis salah ezan okundu ve yakamet getirildi. Fasalla bin nas insanlara namazı kıldırdı. Cemaatle sabah namazını güneş doğduktan epey yükseldikten sonra kıldırdı. Felemmen fetele min salatihi namazından ayrılınca aleyhissalatü vesselam Efendimiz İzâ huve bir racülin mu'tezilin lem yusallim al-kavm. Birini gördü kenarda cemaatle beraber namaza katılmayan birini fark etti. Kale ma mena'ake ya fulan en tusalliye ma'al kavm. Şu cemaatle namaz kılmana ey falan seni alıkoyan nedir? Kale asabetni cenabe ve la ma. Bana cünüplük isabet etti ama su da yok. Abdest alacak kadar su vardı birçok kimsenin. Sular da bitti. Ben gusledemedim. Kale aleyke bis sa'id. Tertemiz toprağı kullanmalısın. Fe innehu yekfik. Çünkü bu temiz toprak senin için yeterli ve geçerlidir. Thümme sâra nebiyyü. Yani teyemmüm almalısın buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Thümme sâra nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz yürüdü. Feştekâ ileyhin nâsü minel ataş. İnsanlar susuzluktan şikayet ettiler. Su bitti, sabah namazını kıldılar ama içecek su da yok. Fenezzele aleyhissalatü vesselam Efendimiz indi devesinden. Feda'a fulanen kâne yüsemmihi Ebu Raca nesiyehu Avf. Ebu Raca'nın ismini verdiği ama talebesi Avf'ın unuttuğu bir şahsı çağırdı. Veda Aliyen Hazreti Ali radıyallahu anh çağırdı ikisini. Fekal izheba febtegiya elma. Gidin su arayın dedi. Fentaleka Hazreti Ali radıyallahu anh ve arkadaşı yola çıktılar. Fetelekkayem ra'eten beyne mezadeteyn. Bir kadınla karşılaştılar. İki kova su taşıyan. Ev satihateyn. Veya geniş iki kap su taşıyan. Min ma'in ala ba'irun leha. Bir devede, devenin iki tarafında böyle su taşıyan bir hanım gördüler. Fekale leha.
O hanıma dediler ki,

Eynel ma? Su nerede? Kalet ahdi bil may emsi hadihi sa'a. Ben bu suyu daha dünden aldım. Fe ve neferuna hulufen. Ve bizim cemaatimizde arkada. Kale leha intaliki iden. Peki o zaman devam et. Kalet ile eyne nereye? Bizimle beraber gel dediler. Peki nereye gidiyoruz dedi o kadın. Kale ile Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulüne gidiyoruz. Kalet kadın dedi ki ellezî yukâlu lehu sâbi. Hani şu atalarının dininden dönen adam. Onun yanına mı gidiyoruz? Atalarının dininden dönen adamın yanına mı gidiyoruz? Demek ki kadın Müslüman değil. Müşrikler öyle diyordu. Geleneklere karşı çıkan adam. Atalarının dininden dönen adam. Ecdadına karşı çıkan adam. Peygamberimizin lakabı böyle. Kâlâ huvellezî ta'nî. İşte senin anlatmak istediğin kişi de herhalde budur dediler. Yani peygamberimizi demek istiyoruz. Fen talikî gidelim. Fecaa biha ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kadını peygamberimizin yanına getirdiler. Ve haddethâkul hadîs olayı anlattılar. Bu kadın işte daha dünden şu kadar mesafeden bu suyu getiriyor. Arkada bıraktığı cemaat var. Ve biz de ya Resulallah suyuyla beraber bu kadını davet ettik geldi. Kale festenzeluha an ba'iriha. Ravi devam ediyor. Devesinden indirdiler. İnmesini istediler. Ve de annebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi inâin feteferraga fihi min efvahil mezadeteyn evs satihateyn. Bu iki kaptaki su bir başka kaba boşaltıldı. وَاَوْكَ اَفْوَاهَهُمَا وَاَطْلَقَ الْغَزَالِيَ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اُسْكُوا وَاِسْتَقَوْا. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz o kapların ağzını kapadı ve insanlara doldurun dedi. Develerinizi sulayın, su için alın. İnsanlar da suya kandılar. فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاِسْتَقَى مَنْ شَاءَ. Dileyen su içti, dileyen develerini, atlarını suladı. وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ اَنْ اَعْطَ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ اِنَاً مِنْ بَا. En son su içen adam, gusletmek için bir kap getiren o şahıstı. قَالَ اِذْهَبْ فَاَفْرِغْهُ عَلَيْكِ. Peygamberimiz o kaptan, ağzını kapattığı o kaptan doldur dedi. وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرْ اِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا. Kadın bakıyordu. Suya ne oluyor diye bakıyor. وَيْمُ اللّٰهِ لَقَدْ اُقْلِعَ عَنْهَا وَاِنَّهُ لَيُخَيَّلُ اِلَيْنَ اَنَّهَا اَشَّدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ اَبْتَدَأَ ف۪يهَا. Kadın ayrılırken sanki kovaları eskisinden daha fazla dolu olarak ayrıldı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin duasının bereketiyle bütün sahabe-i kiram su içti. Develerini, atlarına su verdiler. O gusletmesi gereken kişi kaplarını doldurdu, gitti gusletti. O kadının kovaları hala doluydu. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem icma'u leha fecema'u leha min beyni acvetin ve dakikatin ve sevikatin تَجَمَعُوا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا. Bu kadına bir ikramda bulunalım dedi. Ne varsa yanınızda, ister acve denilen kıymetli hurma, ister un, ister çorbalık, ne varsa yiyecek olarak toplayın. Topladılar. Bir örtüye bunu döktüler. Ve onun devesine, kadının devesine bu yükü verdiler. Ve sonra o eline de o bulunan ikramı verdiler. Kale leha. Efendimiz o kadına dedi ki te'alemine ma razi'na min ma'iki şey'a. Biliyor musun dedi. Senin suyundan hiçbir şey eksiltmedik. Aynı su.
Suyundan hiçbir şey eksiltmedik. وَلَكِنَّ اللّٰهُ وَالَّذِي اَسْقَانَا Bizi sulayan, bize suyu içiren, bize suyu ikram eden Rabbimizdir. فَاَتَتْ اَهْلَهَا O hanım ailesine geldi. وَقَدْ اِحْتَبَسَتْ عَنْهُمْ Epey bir zaman onlardan uzak kalmıştı. قَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَ Ey falan, seni bu kadar bizden uzak tutan sebep nedir diye sordular. قَالَتْ اَلْعَجَبْ Doğrusu hayret verici bir şeyle karşılaştı. لَقِيَنِ رَجُلَانِ İki adam benimle karşılaştı. فَذَهَبَا بِي اِلَى هَذَا الَّذِي يُقَلْ لَهُ السَّابِئِيُّ Hani şu atalarının dininden dönen adam dedikleri var ya, o zatın yanına beni götürdüler. فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا O kapların ağzını, kırbaların ağzını bağladı, bir dua etti. Sonra doldurun dedi, doldurdu, doldurdu, doldurdu. Gelen içti, giden içti, develer. Tabii develerin içmesi öyle basit içmiyor deve. Birkaç günlük su içiyor develer. Ve sonra atlar içtiler, doydular, kandılar. Gusleden gusletti, abdest alan abdest al. Kadın anlatıyor. Fevallahi, Allah'a yemin ederim ki, اِنَّهُ الْاَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ بِاِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَ Baş parmakla şehadet parmağını işaret olarak kullandığım فَرَفَعَتْهُمَ اِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي السَّمَاءَ وَالْاَرْضِ Gökle yer arası dedi. Ne varsa gökle yer arasında bulunan insanlar arasında en birinci büyücü bu dedi. Ya böyledir, ya bir ikinci ihtimal var. İnnehu le Resulullahi hakka. Ya da gerçekten Allah'ın elçisi. Ya yerle gök arasındaki en büyük büyücü bu, gözlerimin önünde. Benim suyumdan bir şey eksilmedi. Suyu kaba döktüler. Ağzını bağladı. Kapları da aynen sanki dolu. Diğerleri de bütün hepsi kaplarını doldurdular. Ya en büyük büyücü ya da gerçekten Allah'ın elçisi. فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَٰلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَلَا يُصِيبُونَ صِرْمَ الَّذ۪ي هِيَ مِنْهُمْ Müminler bu ondan sonra çevrede bulunan kimselere hücum ettiler. Fakat bu kadının kabilesini bulamadılar. فَقَالَتْ يَوْمَنْ لِكَوْمِيَا Çünkü bu kadın bir gün kavmine dedi ki مَا اَرَى اَنَّ هَا اُلَيْا الْقَوْمَ يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا فَهَلَّكُمْ فِي الْاِسْلَامِ Yani oraya لَا يُصِيبُونَ صِرْمَ الَّذ۪ي هِيَ مِنْ O kadının bulunduğu kabileye hücum etmediler. İkram ettiği için. Yiyecek verdikleri gibi madem ki o kadın bize ikram etti, biz onun kabilesine hücum etmeyiz dediler. Kadın dedi ki مَا اَرَى اَنَّ هَا اُلَيْا الْقَوْمَ يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا يَدَعُونَكُمْ عَمْدًا Şu Müslümanlar var ya, sizi ben şu kanaate vardım ki kasten size hücum etmiyorlar. فَهَلَّكُمْ فِي الْاِسْلَامِ Hala Müslüman olmayacak mıyız? فَأَطَعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْاِسْلَامِ Kadını dinlediler ve Müslüman oldular. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mucizesine şahit oluyoruz. Ve burada bir sahabinin cünüplük sebebiyle, cünüp olması sebebiyle namaz kılmaması Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bu şekilde bir mucize göstermesine vesile oluyor. Yani bu hadis-i şerif, bu kadar uzun bir hadis-i şerif gerçekten birçok neticelerle dolu, ibretlerle dolu bir hadis-i şerif. Birincisi, فِي اِسْتِحْبَابُ سُلُوكِ الْاَدَبْ مَعَ الْاَكَابِرِ kema fi fi'li Umar radıyallahu teala anhu fi ikazin nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer nasıl peygamberimizi doğrudan uyandırmadı? Tekbirle uyandırdıysa büyükleri ikaz edenler de farklı metotlar kullanmalıdır. Bu müstehaptır. Büyükleri ikaz etme noktasında edebe riayet edilmelidir. Bir. Hadis-i şerifler edep, görgü, terbiye, beşeri ilişkiler açısından bizim için ibret. Fihi izharu't'assuf li fawat emrin min umuriddin.
dini emirlerden bir emri yerine getirmeme dolayısıyla Müslüman üzülmelidir. Sabah namazını kaçırmak gerçekten sahabe-i kiramı üzmüştü. Fihi la harac ala men tefutuhu salatun bi taksirin minhu li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem la dayr. Fihi la harac ala men tefutuhu salatun la bi taksirin minhu. Elimizde olmayan bir sebeple, aşırı yorgunluk, hastalık ve benzeri bir sebeple eğer bir namazı kaçırmışsak, aleyhissalatü vesselam Efendimiz la dair, zararı yok, günahı yok, mahzuru yok ifadesiyle bunda ayrıca bir günah yok. Yani akşam ezanı okunurken eğer yatağa yatmış, uzanmışsak o namazın kaçacağı belli, ihmal var. Ama geldiniz, öğle namazını kıldınız, uzandınız. O kadar yorgun, o kadar rahatsızsınız ki bir uyandınız. Ne ikindi, ne akşam, hepsi geçmiş. Dolayısıyla böyle bir durumda çevrenizde sizi uyandıracak kimse yok. Veya saatinizi kurmuşsunuz, duyamamışsınız. Yani sizde bir kusur yok. Böyle bir durumda Cenab-ı Hak affediyor. La dayra. Tabi namazları kaza etmek şartıyla. Fihi enne men ecnebe ve lem yecid me'en fe innehu yeteyemmem. Kim cünüp olursa bulamazsa teyemmüm alacaktır. Likavlihi sallallahu aleyhi ve sellem aleykum bis-sa'i. Tertemiz toprak sizin için yeterlidir ifadesi. Fihi ennel alime izâ ra'a emran mucmelen yes'elu fa'ilehu anhu. Liyuvaddihahu feyuvaddihu ev feyuvaddih lehu huve vecihessavab. İlim erbabı hatalı bir kimse gördüğünde sebebini soracak, açıklayacak, uyaracak ve doğru olanı bildirecektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetini görüyoruz. Fi istihbabul mulatafe ve rifk fil inkari ala ahadin fima fa'alehu. Bir kimsenin yaptığı hatalı bir harekete karşı yumuşak huylulukla, tatlı dille, güler yüzle uyarı müstehaptır. Fihi tahridu aleyhissalati bil cema'a. Cemaatle namaza teşvik vardır. Fihil inkaru ala terki şahsı es-salate bi hadratil musallim bi gayri uzur. Eğer bir grup cemaatle namaz kılıyorsa özürsüz olarak o cemaate katılmama hatalıdır. Bir özür varsa katılmayız. Mesela yatsı namazını kılmışız. Ama yanımızda bir cemaat tek yatsı namazı kılıyorsa cemaatle İkinciye o yatsı namazını kılabiliriz. Öğle namazını kılmışız yalnız başımıza. Yanımızda bir cemaat tekrar cemaatle öğle namazı kılıyorsa cemaatin sevabını elde etmek için öğle namazını kılabiliriz. Öğle ve yatsı namazları için böyle bir imkan var. Ama ikindi namazı, sabah namazı ve akşam namazı için böyle bir imkan yok. Üç rekatlı olduğu için sabah namazından ve ikindi namazından sonra namaz kılmak, nafile kılmak mekruh olduğu için. Fihi enne kada el fevaiti vacibun. Kaçırdığımız namazları kaza etmek farzdır. Ve la yeskutu bit te'khiri ve ye'semu bit te'khirihi bi gayri uzrin. Bu namazların ertelenmesi, bu namazların üzerimizden düşmesine sebep olmaz. Özürsüz olarak üzerindeki kaza namazını erteleyen günahkar olur. O kadar çok netice var ki bu olayda. Fi istihbabul ezani lil faite. Kaza namazı kılan kimsenin ezan okuması müstehaptır. Fi cevazu eda'il faiteti bil cemaa. Kaçırılan bir namazın cemaatle hepsi aynı namaza niyet etmek şartıyla eda edilmesi caizdir. Fihi talebul ma lişşurbi vel vudu, abdest için ve içmek için su arama. Fihi ahzul ma'il memluki li gayrihi li daruratil ataşi bi'ivadin. Belli bir para ikram karşılığında

İkram. Su içtiler, develeri, atları suladılar. Ondan sonra cünüp kimse suyu kullandı. Fihi cevazül muatta fil hibat vel ibahat min gayri lafzın minel canibeyn. Ben bunu bağışlıyorum, ikram ediyorum diye, hediye ediyorum diye söylemek şart değil. Hibe edin, bağışlayın, ikram edin. Cenab-ı Hak bunu biliyor. Yani bunu mutlaka bir şey ikram ederken sana bu hediyedir demek şart değil. Ama zekatta zekat olduğunu söylemek gerekmektedir. Fihi takdimu maslahati şurbil ademiyyi vel hayvan ala gayriki ke maslahati tahareti bilme. Önce insanlar ve diğer mahluklar su içmeli. Ondan sonra abdest alınmalı, gusledilmelidir. Fihi cevazul halveti bil ecnebiyyeti inde emnil fitneti fi haleti darureti şer'iyye. Evet, Müslüman bir erkek, Müslüman bir kadınla yalnız başına aynı binekte veya bir yerde bulunamaz. Haramdır. Üçüncüleri şeytandır. Ama burada yabancı bir hanımla, hem Müslüman olmayan hem de namahrem olan bir hanımla iki sahabi bir müddet beraber yolculuk yaptılar. Her ne kadar binekleri ayrı olsa da fitneden emin oldukları için ve zaruret bulunması sebebiyle. Çünkü o kadının suyuna el süremezlerdi, alamazlardı. Suyuyla beraber, devesiyle beraber kadını davet ettiler. Böyle bir durumda erkekler önde gidecek ve kadın arkada gidecektir. Hani Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla Hazreti Musa Şuayb Aleyhisselam'a giderken Kur'an diyor ki hayalı bir şekilde yürüyordu. Ama Musa önde, kız arkadaydı. Yolu tarif etmek için yerdeki çakıllardan alıyor, sağ tarafa, sol tarafa atıyordu. Kadın önde, erkek arkada yürümüyorlardı. Fihi cevaz istimali evanil müşrikine malem yeteyakkan fiha necase. Eğer kesin olarak temiz olduğu bilinen bir kap ise müşriklerin kullandığı bir kabı kullanmak caizdir. Kadın müşrik ama su temiz, bunu yakinen biliyorlar. İçme suyu uzak bir yerden almış ve içme suyu olarak götürüyor. O kapların temiz olduğu kanaatine kapılmışlar. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz o kadının, müşrik kadının kabından alınan suyu içmiştir ve sahabenin de içmesine müsaade etmiştir. Fihi muraatu zimamil kafiri vel muhafazati bihi. Kafir bile olsa insan hakkına riayet etmenin gerekli olduğunu görmekteyiz. Kema hafızan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hâzihil mer'ete fî kavmiha ve biladiha. Hem o kadının hakkına riayet etmiş, hem aleyhissalatü vesselam o kadının kabilesine hücum etmemiş, hücum edilmesini de uygun görmemiştir. Ferra'a fî kavmiha dimâmeha ve inkânet min samimihim. Müşrik olduğu halde aleyhissalatü vesselam Efendimiz o ikram etmesi sebebiyle o kadının kavmine, kabilesine baskın düzenlememiştir. Vefa ehli, vefa peygamberi, vefayı öğreten, vefakar olmayı emreden aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ve yine fihi cevazul halifi min gayri istihlaf. Yemin istenmeden burada yemin etmenin caiz olduğunu görüyoruz. Zira hadis-i şerifte bu yemin ifadesi yer aldı. Yemin istenmediği halde demek ki yemin. Veymullahi. Sahabi diyor ki kadın ayrı. Vallahi bu kadın ayrılırken kapları doluydu şeklinde. Fihi cevazü şekva minel râya ilel imami inde hululi emrin şedid. Çok şiddetli bir olay durumunda halkın yöneticiye şikayette bulunması caizdir. Fi istihbabu't-ta'risi lil-musafiri iza galabahu'n-nawm. Yolcu

yorgun düştüğünde, uykuya mağlup olduğunda geceyi yolda emin bir yerde geçirebilir. Fihi cevazun nevmi alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ke nevmi ahadim minna fi ba'dil evkat. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatında bir veya iki defa böyle olayla karşılaşmıştır. Ve böyle bir durumda bize nasıl davranacağımızı öğretmek için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Aleyhissalatü vesselam Efendimizin gönlüne, kalbine, gözüne uyku vermiştir. Biz peygamberler cemaati gözlerimiz uyur, kalplerimiz uyumaz buyuruyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ama bu defa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın emriyle uyandırılmadı. Bir gün Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazını, 4 rekatlı namazı 5 rekat kıldırdı. Namazdan sonra sahabe-i kiram sordular, ya Resulallah, namazın rekati mi değişti yoksa siz mi unuttunuz? Cevap çok dikkat çekici. Hayır, namaza 1 rekat ilave edilmedi. Ben de unutmadım, unutturuldum. Ünsitu, unutturuldum. Yani Rabbim bana unutturdu. Böyle bir durumda nasıl yapacağımızı öğretmek için. 4 rekat namaz 5 rekat kılındığında ya 6 rekatta tamamlanır yahut o 5 rekat namaz, 5 rekatlı namaz olamayacağı için yeniden kılınır. İmam 5 rekat kılarsa, 5. rekata kalkarsa cemaat oturmaz, cemaat oturur, ayağa kalkmaz. Sübhanallah diyerek imamı uyarır. İnnemâ cu'ilel imamu liyutemme bihi. İmam sadece uyulmak için öne geçmiştir, öne geçirilmiştir. 5. rekatta imama uymak mecburiyeti yoktur. Böyle bir durumda Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada bize örnek olsun diye Cenab-ı Hak tarafından bu şekilde bir olayla bize ibret, ders ve örnek olması için Peygamberimiz de sahabe-i kiramla beraber güneş epey yükselinceye kadar uyuyakalmıştır. Hayatında hiçbir gece namazını bırakmayan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine güneş doğmasını düşünmek mümkün değil. İbret, ders ve örnek için olması için bu şekilde bir olay meydana gelmiştir.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

melekler fısıldadı. Şu alemde tekmişsin. Bir kez baksan yanar kalpler. Hep ceddine çekmişsin. Yıldızları indirmişsin kirpiklerin üstüne. İstanbul'u gözlerine sürme diye çekmişsin. Yeryüzünü gözlerine sürme diye çekmişsin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Beşinci cüz.

0: فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا.
1: Savaş esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler hariç, evli kadınları nikah etmek de size haram kılındı. Bunlar size Allah'ın farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını, zinadan kaçınıp, İffetli olarak mallarınızla istemenizse size helal kılındı. Onlardan yararlanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehrin kararlaştırılmasından sonra karşılıklı anlaşmayla az veya çok vermenizde size bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: معروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenler, sahip olduğunuz mümin cariyelerden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz hep birbirinizden olup aynı köktensiniz. Öyleyse sahiplerinin izniyle ve mehirlerini de örfe göre vermek suretiyle iffetli olan, zina etmeyen ve bir dost edinmeyen cariyelerle evlenin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Bu cariyelerle evlenme izni içinizden günaha girmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Allah size bilmediklerinizi açıklamak, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.
1: يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا
0: Allah sizden yükü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır.

0: enfusakum innallaha kana bikum rahima.
1: Ey iman edenler, sizin kendi rızanızla yaptığınız bir ticaret olmadıkça mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin, kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir.

0: Kim haksızlık ve tecavüz yoluyla bu yasakları işlerse, yakında onu cehennem ateşine sokacağız. Bunu yapmak da Allah'a çok kolay gelir.
1: اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا
0: Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yerleştiririz.
1: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

0: مكتسبا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere tamah etmeyin. Erkeklere de kazandıklarından bir pay vardır, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan nimetini, ihsanını isteyin. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir.

0: يَنَالُهُمْ نَصِيبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktığı şeylerin her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.

0: Allah'ın bir kısmını bir kısmına üstün kılması ve erkeklerin mallarından kadınlara harcaması sebebiyle erkekler kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kocalarının bulunmadığı zamanlarda namuslarını koruyanlardır. Geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara nasihat edin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse hafifçe dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onları incitmek için başka bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür.
1: وَاِنْ

0: Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, kendilerine bir hakem erkeğin ailesinden, bir hakem de kadının ailesinden gönderin. Eğer onlar düzeltmek isterlerse, Allah karı kocayı aralarındaki anlaşmada başarılı kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.
1: وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ

0: الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
1: Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
0: اَلَّذ۪ينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَعْتَدَنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا
1: Onlar cimrilik ederler. İnsanlara da cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın nimetinden kendilerine verdiği şeyleri gizlerler. Biz Allah'ın nimetini inkar eden o nankörler için aşağılayıcı bir azap hazırladık.

0: الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
1: Mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü bir arkadaştır.

0: Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan yine Allah yolunda harcasalardı, kendilerine ne zararı olurdu? Oysa Allah onların durumunu çok iyi bilmektedir.
1: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيمًا
0: Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Yapılan iyilik zerre kadar da olsa onu kat kat arttırır ve yapana kendi tarafından büyük bir mükafat verir.

0: Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit gösterdiğimiz zaman durumları nasıl olacak?
1: يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يثًا
0: İnkar edip peygambere karşı gelenler o gün yerle bir olmak isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler.

0: Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cunupken de yolcu olanlar hariç gusül yapıncaya kadar namaza yanaşmayın. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız, cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu durumlarda su da bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ اَنْ تَضِلُّ السَّب۪يلِ
0: Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar sapıklığı tercih ediyorlar ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istiyorlar.
1: وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا
0: Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir ve bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah yeter.
1: مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَيَضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

0: لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا
1: Yahudilerden sözleri yerlerinden değiştirip, işittik ve isyan ettik, dinle dinlemez olası. Ve dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, Raina, bizi gözet, bize çobanlık et diyenler vardır. Eğer onlar, dinledik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Artık pek az bir kısmı hariç onlar inanmazlar.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden veya cumartesi gününe saygısızlık eden Yahudileri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce yanınızdaki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir.
0: İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen

0: Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseye bağışlar. Allah'a ortak koşansa gerçekten büyük bir günah işlemiş olur.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا
0: Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez.
1: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا
0: Bak Allah'a nasıl yalan yere iftira ediyorlar. Bu apaçık bir günah olarak onlara yeter.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا

Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar puta ve tağuta inanıyorlar ve inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar.

0: İşte Allah'ın lanet ettiği kimseler onlardır. Allah'ın lanet ettiği kimse için hiçbir yardımcı bulamazsın.
1: اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَاِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا
0: Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi.
1: اَمْ يَحْسَبُونَ

0: الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
1: Yoksa Allah'ın nimetinden insanlara verdiği şeyi mi kıskanıyorlar? Oysa biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermiş, onlara büyük bir hükümranlık bahşetmiştik.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Onlardan bazıları ona inandı, bazıları da ondan yüz çevirdi. Onlara çılgın bir alev olarak cehennem yeter.

Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Dirilerinin her yanışında azabı tatsınlar diye onları başka dirilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْو۪يلًا
1: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan buyruk sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir şey hususunda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Peygamber'e havale edin. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.

0: Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Onlar tağutun önünde muhakeme edilmek istiyorlar. Halbuki onu tanımamaları emredilmişti. Şeytan onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا
0: Onlara, Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere gelin dendiği zaman, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

0: Elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir felaket gelince sana gelip biz sadece iyilik etmek ve uzlaştırmak istedik diye nasıl da Allah'a yemin ediyorlar.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا
0: İşte onların kalplerindekini Allah biliyor. Sen onlara aldırma, onlara nasihat et ve onlara kendileri hakkında etkili, caydırıcı sözler söyle.

0: Hayır, senin Rabbine andolsun ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
1: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ

Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu.

0: وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَف۪يقًا.
1: Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.
0: ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا.
1: Bu da Allah tarafından bir ikramdır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter.

Ey iman edenler! Savunma tedbirinizi alın da bölük bölük savaşa çıkın veya hep birlikte savaşın.

0: Sizden mutlaka ağır davranacak kimseler vardır ki size bir musibet geldiği zaman Allah bana gerçekten lütfetti de onlarla birlikte bulunmadım der.
1: وَلَئِنْ أَصَابَ

0: Eğer Allah tarafından size bir nimet erişirse, sizinle kendisi arasında bir dostluk yokmuş gibi, keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı kazansaydım der.
1: فَلْيُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْت۪يهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا
0: O halde dünya hayatını ahiret

0: وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.
1: Size ne oldu ki, ey Rabbimiz, bizi şu halkı zalim olan şehirden çıkar, bize kendi yanından bir koruyucu ver, bize kendi yanından bir yardımcı ver diyen güçsüz erkek, kadın ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz?

0: İman eden kimseler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenlerse tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır.
1: Elem

Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında hemen içlerinden bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha da fazla korkmaya başladılar ve "Ey Rabbimiz, bize savaşı niçin farz kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen olmaz mıydı?" dediler. "Ey Muhammed, sen onlara de ki, dünya menfaati çok azdır. Ahiretse Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Size bir hurma çekirdeğinin incecik ipi kadar bile haksızlık edilmeyecektir.

0: Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bile bulunsanız, ölüm size yetişir. Eğer münafıklara bir iyilik gelirse, bu Allah tarafındandır derler. Bir kötülük dokunursa, bu sendendir derler. Ey Muhammed! Sen de ki, hepsi de Allah'tandır. Bu adamlara ne oluyor da hiçbir söz anlamıyorlar.
1: مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ

0: nefsik ve ersalnake linnasi rasula ve kafa billahi şehida.
1: Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her kötülük de kendindendir. Biz seni insanlara peygamber gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter.

0: Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse bilsin ki biz seni onların başına bekçi göndermedik.
1: وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا

0: يَشْهَدُونَ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا
1: Onlar peki baş üstüne derler. Ama senin yanından ayrılınca onlardan bir grup geceliğin senin söylediklerinin aksini kurarlar. Allah da onların geceliğin kurduklarını yazar. Sen onlara aldırış etme. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.
0: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا
1: Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelseydi, onda birçok tutarsızlık bulurlardı.
0: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ

0: Allahu aleykum ve rahmetuhu lettebe'tumuşşeytane illa qalila.
1: Kendilerine güven veya korku hakkında bir haber gelirse onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere veya kendilerinden olan idareciliğe götürselerdi, onlardan hüküm çıkarabilecek olanlar bunu bileceklerdi. Eğer Allah'ın size lütuf ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız.
0: فَقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكْ وَحَرِّضِ

0: Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstün ve cezası daha şiddetlidir.
1: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاءً

Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını verir.

0: kulli şeyin hasibe.
1: Size bir selam verildiği zaman siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya aynısıyla iade edin. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapar.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا.
1: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
0: فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِيَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا

Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa Allah onları yaptıkları yüzünden baş aşağı çevirmiştir. Siz Allah'ın saptırdığı kimseleri yola mı getirmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıklarına sen asla bir yol bulamazsın.

kendileri inkar ettikleri gibi sizin de inkar etmenizi ve böylece kendileriyle eşit olmanızı isterler. O halde Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan hiçbir dost ve yardımcı tutmayın.

0: وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا
1: Ancak aranızda anlaşma olan bir topluma sığınanlarla yahut da sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan sıkılıp daralarak size gelenlerle savaşmayın. Eğer Allah dileseydi onları sizin başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, artık Allah size onlara saldırmak için bir yol vermemiştir.

0: Sizden ve kendi toplumlarından emin olmak isteyen başka insanlar da bulacaksınız. Ama onlar ne zaman fitneye itilseler, içine baş aşağı dalarlar. Eğer onlar sizden uzak durmazlar, size barış teklif etmezler ve ellerini sizden çekmezlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. İşte onların aleyhine size açık bir yetki verdik.
1: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقَتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَآءً

0: Yanlışlıkla olması dışında bir müminin diğer bir mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin bir mümin köle azat etmesi ve öldürülenin ailesine bir diyet ödemesi gerekir. Eğer onlar bağışlayıp vazgeçerlerse o başka. Öldürülen mümin size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat edilmesi gerekir. Aranızda anlaşma olan bir topluluktansa hem ailesine bir diyet ödemek hem de bir mümin köle azat etmek gerekir. Bulamayan kimsenin de Allah tarafından tövbesinin kabul edilmesi için ard arda 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
0: Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

0: Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyice anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de öyleyken Allah size lütufta bulundu. O halde iyice anlayıp dinleyin. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

0: rahme ve kana Allahu gafuran rahima.
1: Müminlerden özürsüz olarak savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir olamazlar. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri

derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ama cihad edenleri büyük mükafatlar, kendi tarafından vereceği yüksek dereceler, bağış ve rahmetle oturanlardan üstün kılmıştır.

Melekler kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıklarında siz ne yapıyordunuz deyince onlar biz yeryüzünde zayıf düşürülmüş kişilerdik diyecekler. Melekler de Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Oralara hicret etseydiniz diye karşılık verecekler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Ancak erkek, kadın ve çocuklardan zayıf düşürülmüş olup bir çare bulmaya güç yetiremeyenler ve bir çıkış yolu bulamayanlar müstesnadır.
1: فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا
0: İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.
1: وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدَ ف۪ي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَهُ

Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde birçok bolluk ve genişlik bulur. Kim de Allah'a ve peygamberine hicret ederek evinden çıkar, sonra ona ölüm gelirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman, inkar edenlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Çünkü kafirler sizin için apaçık bir düşmandır.

0: Ey Muhammed! Savaşta sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın zaman, bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsinler, kılmayan öbür kısım gelsin ve seninle beraber kılsın. Onlar da namazda tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. İnkar edenler size aniden bir baskın vermek için silahlarınızdan ve eşyalarınızdan ayrılmış olmanızı isterler. Eğer yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir günah yoktur. Ama yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz ki Allah kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
1: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

0: Ute.
1: Namazı kıldıktan sonra ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuzda ise namazı gereğince kılın. Şüphesiz ki namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.

0: وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا
1: Düşman topluluğu kovalamakta gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz ki onlar da sizin çektiğiniz kadar acı çekiyorlar. Ayrıca siz Allah'tan onların beklemediği şeyleri bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Ey Muhammed! Şüphesiz ki biz insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerin savunucusu olma.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
0: Allah'ın bağışlamasını dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَث۪يمًا
0: Kendi nefislerine hainlik edenleri savunma. Şüphesiz ki Allah hain ve günahkar olanları sevmez.
1: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ

Allah'ın razı olmadığı sözü geceliğin tertipleyip kurarlarken, onu insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.

İşte siz dünya hayatında onları savunuyorsunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Veya onlara kim vekil olacak?

Kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.

Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim bir hata ve günah işler, sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz o bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.

0: تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: Allah'ın sana lütfu ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Gerçekten Allah'ın sana verdiği nimeti büyüktür.

0: سَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Onların fısıldamalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermek veya bir iyilik yapmak yahut da insanların arasını düzeltmek isteyenin fısıldaması müstesna. Bunu her kim Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

Her kim kendisine doğru yol açıklandıktan sonra peygamberle anlaşmazlığa düşer ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa, onu gittiği yolda bırakır, cehennem ateşine sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Bunun dışında kalan şeyler ise dilediği kimselere bağışlar. Allah'a ortak koşanlar mutlaka derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.

0: فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُب۪ينًا
1: Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve onlar ancak Allah'ın lanetlediği inatçı şeytana taparlar ki o şöyle demişti. Andolsun ki kullarından belirli bir kısmını alacağım, onları saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse apaçık bir zarara uğramış olur.
0: يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا
1: Şeytan onlara vaatlerde bulunuyor ve onları kuruntulara düşürüyor. Şeytan onlara sadece aldatmak için vaatlerde bulunuyor.
0: اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا
1: İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا.
1: İman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacağız. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Bunlar sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını çekecektir. Kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilecek ne de bir yardımcı.

0: الْجَنَّةِ فَأُولَٰئِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا
1: Gerek erkek ve gerekse kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler. Kendilerine zerre kadar haksızlık edilmez.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

0: Din bakımından iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip tek Allah'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine uyandan daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi kudretiyle

0: مَا بِالْقِسْطُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهِ عَل۪يمًا
1: Ey Muhammed! Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında Allah size fetvayı veriyor. Bu fetvayı kendilerine yazılan şeyleri vermeyip, evlenmek istediğiniz yetim kadınlara, zayıf düşürülmüş çocuklara ve yetimlere adaletli davranmanız hususunda Kur'an'da size okunan ayetler açıklıyor. Her ne iyilik yaparsanız Allah onu mutlaka bilir.
0: وَاِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا
1: Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden ve aldırış etmeyişinden korkarsa, aralarında anlaşma yapmalarında bir günah yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Ne var ki nefisler kıskanç olarak ortaya getirilmişlerdir. Eğer iyilik yapar, haksızlıktan sakınırsanız, Allah mutlaka yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Ne kadar uğraşsanız da kadınlar arasında adaletli davranamazsınız. Öyleyse tamamen bir tarafa meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Eğer anlaşır, haksızlıktan sakınırsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلَّمْ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَك۪يمًا
0: Eğer birbirlerinden ayrılacak olurlarsa Allah onlardan her birini geniş nimetiyle muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın nimeti geniştir ve O hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: semawati ve ma fil ard ve kana Allahu ganiyyan hamida.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Andolsun ki sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Övgüye layıktır.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.
0: اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَر۪ينَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَد۪يرًا.
1: Ey insanlar! Eğer Allah dileseydi sizi yok eder, yerinize başkalarını getirirdi. Allah'ın buna gücü yeter.
0: Men kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal ahireh wa kana Allahu samian basira.
1: Kim dünya nimetini isterse dünya nimeti de ahiret nimeti de Allah'ın yanındadır. Allah her şeyi işitir ve görür.

Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa, Allah için şahitlik ederek adaleti gözeten kişiler olun. Hakkında şahitlik yapacağınız taraflar zengin de olsa, fakir de olsa, Allah onlara daha yakındır. Adaleti yerine getirmede heveslerinize uymayın. Eğer ifadenizde eğri davranır veya şahitlikten yüz çevirirseniz, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

0: İman edip sonra inkar edenleri, sonra iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah bağışlayacak değildir ve onları doğru yola da iletmeyecektir.
1: Beşşiril münafıkîn bi enne lehum azâben elîmâ.
0: Ey Muhammed! Sen münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele.

0: Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Oysa bütün şeref ve kudret Allah'ındır.
1: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا

Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onların alaya alındığını işittiğiniz zaman başka bir söze geçinceye kadar onlarla birlikte oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye bir hüküm indirmiştir. Allah münafıklarla kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

Onlar sizi gözetlerler. Eğer Allah tarafından size bir zafer gelirse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kâfirlerin zaferden bir payı olursa, biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Allah kâfirlere, müminler aleyhinde hiçbir yol vermeyecektir.

Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki O onların hilelerinin cezasını verecektir. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler.

Onlar ne müminlerle ne de kâfirlerle olurlar. Bu ikisi arasında bocalayıp dururlar. Allah'ın saptırdığı kimseye sen artık kurtuluş yolu bulamazsın.

Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a kendi aleyhinize apaçık bir delil vermek ister misiniz?

0: Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı da bulamazsın.
1: İllellezine tabu ve aslahu ve

0: Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Beşinci cüz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey meleklerin ve ruhun sahibi olan Rabbim! Ey yıldızlı semanın sahibi! Ey yardımcıların yardımcısı! Ey en büyük yardımcı! Ey kolaylaştıran her şeyi! Ey müessir! Ey yoluna ram olduğum Allah'ım! Rabbim, en büyük yardımcı adınla senden, müessir adınla yardım diliyorum. Gönlümde bir elem, kalbimde bir yanma, gizlimde vurgunlukla, içimde depreşmeyle gelen irade nasip eyle bana. İrade sahibi olmam için yardım et Rabbim. İrademi senin iradene teslim etmemi nasip eyle bana. Hakikate çağıran çağrına bütün kalbimle icabet etmemi nasip eyle. Rabbim, her anımı sana hasretmemi nasip eyle bana. Uykumun yenilgiden, yememin ihtiyaçtan, konuşmamın zaruretten olmasını nasip eyle. Her anımı sana hasretmem için bana yardım et Rabbim, müessir adınla. Müessir adınla Rabbim, senin nazarından haya etmeme, sana ulaş.

susturan sebeplerin peşine düşmeme, kabirde faydası olmayan fuzuli bilgiden sıyrılmama yardım et ve beni en kolay yola muvaffak kıl Rabbim. Ey Rabbim, ey müessir, Resullerin haberlerini doğru anlamama yardım et. Kalbimi senin yolunda sabit kıl. Kalbimi senin yolunda kararlı kıl. Allah'ım, fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla yardım et bana. Güç ve kuvvet yalnız senindir. Yalnız senden yardım dileyip yalnız sana ibadet ederim. Yalnız sana güvenirim. Senin dilediğin olur, dilemediğin olmaz. Fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla nefsini tezkiye edenlerden olmam için bana yardım et. Kötü ahlaktan beni arındır Rabbim. Bir damla sudan yarattığını asla unutturma bana ve bana yolu kolaylaştır Rabbim. Çabalarımız darmadağınık şimdi, ruhumuz darmadağınık. O güzel müessir adınla Rabbim, kendimizi toplamamıza yardım et. Kur'an'ın istikametince yürümemizi bize kolaylaştır. En kolaya ulaşmamıza yardım et. Cimrilikten uzaklaşmamıza yardım et. Bizi hayırda yarışanlardan eyle Rabbim. Rızan için attığımız her adımı bize kolaylaştır. Bizi ateşin azabından koru. Ey işleri kolaylaştıran Rabbim! Ey müessir! Resulullah Efendimizin diliyle dua ediyorum sana. Ne olur, duamı kabul buyur dergahında. Ya Rabbi, sen bildiğin için senden hakkımda hayırlısını bana bildirmeni dilerim. Ve kudretin yettiği için ben senden kuvvet ve takat isterim. Ve hayra ermeyi senin büyük fazl ve kereminden niyaz eylerim. Çünkü sen her şeyi bilirsin. Halbuki ben bilemem. Sen her şeye kadirsin, bense kadir değilim. Sen bütün gaybleri bilensin. Yöneldiğim her işi ister yakın, ister uzak, bir yararı dokunacaksa nasip etmeni. İster yakın, ister uzak, bir zarara uğrayacaksam onu benden çevirmeni dilerim. Ve benim için ayrı neredeyse yarat. Sonra da beni ondan hoşnut et Rabbim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hasip olan sen, beni bana bırak. Hesabımı eksik çıkarma. Kefil ol ihtiyaçlarıma. Beni bensiz bıraksan da, beni sensiz bırakma.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Hadis 9. Ebu Bekre Nüfey İbni Haris Es-Sakafi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman birbirine kılıç çektiğinde, öldüren de ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, öldürenin durumu belli ama ölen için cehennemdedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu. Hadis 21. Ka'b İbni Malik, Allah ondan razı olsun, gözlerini kaybettiği zaman, onu elinden tutup götürme işini yapan oğlu Abdullah'tan rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu

aleyhi ve sellem'le beraber Tebük gazvesine katılamadığının hikayesini anlatırken dinledim. Şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği savaşlardan, Tebük savaşından hariç, diğer savaşlardan geri kalmamıştım. Lakin Bedir savaşına katılamamıştım. Bedir savaşına katılamayanlar azarlanmamışlardı. O vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Müslümanlar savaş için değil, Kureyş ticaret kervanını takip için yola çıkmışlardı. Nihayet Allah Müslümanlarla Mekkeli müşrikleri aralarında verilmiş herhangi bir karar olmadığı halde karşı karşıya getiriverdi. Ben Akabe biatının yapıldığı gece bizler İslam'a yardım etmek için söz verirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Her ne kadar Bedir Savaşı Akabe gecesinden daha meşhur ise de ben Bedir Savaşı'nda bulunmayı Akabe'de bulunmaktan da üstün görmem. Tebük gazvesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte katılamayışım şöyle oldu. Ben daha önceleri katılamadığım bu savaş sırasındaki kadar hali vakti yerinde değildim. Yani bu savaşta zengin ve varlıklıydım. Vallahi bu savaşa kadar iki deveyi bir arada hiç bulamamıştım. Bu savaş günlerinde ise 2000 itim vardı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşa gelinceye kadar gideceği yeri söylemez, başka bir yere gider gibi görünürdü. Fakat bu savaş sıcak bir mevsimde ve uzak bir yere yapılacağı ve kalabalık bir düşmanla karşı karşıya gelineceği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hedefini açıklamıştı. Savaşın özelliğine göre hazırlanabilmeleri için Müslümanlara nereye gideceklerini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte savaşa katılanların sayısı çok fazlaydı ve isimleri de bir deftere kaydedilmemişti. Ka'b sözüne şöyle devam etti: Herhangi bir kimse savaşa gitmemek için gözden kaybolsa, bu konuda vahiy nazil olmadıkça bu işin gizli kalacağını zannedebilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşı meyvelerin olgunlaştığı, gölgelerin arandığı bir mevsimde yapmıştı. Ben de bunlara pek düşkündüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar savaş için hazırlığa başladılar. Ben de savaşa hazırlanmak için çıkıyor fakat hiçbir şey yapmadan geri dönüyordum. Kendi kendime de ne zaman olsa hazırlanırım diyordum. Günler böyle geçti. Herkes işini ciddi tuttu ve bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Müslümanlar erkenden yola çıktılar. Ben ise hazırlanmamıştım. Ertesi sabah yine hazırlık için evden çıktım. Fakat hiçbir iş yapmadan geri döndüm. Hep aynı şekilde davranıyordum. İnsanlar savaş için yarışırcasına koşmaya başlayıncaya kadar ben aynı halde devam ettim. Nihayet yola çıkıp onlara erişeyim dedim. Keşke öyle yapsaydım. Bunu da başaramadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gittikten sonra insanların arasına çıktığımda beni en çok üzen şey savaşa gitmeyip geride kalanların ya münafık diye bilinenler veya aciz oldukları için savaşa katılamayan kimseler olmasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e varıncaya kadar adımı hiç anmamış, Tebük'te ashabın arasında otururken Ka'b İbni Malik ne yaptı diye sormuş. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, elbiselerine ve endamına bakıp gururlanması onu Medine'de alıkoydu demiş. Bunun üzerine Muaz İbni Cebel,
ona

ne çirkin söz söyledin demiş. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönerek, ya Resûlallah, biz onun hakkında hep iyi şeyler biliyoruz demiş. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de hiçbir şey söylememiş. O sırada çok uzaklarda beyazlar giymiş bir adamın gelmekte olduğunu görmüş. Ve bu gelen Ebu Hayseme olaydı demiş. Bir de ne görelim, gelen adam Ensardan Ebu Hayseme değil mi? Ebu Hayseme savaş hazırlığında bir ölçe kurma verdiği için münafıklar tarafından ayıplanan kişidir. Ebu Hayseme savaş hazırlığında bir ölçe kurma verdiği için münafıklar tarafından ayıplanan kişidir. Ka'b sözüne şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tebük'ten Medine'ye hareket ettiğini öğrendiğim zaman beni bir üzüntü kapladı. Söyleyeceğim yalanı düşünmeye başladım. Kendi kendime yarın onun öfkesinden nasıl kurtulacağım dedim. Yakınlarımdan görüşlerine değer verdiğim kimselerden akıl almaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmek üzere olduklarını söyledikleri zaman kafamdaki yanlış düşünceler silinip gitti. Anladım ki yalan söylemekle hiçbir şeyden kurtulamayacağım. Her şeyi doğru olarak söylemeye karar verdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin Medine'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her seferden dönünce önce mescide uğrayıp iki rekat namaz kılıp insanlarla sohbet etmek üzere onlara karşı dönerdi. Yine öyle yaptı. Bu sırada savaşa katılmayanlar huzuruna gelerek neden savaşa katılamadıklarını yemin ederek anlatmaya başladılar. Bunlar 80'den fazla kişiydiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ileri sürdüğü mazeretleri kabul etti. Kendilerinden biat aldı. Allah'tan bağışlanmalarını istedi. İç yüzlerini Allah'a havale etti. Sonunda ben geldim. Selam verdiğimde dargın kimse gibi gülümsedi. Sonra gel dedi. Ben de yürüyerek yanına geldim ve önüne oturdum. Bana niçin savaştan geri kaldın? Binek hayvanı satın almamış mıydın? Diye sordu. Ben de ya Resûlallah, Allah'a yemin ederim ki, senden başka birinin yanında bulunsaydım, ileri süreceğim mazeretlerle, onun öfkesinden kurtulabileceğimi zannederdim. Çünkü bu işi çok iyi becerebilirdim. Fakat, yeminle söyleyeyim ki, bugün sana yalan söyleyerek gönlünü kazansam bile, yarın Allah, işin doğrusunu sana bildirecek. Ve sen bana güceneceksin. Şayet doğrusunu söylersem, bana kızacaksın. Ama ben doğruyu söyleyerek, Allah'tan hayırlı sonuç bekliyorum. Vallahi savaşa gitmemek için hiçbir özürüm yoktu. Hiçbir zamanda savaştan geri kaldığım sıradaki kadar kuvvetli ve zengin olmamıştım. Ka'b sözüne devamla dedi ki, bunun üzerine Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu doğru söyledi. Hadi kalk, senin hakkında Allah hüküm verene kadar bekle, buyurdu. Ben kalkınca, beni Selime'den birçok kimse peşime takılarak, Allah'a yemin ederiz ki, bundan önce hiç suç işlemediğini biliyoruz. Yazıklar olsun sana. Savaşa katılmayanların ileri sürdükleri gibi bir mazeret söyleyemedin. Halbuki suçunun bağışlanması için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istiğfar etmesi yeterdi dediler. Durmadan beni azarladılar ki tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dönüp kendimi yalanlamayı düşündüm. Sonra onlara sordum. Benimle beraber bu cezaya uğrayan kimse var mıdır?" dedim. Evet, senin

ile beraber iki kimse daha aynı cezaya uğradılar. Onlar da senin gibi konuştular ve senin aldığın cevabı aldılar. O iki kişi kimlerdir? Dedim. Biri Mürare İbni Rabi el-Amiri, diğeri de Hilal İbni Ümeyye el-Vakifi diyerek Bedir Savaşı'na katılmış olan iki örnek olmuş salih kişinin adını verdiler. Bunları söylediklerinde geri dönmekten vazgeçip yoluma devam ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa katılmayanlardan bizim üçümüzün insanlarla konuşmalarını yasakladı. Bunun üzerine insanlar bizden uzaklaştılar veya bize karşı tavırlarını değiştirdiler. Çekinip bize yan çizmeye başladılar, dedi. Hatta bana göre içinde yaşadığım toprak bile yabancı gelmeye başladı. Sanki burası benim memleketim değildi. 50 gün böyle geçti. Diğer iki arkadaşım boyunlarını büküp ağlayarak evlerinde sinip kaldılar. Ben onlardan daha genç ve dinç olduğum için dışarı çıkar, cemaatle namazda bulunurdum, çarşılarda dolaşırdım. Fakat kimse benimle konuşmazdı. Namaz bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinde otururken yanına gelir, kendisine selam verirdim. Kendi kendime acaba selamımı alırken dudaklarını kımıldattı mı, kımıldatmadı mı diye sorardım. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılar ve namaz içinde fark ettirmeden kendisine bakardım. Ben namaza dalınca bana doğru dönüp bakar, kendisine baktığım zaman da benden yüzünü çevirirdi. Müslümanların benimle ilgiyi kesmeleri uzun sürünce amcamın oğlu ve en çok sevdiğim kişi Ebu Katade'nin bahçesine gidip duvardan içeri atladım ve selam verdim. Allah'a yemin ederim ki selamımı almadı. Bunun üzerine ona, "Ey Ebu Katade, Allah için sana soruyorum. Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi biliyor musun?" dedim. Hiç cevap vermedi. Yeminle tekrar sordum. Yine cevap vermedi. Yine sözümü tekrarlayarak, "Allah için sana soruyorum," dedim. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi. Bunun üzerine gözüm yaşla dolup taştı. Geri dönüp duvardan atladım. Günün birinde Medine çarşısında dolaşıyordum. Yiyecek satmak üzere gelen Şamlı bir çiftçi, Ka'b İbni Malik'i bana kim gösterir diyordu. Halk da işaretleriyle beni göstermeye başladılar. Adam yanıma gelerek Gassan Melik'inden getirdiği bir mektubu verdi. Ben okuma yazma bilenlerden olduğum için mektubu açıp okudum. Selamdan sonra şöyle diyordu. Efendinizin size karşı hoş olmayan muamelede bulunduğunu haber aldım. Allah sizi hukukun çiğnendiği ve kıymetin bilinmediği bir yerde bırakmasın. Hemen yanımıza gel, size ikram ederiz. Mektubu okuyunca, bu da başka bir beladır dedim. Hemen onu ateşe atıp yaktım. Nihayet 50 günden 40'ı geçmiş fakat vahiy gelmemişti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir şahıs çıka geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana hanımından ayrı oturmanı emrediyor dedi. Onu boşayacak mıyım yoksa ne yapacağım diye sordum. Hayır, ondan ayrı oturacak, ona yaklaşmayacaksın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer iki arkadaşıma da aynı emri göndermişti. Bunun üzerine eşime Allah bu meselede bir hüküm verene kadar anne babasının yanına gitmelerini ve orada oturmalarını emrettim. Hilal İbni Ümeyye'nin karısı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek "Ya Resulallah,
Hilal İbni Ümeyye çok yaşlı bir adamdır. Kendisine bakacak hizmetçisi de yoktur. Ona hizmet etmemde bir sakınca görür müsün diye sormuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hayır ama sana asla yaklaşmasın deyince kadın da şöyle demiş. Allah'a yemin olsun ki onun kımıldayacak hali yoktur. Başına gelen bu işten dolayı da durmadan ağlıyor. Ka'b sözüne şöyle devam etti. Yakınlarımdan biri bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hanımın için izin istesen de sana hizmet etse olmaz mı? Baksana Hilal İbni Ümeyye için karısının bakmasına izin verdi dedi. Ben ona hayır, bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyemem. Üstelik ben genç bir adamım. İzin istesem bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bana ne diyeceğini bilemem dedim. Bu durumda 10 gün daha kaldım. Bizimle konuşulması yasaklandığından bu yana tam 50 gün geçmişti. 50. günün sabahında evlerimizden birinin damında sabah namazını kıldım. Allah'ın Kur'an'da bizden bahsettiği üzere canım iyice sıkılmış, o geniş olan yeryüzü bana dar gelmiş bir vaziyette otururken, Allah'ın Kur'an'da bizden bahsettiğinden dolayı canım iyice sıkılmış, o geniş olan yeryüzü bana dar gelmiş gibi bir vaziyette otururken, Sel Dağı'nın tepesinden birinin yüksek bir sesle, Ka'b İbni Malik, müjde, müjde diye bağırdığını duydum. Kurtuluş gününün geldiğini anlayarak hemen secdeye kapandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırınca Allah'ın tövbelerimizi kabul ettiğini ilan etmiş, bunun üzerine halk bize müjde vermeye koşuyordu. İki arkadaşıma da müjdeciler gitmiş, bunlardan biri bana doğru at koşturmuş, Eslem kabilesinden bir diğer müjdeci de koşup Sel Dağı'na tırmanıp oradan bağırmış. Onun sesi atlıdan önce bana ulaşmış. Sesini duyduğum müjdeci yanıma gelip beni tebrik edince, sırtımdaki iki elbiseyi de çıkardım, müjdesine karşılık ona giydirdim. Yemin ederim ki o gün bunlardan başka elbisem yoktu. Emanet olarak iki elbise bulup hemen giydim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmek üzere yola düştüm. Beni grup grup karşılayan sahabiler, tövbemin kabul edilmesi sebebiyle beni tebrik ediyor ve Allah'ın seni bağışlaması kutlu olsun diyorlardı. Nihayet mescide girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplumun ortasında oturuyordu. Talha İbni Ubeydullah hemen ayağa kalktı. Koşarak yanıma geldi. Elimi sıktı ve beni tebrik etti. Vallahi muhacirlerden ondan başka kimse ayağa kalkmadı. Ravi der ki, Ka'b Talha'nın bu davranışını hiç unutmazdı. Ka'b sözünü şöyle sürdürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiğimde, yüzü sevinçten parlayarak şöyle dedi. Annen seni doğurduğundan beri, üzerinden geçen günlerin en hayırlısıyla seni müjdelerim. Ben de, ya Resûlallah, bu tebrik ve müjde senin tarafından mıdır, yoksa Allah tarafından mıdır diye sordum. Benim tarafımdan değil, yüce Allah tarafındandır diye buyurdu. Sevinçli olduğunda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü parlar, ay parçasına benzerdi. Biz de sevincini böylece anlardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturduğumda, ya Resulallah, tevbemin kabul edilmesine teşekkür olsun için, bütün malımı Allah ve Resulü uğrunda sadaka etmek istiyorum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, malının bir kısmını dağıtmayıp yanında tutman senin için daha hayırlıdır dedi.
Ben de Hayber fethinde hisseme düşen

Ben malı elimde bırakıyorum dedikten sonra sözümü şöyle tamamladım. Ya Resulallah, Allah beni doğru söylediğimden dolayı kurtardı. Tövbemin kabul edilmesi sebebiyle artık yaşadığım sürece daima doğru söz söyleyeceğim. Vallahi bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylediğim günden beri doğru sözlü olmaktan dolayı Allah'ın hiç kimseyi benden daha güzel mükafatlandırdığını bilmiyorum. Yemin ederim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o sözleri söylediğim günden bu yana bilerek hiç yalan söylemedim. Kalan ömrümde de Allah'ın beni yalan söylemekten koruyacağını umarım. Ka'b sözüne şöyle devam etti. Allah şu ayetleri indirdi. Gerçek şu ki, müminlerden bir kısmının kalpleri kaymak üzereyken Allah, Peygamberi sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirleri ve ensarı affetti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o Allah gerçekten müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. 9 Tevbe 117. Ve savaştan geriye kalan 3 kişinin de tövbesini kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan, yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da yine merhametle o 3 kişiye yöneldi ki, pişmanlık duyup tövbe etsinler. Çünkü kendisine yürekten yönelen, sığınan herkesi acıması, esirgemesiyle kuşatıp tövbeleri kabul eden yalnızca Allah'tır. Ey iman edenler! Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın ve doğrulardan olun ve hem de doğrularla beraber olun. 9 Tevbe 118-119. Ka'b şöyle devam etti. Allah'a yemin ederim ki beni İslam'la şereflendirdikten sonra Allah'ın bana verdiği en büyük nimet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda doğruyu söylemek ve yalan söyleyip helak olanlar gibi olmamaktır. Çünkü Allah yalan söyleyenler hakkında vahiy gönderdiği zaman hiç kimseye söylemediği ağır sözleri söyleyerek şöyle buyurdu. Savaştan o münafıkların yanına döndüğünüz zaman kınama ve ayıplamadan vazgeçesiniz diye Allah adına yemin edecekler. O halde bırakın peşlerini. Çünkü tiksinti veren kimselerdir onlar. Kazandıkları işlerin cezası olarak da varacakları yer cehennemdir. Sizi hoşnut etmek için yemin edeceklerdir. Ama siz onlardan hoşnut olsanız bile, biliniz ki Allah, ilahi sınırları aşıp, İtaat dışında kalanlardan asla razı olmayacaktır. 9 Tevbe 95-96. Ka'b sözünü şöyle bitirdi. Biz üç arkadaşın bağışlanması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeminlerini kabul edip kendilerinden biat aldığı ve Allah'tan affedilmelerini dilediği kimselerin bağışlanmasından 50 gün geri bırakılmıştık. Nihayet Allah bu konuda yukarıda açıklandığı üzere hüküm verdi. Allah'ın bahsettiği bu geri kalma hadisesi bizim savaştan geri kalmamız değil, bizim işimizin o yemin edip de özürleri kabul edilenlerden geriye bırakılmamızdır. Diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük savaşına perşembe günü çıkmıştı. Sefere perşembe günü çıkmayı severdi. Başka bir rivayette ancak
gündüzün kuşluk vaktinde seferden evine döner.